0: Turn it on.
1: Tell you.
0: Sakana tell you. Mercy Almighty.

Apaçık Radyo Müzikleri.

premièrement.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İbrahim Beyluni oğluna teşekkür ederiz.
2: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtepe.

Günaydın. Bu sabah sabahla Massimo Zamboni ile başladık Ondula dinleyerek. Şimdi Giorgio Canali radyonuzda olacak. Questa No dinleyeceğiz. Ardından Cristina Donna radyonuzda olacak. Ve Senza Disturbare

Sabahlıkta Eva Mon Amour var sırada. Il giorno dopo diyecek. Ardından Paolo Andreoni radyonuzda olacak. Un nome c'è, sia vento.

0: sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Apaçık Radyo.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.

0: Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Bobo Rondelli ile başladık. Per amor del cielo dinleyerek. Şimdi Giorgio Canali radyonuzda olacak. Prevosti ile beraber kaydettiği Morire Perche

Ve sabahlığın sonuna geldik. Ettore Gioreddi radyonuzda olacak ve Portero con me dinleyeceğiz. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İbrahim Beyluni oğluna teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: Cuma akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklamlar bitti.
1: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Merhabalar. Bugün 11 Eylül Cuma. Yıl 2026, ay 9, gün 254, Hızır 129.
1: 1448 Hicri Rebiülevvel 29, 1442 Rumi Ağustos 29.
0: Günün tarihi. 55 yıl önce bugün, 11 Eylül 1971'de, eski Sovyetler Birliği'nin Stalin'den sonra gelen devlet başkanlarından Nikita Kruşçev hayatını kaybetti.
1: 25 yıl önce bugün yani 11 Eylül 2001'de ise Amerika'nın çeşitli şehirlerinde terör saldırıları yaşandı.
0: Büyük saatli marif takvimi.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr. Açık Gazete başladı. Ben Özdeş Özbay. Ömer Madra bu hafta tatilde bildiğiniz üzere. Ama bugün Sudasim Meriç bize eşlik ediyor ve teknik masada da Andrei Gritsku bulunuyor. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, açılışta çaldığımız parçayı bugün Suda seçti. Dolayısıyla Suda, sen anlatır mısın? Bu parçayı neden seçtin?
1: Tabii ki de John Martin'in doğum günü bugün. Az önce dinlediğimiz şarkının şarkıcısı kendisi. 11 Eylül 1948 doğumlu Britanyalı bir şarkıcı, şarkı yazarı ve gitaristti. 40 yılı aşan kariyeri boyunca 20 stüdyo albümü yayınlamış. Eric Clapton, David Gilmour ve Phil Collins gibi sanatçılarla da birlikte çalışmıştır. 11 Eylül, yani bugün doğum günü. Yaş azaydı da 78 yaşında olacaktı. One World albümünden aynı zamanda başlık parçasını dinledik az önce. Dünyada barış ve ortak mücadele üzerine hazırlamış olduğu bir şarkı. Şarkı sözleri de şu şekilde ilerliyor. Bazılarımız prensler gibi yaşar, bazılarımız kraliçeler gibi. Çoğumuz ise tıpkı benim gibi yaşar. Ne anlama geldiğini bilmeyiz. Tek bir dünyada yerimizi almanın, tek bir dünyada barışımızı kurmanın, tek bir dünyada yolumuzu bulmanın, tek bir dünyada söz sahibi olmanın. Söyleyecek iki çift lafın bile yoksa o zaman seninle konuşamam. Ağlamanın faydası yok. Ortada işlenmiş bir suç yok. Bence bu sadece rüzgarın estiği yön diye başlıyor ve soğuk ve yalnız dünya, ister beğenin ister beğenmeyin, tek bir dünyamız var şeklinde ilerleyen bir şarkı, ortak mücadele ve de tek bir dünyanın bizim olduğu ve de hepimizin orada yaşadığı gerçeğine atıfta bulunan bir albüm şarkısıyla başladık.
0: Evet, kimimiz prensler gibi, kimimiz kraliçeler gibi, kimimiz ise benim gibi yaşar demiş. Evet, çok güzelmiş sözleri de. Peki bu açılıştan sonra dün fark ettim ki tarihte bugünü anlatmayı unutmuşum dün. Bugün unutmayalım çünkü 11 Eylül önemli bir tarih. Çok sayıda olayın, insanlık tarihi açısından önemli olayların olduğu bir gündü. Dolayısıyla şimdi istersen tarihte bugünle devam edelim. 1973 yılında bugün Şili'nin ilk sosyalist başkanı Salvador Allende, Amerikan destekli General Pinochet önderliğindeki ordu tarafından devriliyor. Allende 1970 yılındaki başkanlık seçimlerine ülkedeki sosyalist, komünist ve diğer sol grupların birleştiği Unidad Popular Partisi'nin, yani Halk Cephesi'nin adayı olarak girip kazanıyor. İktidarının ilk yılında ülkenin bakır sanayisini ve kilit sektörlerdeki 91 şirketi ulusallaştırıyor. 2 milyon hektarın üzerinde toprağı topraksız köylülere dağıtıyor. İşçi ücretlerini önemli ölçüde artırıyor ve evsizler ve yoksullar için konut programı gerçekleştiriyor. Nixon yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri ise Şili'nin sola kaymasına karşı harekete geçip ülkeye olan ekonomik destek ve yatırımlarını durdurmuş. Sağ muhalefetin sokak eylemlerini ve grevlerini destekliyor. Nixon yönetimi, ancak milyonlarca işçi iktidarı savunmak için harekete geçiyorlar. Tedarik sorunlarına karşı işçiler fabrika ürünlerini takas ederek üretimi ayakta tutuyorlar. Sabotajcılara karşı fabrika gözcüleri oluşturuluyor. İşçiler kordones, yani dişli kayışı anlamına gelen Sovyetik işçi meclisleri oluşturuyorlar Şili'de. Ancak Allende yönetimi bu işçi meclisleriyle yakın ilişki kurmayı reddediyor. Yaptığı konuşmalarda Kordones'i aşırı sol ve ülkenin seçilmiş sosyalist yönetimine karşı son derece sorumsuzca hareket eden yapılar olarak tanımlıyor onları. Faşistler ve sağcılar sokaklardayken Allende, Kordones etrafında radikalleşen işçi hareketine karşı olağanüstü hal ilan edip orduyu bu işçi gösterilerini bastırmak için devreye sokuyor. Allende orduyu Kordones etrafında silahlanan işçileri silahsızlandırma göreviyle de görevlendiriyor. Tamamen parlamenter sistem içerisinde kalmak isteyen Allende, oluşturduğu yeni kabinede generallere de yer vermeye başlıyor. Orduyu kendi yanına çektiğini düşünüyor bu sayede. Ancak askeri kabinesinde yer alan General Pinochet, bundan birkaç hafta önce ilan edilen o halden faydalanarak işçi ve sol grupları silahsızlandırmaya başlıyor bile. Ve sonunda Allende'ye karşı da harekete geçiyor. Allende 11 Eylül'de elinde silahıyla darbecilere karşı, yani Pinochet'e karşı direniyor. Radyodan yaptığı son konuşmada ise "Yaşasın Şili, yaşasın halk, yaşasın işçiler" diye haykırıyor ve darbecilere teslim olmak yerine intihar etmeyi tercih ediyor 1973 yılında bugün.
1: 2001 yılında bugün ise ABD tarihinin en büyük terör saldırısı yaşanıyor. O gün El-Kaide militanları tarafından 4 uçak kaçırılmış ve hiç kimsenin öngörmediği bir katliam yaşanıyor. Kaçırılan uçaklardan ikisi New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine çarpıyor ve kulelerin yıkılmasına neden oluyor. Uçaklardan biri Washington DC'deki Pentagon binasını çarpıyor ve hasara yol açıyor. Dördüncü uçak ise iddiaya göre uçakta yaşanan bir boğuşma sonrasında Pensilvanya kırsalına düşüyor. 11 Eylül saldırılarında 2976 kişi hayatını kaybediyor, 6291 kişi de yaralanıyor. Dönemin Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı George Bush eline geçen fırsatı değerlendirerek ABD'nin bütün dünyada terörizme savaş açtığını ilan ediyor. Bush bütün dünya ülkelerini bu savaşta kendi yanlarında olmalarını, aksi takdirde karşı taraf olarak değerlendirecekleri uyarısında bulunuyor. Böylece ABD bilinmeyen bir düşmana karşı sonsuz bir savaş başlatmış oldu bundan 25 yıl önce 11 Eylül'de.
0: Evet, kronolojik olarak gitmeyi atlamışız ama 1966 yılında bugünse çok ilginç bir olay var. Pasifik'te bir takım ada ülkesi olan Tonga'ya bağlı Ata Adası'nda 15 ay boyunca hayatta kalmayı başaran 6 Tongalı çocuk kurtarılıyorlar. Hollandalı tarihçi Rutger Bregman, William Golding'in 1951 yılında yazdığı ünlü Sineklerin Tanrısı romanını okuduğundan beri insan doğasının kolektif yönlerini araştıran makaleler ve kitaplar yazıyor. Golding'in romanında Britanyalı bir grup okul öğrencisi erkek çocuğu uçak kazası sonrası bir adada mahsur kalıyorlar ve adada insan doğasının ne kadar kötü olduğunu gösteren vahşi bir topluluk oluşturuyorlar. Tarihçi Bregman ise insan doğasının kötücüllüğüne dair bu çok ünlü romanı yanlışlamak için kanıt aramaya karar veriyor. 2020 yılında yayınladığı Humankind: A Hopeful History, İnsan Türü, Umutlu Bir Tarih kitabını tanıttığı Guardian makalesinde araştırmasını şöyle anlatmış. Merak etmeye başladım. Gerçek çocuklar kendilerini ıssız bir adada bulsaydı ne yaparlardı? Bunu hiç araştıran olmuş muydu? Bu konuda Sineklerin Tanrısı romanını modern bilimsel bilgilerle kıyasladığım bir makale kaleme aldım ve her halükarda çocukların daha farklı hareket edeceği sonucuna ulaştım. Okuyucular bunu kuşkuyla karşıladı. Tüm örneklerim evdeki, okuldaki veya yaz kamplarındaki çocuklara ilişkindi. Gerçek hayatta yaşanmış bir Sineklerin Tanrısı arayışım böyle başladı. İnterneti taradıktan bir süre sonra pek bilinmeyen bir blog sayfasında anlatılan bir hikaye dikkatimi çekti diyor. Ve evet, birkaç cümlelik blog yorumunu araştırdığında aradığı şeyi buluyor profesör. 1965 yılında gerçekten de o dönemin gazetelerinde yer alan bir haber buluyor. Bu gerçek olayda yaşları 13 ile 16 arasında değişen 6 Tongalı çocuk balıkçı teknesiyle denize açılıp fırtınaya yakalanarak bir adaya düşmüş. Ve Sineklerin Tanrısı romanında anlatılanın aksine 15 ay boyunca adada son derece demokratik ve barışçıl bir topluluk kurarak hayatta kalmayı başarmışlar. Haberde çocukları kurtaran gemi kaptanının ismini görünce hemen onu arıyor Bregman ve sonunda 90 yaşındaki kaptan ile bir de röportaj yapıyor. Kaptan çocukları yanına alarak uzun yıllar onlarla birlikte çalışmış ve hikayelerini de kendi günlüğüne not etmiş. Çocuklar adada bahçe, mutfak ve nöbet görevleri için sıkı bir liste hazırlayarak ikili gruplar halinde çalışmışlar. Bazen kavga ettiklerinde her seferinde sessizlik molası vererek sorunlarını bu şekilde çözmüş. Günlerini şarkı ve duayla başlayıp bitirmişler. Kolo, yani çocuklardan bir tanesinin adı Kolo, kıyıya vuran bir odun parçası, yarım Hindistan cevizi kabuğu ve batan gemilerden elde ettikleri 6 demir kabloyla Peter isimli diğer bir çocuğun tüm bu yıllar boyunca sakladığı eğreti bir gitar yapmış. Kaptan Warner adada ateş yakıp el sallayan çıplak çocukları gördüğü günü ise şöyle anlatıyor. Vardığımızda çocuklar yemek bahçesi, yağmur suyunu saklamak için içi oyulmuş ağaç kütükleri, garip ağırlıklara sahip bir spor salonu, bir badminton kortu, tavuk kümesleri ve sürekli yanan bir ateşe sahip küçük bir komün kurmuştu. Hepsi ufak bir bıçak ve büyük kararlılıkla elde yapılmıştı diye anlatmış bu ilginç olayı. Evet, tarihte bugünü bu şekilde Geçiyoruz. Şimdi haberlere geçeceğiz ama öncesinde hafta sonu için çeşitli çağrılar var. Yani duyurularımız var. Onlarla başlayalım. Suda sen başlar mısın?
1: Tabii ki de Filistin'e Özgürlük Platformu'nun 3 ilde düzenlediği bir etkinlik ya da eylem diyebiliriz. Bununla başlayabiliriz. Duyurusu şu şekilde: İşgalci İsrail Devleti Gazze'de uçurtma uçurmayı bir güvenlik tehdidi gerekçesiyle yasakladı. Uçurtmadan korkan Siyonist İsrail, Filistinli çocukların tahta ve kağıtlarla yaptığı uçurtmaları Gazze semalarında gördüğü takdirde gelişmiş askeri donanımıyla bombalayacağını söyledi. Bu kabul edilemez. Taş üstünde taş kalmamış Gazze'de İsrailli yerleşimci terörü altındaki Batı Şeria'da Filistinli çocukların en masum eğlencesi uçurtma uçurmayı küresel direnişin bir unsuru olarak kabul ediyor ve gökyüzünü uçurtmalarla Filistin renklerine boyayacağımız bir uçurtma etkinliği düzenliyoruz, diyor Filistin Özgürlük Platformu. Bu, dediğim gibi, 3 ilde düzenlenecek. 11 Eylül 2026 Cuma günü, yani bugün saat 18'de Ahlatlı Bel Piknik Alanı'nda Ankara'da düzenleniyor. İzmir ve İstanbul'da da aynı şekilde etkinlikler olacak. Yarın 12 Eylül Cumartesi İstanbul'da saat 3'te Moda sahilinde buluşuluyor ve saat 6'da da İzmir Gündoğdu Meydanı'nda buluşuluyor. Dediğim gibi 12 Eylül Cumartesi olacak İstanbul ve İzmir eylemleri, etkinlikleri. Ankara'da ise bugün saat 6'da yaşanacak etkinlik.
0: Evet, bir başka çağrı İkizköylüler Akbelen için 16 Eylül'de Ankara'ya çağrı yapıyorlar. İkizköylüler maden ve enerji projelerinin bulunduğu bölgelerde yaşayan köylüler ve yöre halklarıyla birlikte Ankara'da buluşarak davaya ilişkin dayanışma çağrısı yapıyor. Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki 679 parsel tarım arazisinin acele kamulaştırılmasına karşı açılan davanın duruşmasıymış 16 Eylül tarihi. Danıştay'da görülecek deniyor. Komite köyleri ve memleketleri için mücadele eden herkesi dayanışmaya çağırıyor. Program kapsamında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü önünde köylü kürsüsü kurulacakmış. Ardından Cemal Süreya Parkı'nda dayanışma buluşması gerçekleştirilecek diye bir çağrıda bulunuyorlar.
1: 11 çağrımız var. Cumartesi günü, 12 Eylül Cumartesi günü, yani yarın İzmir'de düzenlenecek. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'in ve toplumun demokratikleşmesi adına
0: Toplantı, forum.
1: bir toplantı, bir zirve diyebileceğimiz,
0: Evet.
1: çeşitli çağrıcıları olan ve de Ferhat Kentel'in de bu çağrıcılarından olduğu bir toplantı düzenlenecek. Yarın 12 Eylül Cumartesi de İzmir Barosu Avukat Nevzat Erdemir konferans salonunda düzenlenecek, Alsancak'ta saat 10.30'dan akşam 7'ye kadar bu toplantının süreceği bekleniyor.
0: Evet, çağrıcıları arasında Akın Birdal, Arif Ali Cangı, Apaçık Radyo'dan da bildiğiniz Aycan Şahin, Bahadır Altan, yine zaman zaman Açık Gazete'ye konuk olmuştu Bahadır Altan da, Beyda Tıraş Öneri, Ferhat Kentel, Kayhan Delibaş, İpek Sarıca, Levent Köker gibi çok sayıda Talat Ulusoy gibi birçok ismin olduğu bir çağrıcılar grubu var. Senin de bahsettiğin gibi ikinci yüzyılda Cumhuriyet'in ve toplumun demokratikleşmesi meselesini ayrıntılı bir şekilde konuşacaklarmış. Yarın Cumartesi günü 12 Eylül günü saat 10'da 10.30'da başlıyor 19'a kadar sürecek olan bir etkinlik. Evet, şimdi iklim ve çevre haberleriyle başlayalım yine. Birleşmiş Milletler İklim Şefi bir açık dünkü Guardian gazetesinde vardı. İklim kriziyle ilgili bir kültür savaşı körükleme girişiminin reddedilmesi gerektiğini söylüyor. Aksi takdirde dünyanın ekonomik bir felaketle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuş. Bunu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri Simon Steele yapıyor. Bu yılki cehennem gibi sıcak yazın yalnızca Avrupa'da on binlerce kişinin ölümüne yol açtığını ki 30 bin, 35 bindi en son sayı ve altyapıyı, işletmeleri ve ekonomiyi sarsarak muhtemelen 180 milyar euro zarara yol açtığını söylemiş. İnanılmaz bir rakam tabii bu. Ayrıca dünya çapında zorunlu göçe de neden olduğunu belirtmiş. Avrupa Parlamentosu'ndaki bir komiteye yaptığı açıklamada dün yapmış bu açıklamayı da İklim krizi artık kıtanın tamamını kapsayan bir ekonomik güvenlik acil durumu haline geldi. Toplu tahliyeler gördük. Elektrik santralleri kapandı. Diyor ki bu özellikle nükleer enerjiden elektrik üreten santraller soğutma sularının ısınması işte nehir sularının ısınmasından dolayı kapatılmıştı. Ticaret yolları tıkandı, mahsuller kaybedildi, verim düştü, gıda fiyatları yükseldi ve daha da artmaya devam edecek diye konuşmuş. İklim eylemleri konusundaki siyasi kutuplaşmanın ki burada kültür savaşları derken aşırı sağı kastediyor. Onların iklim inkarcılığının Donald Trump gibi bu siyasi kutuplaşmanın seçmenlerin çıkarlarına aykırı olduğunu ve çok daha kötü sonuçlara yol açacağını belirtip İklim bazen partizan bir mesele, kültür savaşlarının bir alanı olarak görülüyor demiş. Bu açıkça yanlış. İklim siyasi görüşleri ne olursa olsun seçmenlerin temel endişelerini kapsıyor. Aile sağlığı, toplum güvenliği ve ekonomik istikrar, uygun fiyatlı gıda ve erişilebilir su, istihdam, işletme maliyetleri ve hane halkı faturaları gibi ortak taleplerdir bunlar diye bir açıklamada bulunmuş.
1: Bunun ardından bir iklim çalışmasıyla devam edebiliriz. Yeni bir araştırmaya göre fosil yakıtların yakılması sonucu yükselen küresel sıcaklıklar dünyanın ormanlarını, sulak alanlarını ve tundralarını küresel ısınmayı %30'a kadar daha da kötüleştirebilecek emisyonların salınmasına yol açacak şekilde dönüştürüyor. Yine Guardian'ın dün alınmış bir haberi Oliver Millman'ın. Geri besleme döngüsü denilen bu süreç dünya ısındıkça yüksek enlemlerdeki donmuş topraklar eriyor, kuruyan ormanlarda ve sulak alanlarda daha şiddetli yangınlar çıkıyor ve göller ısınıyor. Makalede şunu belirtiyor. Bu değişikliklerin tümü ağaçlarda ve topraklarda hapsolmuş, gezegeni ısıtan metan ve karbondioksit salınmasına neden olarak iklim krizini daha da kötüleştiriyor. Bilim insanları bu kömür, petrol ve gaz yakılmasından kaynaklanan doğrudan kirliliğin etkisini arttıran bu geri besleme döngülerini uzun zamandır biliyor aslında ama doğal kaynaklardan kaynaklanan emisyonlar, iklim projeksiyonlarında büyük ölçüde hesaba katılmıyor. Onun için şu ana kadar göz ardı edilmiş bir emisyon artımı süreci diyebiliriz. Araştırmacılar bu ek ısınmanın önemli olduğunu ve doğal kaynaklardan kaynaklanan emisyonların bu yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmayı %20 ila %30 oranında arttıracağını tespit etmiş. Bu durum ülkelerin iklim kriziyle mücadele için alacağı genel önlemlere bağlı olarak küresel ortalama sıcaklığa bu zamana kadar tahmini 0,2 ila 0,4 derece daha ekleyecektir diye de araştırma bir bulgu sağlamış. Spark Climate Solutions da görevli ve de bu araştırmayı Environmental Research Letters, çevresel araştırma mektupları olarak da çevirebiliriz. Orada yayınlayan bu araştırmayı yöneten Sam Abernathy, bu gizli çarpan iklim politikasını yönlendiren modellerde eksik olduğundan bu modeller muhtemelen gelecek ısınmanın miktarını hafife alıyor ve hala salmaya devam edebileceğimiz karbon miktarını abartıyor. Daha yüksek bir, daha düşük bir hedef belirlememiz gerekir minvalinde bir yorum da yapmış. Kısaca bu geri besleme döngülerinin şu ana kadar göz ardı edilmesinden kaynaklı elimizde veri eksikliği olduğu ve de tekrardan bir hesaplamaya gidileceği fikrini çıkarabiliriz buradan.
0: Bu çok önemli bir vurgu gerçekten. %30'a kadar hem de sıcaklık artışında
1: Ciddi bir oran.
0: evet etkisi olacakmış. Paris İklim Anlaşması'nın önemli eksiklerinden bir tanesiydi. Orman yangınları mesela sonucu yaşanacak emisyon salımını hesaplamıyorlardı. Yani bunu da şey diye açıklıyorlar ya. Yaşanmamış bir orman yangını nasıl hani hesaplayacağız diye. Ama normalinde bile mesela Kanada'da her yaz orman yangınları olur. Bununla birlikte ortaya çıkan karbon miktarı bir de toprağın tuttuğu karbonun da salınması söz konusu. Bu gibi ayrıntılar hele aşırı sıcaklarla birlikte giderek artıyor orman yangınlarının şiddeti ve sayısı dünyanın dört bir yanında hesaplanmıyor olmasına dikkat çekmişler bu gibi durumların. Bir başka haber daha vardı. Guardian gazetesinde onu da bu sabah gördük. İlginç bir haber. Burada pozitif devrilme noktalarından bahsediyor. Biraz daha iyimser bir yerden bu sefer yaklaşmışlar. Yani bir hesaplanmayanlar var küresel ısınma açısından. Ancak bir de harekete geçildiğinde bir başka devrilme noktası, birbirini tetikleyebilecek olumlu adımlar olabilir diyor yine iklim bilimciler. Değişimi gerçekleştirme olasılığı en yüksek çevresel çözümleri belirleyen bir rapor hazırlanmış ve temiz elektriğe yönelik özellikle hızlı bir küresel geçiş, iklim krizinin gezegene verdiği zararı onarmaya yönelik bir zincirleme etki, ilerleme sağlayabilir diyorlar. Analizde pozitif dönüm noktası ya da devrilme noktası diye de çevrilebiliriz. Pozitif devrilme noktalarını anlatıyor bu analiz. Bu eşiklerin ötesinde sürdürülebilir bir teknoloji veya uygulama giderek daha ucuz, daha yaygın ve siyasi olarak popüler hale geliyor. Ve bu da ilerlemenin kendi kendini sürdürmesini mümkün kılıyor demişler. Temiz elektrik en yüksek etki gücüne sahip geçiş olarak tanımlanıyormuş raporda. Çünkü daha ucuz güneş ve rüzgar enerjisi değişimi enerji sektörünün çok ötesine taşıyabilir. Temiz enerji elektrikli araçların, ısı pompalarının ve daha temiz endüstriyel süreçlerin ekonomik verimliliğini artırırken hava kirliliğini azaltıyor ve yenilenebilir elektriği olan talebi daha da canlandırıyor. Temiz enerji, elektrikli araçların, ısı pompalarının ve daha temiz endüstriyel süreçlerin ekonomik verimliliğini artırırken hava kirliliğini azaltıyor ve yenilenebilir elektriği olan talebi daha da canlandırıyor demişler. Rapor 1990

0: Doğayı korumak, havayı temizlemek, okyanusları canlandırmak, atıkları ortadan kaldırmak ve iklim kriziyle mücadele diye 5 ana çerçevesi varmış. Buradan bir bilim insanı olumlu dönüm noktalarının buz tabakalarının çökmesi veya mercan resiflerinin ölümü gibi tehlikeli iklim eşiklerinin yararlı karşılığı olarak ya da bu kötü bir çeviri oldu. Buna karşılık olarak diyelim anlaşılabileceğini söylemiş bir pozitif devrilme noktası diye. Bu dönüm noktaları ya da devrilme noktaları bizim lehimize işleyebilir diyorlar özetle bu raporda.
1: Bunun
0: İstersen
1: aslında bir Türkiye'de yaşanan yangınların son halinden bir son durumu, yangınların kontrol altına alındığı haberiyle devam ediyoruz.
0: Evet.
1: Geçtiğimiz 3-4 gün içerisinde çok ciddi Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları yaşanmıştı. Kozan'dan iki ilçeye yayılan yangın dün öğle saatleri itibariyle kontrol altına alındı diyor T24. Yüzlerce kişi tahliye edilmişti. Evler, seralar, tarım arazileri zarar görmüştü ve de dün öğlen saatlerinden itibaren kontrol altına alındı yangınlar. Bölgede AFAD koordinasyonunda zarar tespit çalışmalarına başlandı. Zarar gören enerji hatlarının onarılması için de ekipler çalışma başlattı. Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın 67,5 saat sonra tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da devam ediyordu dün haberi aldığımızda. Antalya'da Kepez'de Karaoz, Yeşil Karaman, Çamlıca mahallelerinde tahliyeler yaşanmıştı. Şu anda yangınlar kontrol altında, hasar tespitleri başladı. Soğutma çalışmaları da tekrarlıyorum devam ediyor. Büyük bir felaket süreciydi. Geç de olsa en azından bir söndürülme sürecine girmiş olması yaşanan zararlarla birlikte içimizi biraz rahatlattı.
0: Evet. Son bir haber bu ilk yarım saat için. Gazeteci Hakan Tosun'un Hakan Tosun özellikle çevre mücadelelerine dair video haberler ve belgeseller yapıyordu. Hakan Tosun'un 10 Ekim 2025'te İstanbul Esenyurt'ta darp edilerek öldürülmesine ilişkin davada savcılık esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunmuş. Hakan Tosun'u öldürenler için kasten öldürme suçundan ayrı ayrı cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamı talep edilmiş savcılık tarafından. Davanın bir sonraki duruşması 22 Eylül'de gerçekleşecekmiş. Bakırköy Adalet Sarayı önünde olacakmış. Hakan Tosun'un arkadaşları ve çevre aktivistleri de orada olacaklarını duyurmuşlar. Evet, şimdi bir araya gidelim. Sonra haberlerimize devam edeceğiz.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
2: Cuma günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
3: Mint.
4: Gıcır cızır plaklar.
3: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
2: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
5: Evet. Açık Gazete devam ediyor. Apaçık Radyo'dasınız. Şimdi Filistin, İran ve diğer dünya haberleriyle devam ediyoruz. İlk olarak dün İsrail Gazze'de

0: bir operasyon denir herhalde buna. Operasyon gerçekleştirdi. İsrail ordusu Hizbullah, özür dilerim, Gazze'de değilmiş, habere tekrar baktım. Sabah gördüğüm bir haberdi. Lübnan'da bir operasyon düzenliyor. Hizbullah tarafından kullanıldığını iddia ettiği yeraltı tünel ve tesislerini havaya uçurduğunu açıkladı. Ordunun daha önce yaptığı açıklamalarda Ali Taher'in altında, yani oradaki bölgenin, mahallenin altında yaklaşık 20 yılda oluşturulduğu öne sürülen bir tünel ağı, komuta alanları ve silah depoları bulunduğu iddia edilmişti. Ancak bunlar doğrulanabilmiş değildi. Yüzlerce metreye yayılan patlamalar kamerada görüntülendi deniyor. Akşam saatlerinde yapıldı bu patlama, tünellerin havaya uçurulması ve görüntülerde de var. İnanılmaz bir görüntü vardı bu şeyde, sosyal medyada. Üstelik de Nebatiye'nin yaklaşık 13 kilometre güneybatısında 4,1 büyüklüğünde sismik bir hareketliliğe sebep olmuş bu patlamalar. Son derece güçlü bir patlama gerçekleşmiş. Bunun görüntüleri de yine sosyal medyada vardı. Ama bunun dışında tabii İsrail sadece Lübnan'da değil, Suriye'de ve Gazze'de de operasyonlara ya da saldırılara bir yandan devam ediyor.
1: Suriye'de sadece operasyonla kalmayıp ülke bütünlüğünü farklı şekilde de bozmak üzerine bir yaklaşımda Çarşamba günü Suriye Çarşamba günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun topraklarına yasa dışı girişi ve Hermon Dağı bölgesini ziyaretini kınıyor ve bunun egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtiyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı Netanyahu'nun Çarşamba günü erken saatlerde İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz eşliğinde işgal altındaki Hermon Dağı bölgesinin Suriye kontrolündeki kısmına girmesinin ardından bu açıklamayı yapıyor. Bakanlık Suriye'nin Netanyahu'nun Suriye topraklarına yasa dışı girişini ve Hermon Dağı ziyaretini şiddetle kınadığını, bunun Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve uluslararası hukuka karşı provokatif bir adım ve açık bir ihlal olarak nitelendirildiğini belirtiyor. Aynı zamanda Suriye bu ihlallerin sonuçlarından tamamen İsrail işgalini sorumlu tutuyor. Birleşmiş Milletleri, uluslararası örgütleri ve etkili ülkeleri saldırıları durdurmak ve 1974 tarihli kuvvetlerin ayrılması anlaşmasına geri dönmek için harekete geçirmeye çağırıyor. Bu Netanyahu'nun ziyareti de İsrail'in Ekim ayında yapılması planlanan Knesset seçimlerine hazırlandığı bir döneme denk geliyor. Tabii ki de uluslararası politikada bunun sonuçlarını da göreceğiz diye tahmin ediyorum.
0: Lübnan'ın güneyindeki işgaline de devam ediyor. Az evvel dediğimiz gibi tünelleri, Hizbullah tünelleri olduğu iddiasıyla 4,1 büyüklüğünde sismik hareketliliğe sebep olan bir patlama gerçekleştirmişti İsrail. Ama Lübnan'ı vuruyor aynı zamanda. İsrail ordusu bu hafta Kantara Sıra Dağları boyunca gerçekleştirdiği iki hava saldırısının ardından dün de Lübnan'ın güneyinde bulunan Nebatiye El Fabka Belediyesi'ne saldırmış. 2024 Ekim ayından bu yana Lübnan'da işgalini sürdürüyor İsrail ve bu işgalin ardından geçen Mart ayına kadar büyük oranda geri çekilmişti. Bir tırnak içerisinde barış anlaşması imzalayıp ancak ülkenin güneyinde 5 noktada asker bulundurmaya devam ediyor. Bazı pilot bölgeler vardı diye konuşmuşlar İlke TV'deki haberde çeşitli uzmanlar. Bu pilot bölgelere göre burada Hizbullah silahsızlandırılacak ve İsrail askerleri çekilecek. Ancak öyle değilmiş. Pilot bölge sözüne rağmen işgali azaltmak yerine genişletti burada bulunan İsrail askerleri diyorlar bu haberde.
1: Zaten devam haberinde de belirtildiği üzere bu 26 Haziran'da imzalanan Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşmasından bu yana İsrail 7.700 ihlal
0: Ha,
1: gerçekleştirmiş.
0: sadece o kadar mıymış?
1: Tabii
0: 7.700.
1: 3 ay dahi olmamış bu arada. Gün, yani matematiğim yetmiyor bunu hesaplamak için kaç güne kaç
0: Benim de
1: ihlal
0: hiç yetmiyor
1: şeklinde.
0: bunlara.
1: Aynı zamanda hani 7700 ihlalde bulunduğunu kaydetti. Ve büyük kayıpların, büyük sadece ihlalin boyutu çok yüksek. Özellikle az önce senin de bahsettiğin Nabatiye bölgesinde ordun katliam olarak nitelendiriyor bu kasabadaki saldırıyı. Kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere en az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. İsrail'in hava saldırıları ve topçu bombardımanları devam ediyor. Özellikle son günlerde senin de dediğin gibi Lübnan'ın güneyinde çeşitli bölgelerde ciddi yoğun saldırılar yaşanıyor. Vahşi yıkım ve patlamalar olarak değerlendiriyor ordu ve de İsrail'in saldırgan niyetleri konusunda hiçbir şüphe bırakmadığını söylüyor Lübnan ordusu. 7700 ihlal 3 ay bile olmamış 26 Haziran'daki çerçeve anlaşmasından itibaren.
0: Evet, İsrail'in özellikle Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım yeni bir belgeselin daha konusu. Guardian gazetesi ve James Wilson tarafından üretilen Jonathan Glazer'ın yapımcılığını üstlendiği ve dün herhalde 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde premierini yapan yeni belgesel NASA isimli bir belgesel özellikle Gazze'de yaşananları konu alınıyormuş. Son 3 yıl boyunca Tel Aviv'deki çatı katlarında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında aktif rol oynayan 24 İsrailli askerle gece vakti röportajlar gerçekleştirdik diye yazıyor Guardian gazetesinde. Bunların çoğu ekranların arkasında çalışan ve Filistinlere yönelik toplu katliama uzaktan katılan istihbarat subaylarıydı diyor. Onların tanıklıklarından yola çıkmış NASA belgesi. Bu askerlerle röportaj yaptık diye yazıyorlar. Filmin çeken film Yuval Abraham bunu yazarlarından bir tanesi. Üstelik Rachel Zor da onların arasındaymış. Çünkü İsrail'in Gazze'de neler yaptığını öğrenmenin tek yolu bu değildi. Yani tek yolu Filistinlerle konuşmak değil. Gazze şeridindeki yıkımı gören, Gazze sakinlerini dinleyen ya da sadece İsrail liderlerinin sözlerine inanan herkes bu gerçeği yıllar önce fark etmeliydi diyorlar. Bu filmi tek bir basit nedenden dolayı çektik. Gazze'yi yerle bir eden ordudaki subay ve askerlerin tanıklıklarıyla bu suçları inkar etmenin daha da zor hale geleceğini biliyorduk demişler. Dolayısıyla onlarla görüşerek bu belgeseli çektiklerini açıklıyorlar. Çok sayıda kişi ve grupta mesela artı 972 magazin, Local Call, Guardian gibi çeşitli gazetelerde bu belgeselin çekilmesinde kendi istihbarat bilgilerini, ilişkilerini kullanarak yardımcı olmuşlar. Biz de heyecanla bekliyoruz NASA belgeselini.
1: Bunun ardından biz buraya geri dönüyoruz. Türkiye'deki Filistinli işçilerden bahsedeceğiz. Filistinli işçiler Genel Sendikası'nın Türkiye Şubesi ve Birleşik Metal İş Sendikası Türkiye'de bulunan yaklaşık 1800 Filistinli işçi için ortak mücadele çalışması başlatma kararı aldı. Filistinli İşçiler Genel Sendikası heyeti Birleşik Metal İş Sendikası'nı ziyaret etti. Filistinli İşçiler Genel Sendikası GUPW olarak da kısaltabiliriz. Türkiye Şubesi Başkanı Doktor Ayman Abu Arsad Arsaud bu ziyaret
0: Ziyarete,
1: eden
0: evet.
1: ekibin içerisindeydi. İki sendika Türkiye'de çalışan Filistinli işçilerin koşulları için ortak çalışma yürüteceklerini duyurdu. Ziyaretin ardından yapılan basın açıklamasında konuşan Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, Türkiye'de yaşayan Filistinli işçilerin haklarını korumak, aralarındaki dayanışma ağlarını örmek ve geleceğe dönük ortak bir mücadele hattı çizmek için kolları sıvadıklarını açıkladı. Aynı zamanda basın açıklamasında konuşan GUPW Türkiye Şubesi Başkanı Doktor Ayman Abu Arsaud, Gazze'de yaşananların bir savaş değil, sistematik bir soykırım, etnik temizlik ve insani yıkım olduğunu tekrardan vurguladı. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre Gazze'de işsizliğin %80'i aştığını belirtti Abu Al-Saud. Nüfusun %90'ından fazlasının satın alma gücünü kaybettiğini belirtti. Ve de bu haberi İlke TV'den okuyoruz. Aynı şekilde bu İlke TV'ye konuşan Al-Saud, 4 aydır işçilere yönelik çalışma başlattıklarını belirtti. Türkiye'de olan işçilere kısa zamanda 350 kişiye ulaşabildik. Tahminen Türkiye'de 1500 ila 1800 arası Filistinli işçimiz var dedi. İşçilerin daha çok inşaat ve ziraat alanında çalıştıklarını, bazılarının günlük işlerde çalıştıklarını belirtti. Özellikle savaştan sonra gelen Filistinli işçilerin Filistinli işçiler üzerine konuşan Asyod, mülteci oldukları için kayıt dışı çalışıyorlar. Şu anda en büyük problem asgari ücretle çalışmaları. Çok yüksek saatler çalışıyorlar ancak fazla mesaileri ödenmiyor. 14-16 saate kadar çalıştırılabiliyorlar dedi. Toplantı Nehirden Denize Özgür Filistin sloganıyla da sona erdi.
0: Evet, Filistinli mülteci işçilerin durumuna dair böyle bir toplantı yapılmış. Herhalde ilk kez oluyor bu anlamıyla Türkiye'deki Filistinli işçilerin durumu üzerine bir toplantı yapılmış oldu. Şimdi İran'daki gelişmelerle devam edelim. Dün Donald Trump Amerikan Başkanı ara dönem kongreleri seçimleri öncesinde Dallas'ta bir Cumhuriyetçi Parti kongresine katılmıştı ve burada inanılmaz sözler vaat etmişti. Biliyorsunuz herkese eğer Cumhuriyetçiler kazanırsa herkese 5000 dolar vereceğini tüm Amerikan vatandaşlarına vaat etmişti. Kâr payı gibi tuhaf bir şey, bir kavram kullandı. Ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bununla tabii dalga geçen ya da bunu eleştiren bazı yazılar da var. Vaktimiz kalırsa onlara da geçeriz. Ancak İran'ı da tehdit etti. İran'ı ciddi şekilde uyarıyorum. Çünkü aksi takdirde onlara çok sert bir şekilde karşılık vermek zorunda kalacağız demiş. 7 aydan beri zaten uyarıyor. 28 Şubat'ta başlamıştı savaş. Amerika'nın saldırıları 7 aydır çeşitli defalar da bu şekilde uyarıyor. Fakat bu sefer yine Hürmüz Boğazı'nın adını değiştirmeye takmış kafasını. Bence Hürmüz Boğazı'na Trump Boğazı demeliyiz diyor. Bundan bir şeyler elde etmeliyim ve eminim İran yönetimi de bundan çok memnun olacaktır diye de yine kendisine yakışır üslupta bir açıklamada bulunmuş. Bu arada dün İran'ın Ürdün'deki Amerikan hava üssünü vurduğunu söylemiştik Açık Gazete'de. Fakat İran'dan çok ilginç bir açıklama geldi. Bu üste bulunan çok sayıda Amerikan savaş uçağını imha ettiğini duyurdu. 9 kadar Amerikan savaş uçağı vuruldu diye duyuruyor İran yönetimi. Bunların arasında F-15 savaş uçakları da varmış. Çeşitli bombardıman saldırı uçakları da var deniyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri tarafından doğrulanmış değil. Hatta Ürdün yönetimi dağlara taşları attılar. 2 tane füze düştü demişti. O da boş araziye düştü denmişti. Ancak video görüntüleri 4 kadar füzenin büyük patlamalara sebep olduğu üs içerisinde bunları gösteriyordu. Bunun ardından İran'ın böyle bir açıklaması gelmiş oldu. Doğru mu değil mi henüz kanıtlanabilmiş değil. Ayrıca Donald Trump savaşın bitimine dair de bir tarih vermiş. Bu da çok ilginç. İran'la savaşın 3 Kasım'da Amerika'da yapılacak kongre ara seçimlerinden hemen sonra sona ereceğini savunmuş. Neden ara seçimlerle savaşın sona ermesi arasında nasıl bir ilişki var bilmiyoruz. Ama yani Amerikan kamuoyunda bu İran savaşının çok ciddi karşı çıkış olduğu biliniyor. Dolayısıyla herhalde ben seçilirsem bu savaşı bitireceğim diyor Donald Trump kendisinin sebep olduğu bir savaş için.
1: İçimiz dışımız bir olsun demiş. İran'dan devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler'in nükleer denetim kurumu olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın nükleer silah geliştirmesini önlemeyi amaçlayan güvenlik denetimlerine uymamasından dolayı hesap vermesini talep ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi devre dışı bırakılan izleme kameraları ve tesislere erişimi engellenen yetkililer nedeniyle İran'ın nükleer faaliyetleri üzerindeki kontrolün koptuğunu ilan etti. CNN International'ın haberine göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu ya da kısaltımı biraz zor olmakla birlikte UAEA diyebiliriz. Yönetim kurulunun İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle de konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıma kararı aldığını bildirdi. Bu karar İran'ın nükleer faaliyetlerini 10 yılı aşkın sürede izlemeye yönelik uluslararası çabaların geldiği son aşamayı oluşturuyor. Ortak kapsamlı eylem planı ya da GCPOA ortak kapsamlı eylem planından devam edebiliriz. Bu şekilde bilinen 2015 tarihli nükleer anlaşma 20 ay süren yoğun müzakerelerin ardından imzalanmıştı. Özellikle uranyum zenginleştirme faaliyetleri başta olmak üzere İran'ın nükleer programına sıkı sınırlamalar getiriyor ve bu faaliyetlerin ajans tarafından bağımsız şekilde doğrulanmasını öngörüyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda gittikçe bağlantı koptu diyor Uluslararası Atom Enerjisi İzleme Ajansı. Bu kapsam yani izleme kameralarının devre dışı bırakılması ve denetçilere yönelik aşırı müdahaleci fiziksel aramalar şeklinde oldukça bağlantıyı koparmaya çalıştıklarını belirtiyor. Tahran ve Amerika arasında, İran ve Amerika arasında imzalanmıştı bu anlaşma. ABD Başbakanı Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin ardından yavaş yavaş nükleer güvenlik denetimlerine yönelik yükümlülüklerine aşamalı ve sistematik biçimde karşı çıkıyor. İran şu anda ajansın belirttiğine göre tamamen kontrol kopmuş durumda. Özellikle aynı şekilde yeni bir anlaşmanın da yeterli olamayabileceğini söylüyor izleme ajansı. Şu anda İran'ın tamamen kopuş sürecinde olduğunu belirtiyor kısacası.
0: Buradan dünya haberlerine geçecek olursak az evvel kısaca bahsetmiştim. Trump'ın Dallas'ta verdiği vaatler Amerika'da alay konusu olmuş durumda ara seçimler öncesi. Trump'ın kişisel oyları bile %38'e kadar gerilemişken Cumhuriyetçilerin bu kadar bile oy alıp alamayacağı bir tartışma konusu Amerika'da. Dolayısıyla Trump bir takım vaatlerde bulunuyor. İşte 3 Kasım'da seçimlerden sonra savaşı bitireceğim de diyordu. Bir de 5.000 dolarlık Cumhuriyetçiler kazanırsa siz de bizimle birlikte kazanırsınız ve 5.000 dolar alırsınız diye bir vaatte bulunmuştu. Bununla Medicare for All yani herkes için Medicare sağlık hizmeti kampanyası yürüten Demokrat Partili aday Bernie Sanders ve onun ekibi dalga geçmiş Donald Trump'la. Çünkü vaat edilen desteğin toplam maliyeti muhtemelen 1,3 trilyon doları aşacak diyorlar. Bu genel bir hesaplama yapmışlar oradaki açıklamaların üzerine. Bu miktar 1,3 trilyon dolar federal bütçenin isteğe bağlı harcamalar kısmına yakın bir tutar diyor. Ve herkes için sağlık hizmeti yani Medicare for All'un kampanyasının bütçesinden daha yüksek olduğunu söylemiş. Donald Trump herkes için sağlık sağlayamayız. Çünkü bu çok pahalı, çok maliyetli demişti. Bunu hatırlatmışlar. Trump'ın vaadini de daha önce gerçekleşmemiş diğer seçim vaatleriyle karşılaştırarak da alay etmişler bu kampanyada yer alanlar.
1: Amerika üzerinden bir haber daha. Karayipler'de uyuşturucu bahanesiyle bir tekne daha vuruyor. Venezuela açıklarında yaşanıyordu geçtiğimiz aylarda hala devam ediyor. Yine uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı bahanesiyle bir tekneyi vuruyor Amerika Birleşik Devletleri ordusu ve de bu saldırıda da teknede 3 kişi hayatını kaybediyor. South.com sosyal medya platformundan bu hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapmış. Aynı zamanda bir ilginç bir operasyon daha Reuters'ın aktardığı bilgilere göre NATO müttefikleri geçtiğimiz ilkbaharda Svalbard takım adaları yakınlarında deniz altındaki kritik haberleşme kablolarını iz bırakmadan tahrip etmek üzere tasarlanmış gizli bir silahı test etmeye hazırlanan Rus denizaltılarını tespit etmiş ve de onları engellemiş. İki batılı yetkilinin Reuters'a aktardığı bilgilere göre gizli Rus operasyonu Moskova'nın denizaltı savaşlarından sorumlu GUGI birimi tarafından gerçekleştiriliyor. Söz konusu birim gelişmiş ve yıkıcı olduğu belirtilen teknolojinin kullanımını simüle etmek amacıyla derin deniz araçlarından yararlanıyor. Kimliklerin açıklanmaması koşuluyla konuşan bu iki yetkiliye göre Rus gemilerinin tatbikatı tamamlaması engelleniyor ve gemiler daha sonra bölgeden ayrılıyor. Rusya'nın sabotaj hazırlığından endişeli tabii ki de Batı ve de 3 ABD'li yetkiliye göre Washington, Rusya'nın NATO'nun karşılıklı savunma mekanizması olarak bilinen 5. maddeyi sınayabileceğinden giderek daha fazla endişe ediyor. Böyle bir durumda denizaltı kablolarının imha edilmesinin bu girişimin önemli unsurlarından biri olabileceğini belirtiyor. Ciddi bir
0: Evet, bir yeni bir dünya savaşına doğru gibi böyle bunun emareleri belirmişken NATO ile Rusya'nın bu şekilde ilk kez karşılaşmış olması, tehlikeli bir karşılaşmaya girmiş olması evet bizi biraz endişelendirmeli galiba. Son bir haber dünyadan Amerika Birleşik Devletleri'nde yine Bernie Sanders ve bazı Demokrat Parti'nin ilerici solcu adayları yeni bir yasa teklifi sunmuşlar. Bu ilginç. Dün aslında Haluk Levent'le birlikte uzun uzun yapay zeka meselesine değinmiştik. Tam da bu konuyla ilgili bir yasa teklifi. Süper zeki yapay zeka programlarının oluşturulmasının yasaklanmasını talep ediyorlarmış. Bu yasa teklifiyle Bernie Sanders ve beraberindeki kişiler. Ancak ilginç olan şu, bu haberde Amerikan toplumunun ezici çoğunluğunun da buna destek verdiğini söylüyorlar. Bir anket çalışması yapılmış. Katılımcıların %68'i ki Cumhuriyetçiler dahil olmak üzere %63'ü Cumhuriyetçi Parti'ye oy verenlerin de bu süper zeki programların geliştirilmesinin kalıcı olarak yasaklanması önerisini desteklediklerini söylemişler. Bu da oldukça ilginç bir gelişme. Şimdi buradan kalan 5-6 dakikamızda Türkiye haberlerine yer verelim. Özellikle belediyelerde önemli gelişmeler olmaya devam ediyor. Bugün henüz sabah saatlerinde yeni bir operasyon haberi almadık ama AKP'ye yeni katılımlar oldu dün. CHP belediyelerinden AKP'ye geçiş oldu. Bir de Yeniden Refah Partisi'nden geçiş var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında düzenlenen törenle 4 belediye başkanı AKP'ye katıldı. Bunlar arasında dün duyurmuştuk İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı vardı. Ama onun yanında yine CHP'den katılan Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun AKP'ye geçmiş ve Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser yine CHP'den buraya geçmiş. Muş Merkez Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'a da yine rozet takılmış bu açılış sırasında, yani kongre toplantı öncesinde. Dolayısıyla AKP'nin seçim kazanmadığı 4 yerde 4 belediyesi daha olmuş durumda.
1: Hatta Foça'da şey dahi belirtmedi. Yani aday dahi çıkarmadığı bir belediyeyi teknik olarak AKP'ye geçmiş oldu.
0: Çok ilginç.
1: Aynı zamanda Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde de CHP'li meclis üyelerinin AKP'ye geçtiği haberi var. 3 meclis üyesi geçmiş. Bu sayede çoğunluk AKP'ye Cumhur İttifakı'nın üyelerine geçiyor. 23 üye sayısı oluyor Cumhur İttifakı'nın, CHP'nin üye sayısı ise 22'ye düşüyor. Bahçeli Evler ilçesindeki 3 belediye meclis üyesi Levent Arasüt, Barış Ural ve Cem Şafak AKP'ye katılıyor ve bu şekilde meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçiyor. Burada da dengelerin şaştığı söylenebilir açıkça diyebiliriz.
0: Bu bahçeli evlerdeki gelişme tabii beraberinde şey yorumlarını getirdi. Üsküdar gibi olabilir mi bahçeli evlerde diye. Dolayısıyla böyle bir operasyon vesaire gerçekleşecek olsa artık meclis çoğunluğu şu anda Cumhur İttifakı'nda senin de bahsettiğin gibi 3 CHP'li belediye meclis üyesinin AKP'ye geçmesiyle birlikte. Bu arada Türkiye'de belediyeler üzerinden devam ediyoruz. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı ziyareti de Cumhurbaşkanı ile yaptığı toplantı da tartışılıyor. Dün Mansur Yavaş bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır. Ankara'nın bir sorununu çözmek, bir yatırımın önünü açmak. Hangi yatırım bu bilmiyorum. Ve Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm demiş. Parti değiştireceği yönündeki iddialara da yanıt vermiş Mansur Yavaş. Diyor ki bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, her iki partinin genel merkezleri tabii burada bir denge politikası yürüttüğünü kendisi de söylüyor zaten. CHP ile de ilişkiye devam ediyor, yeni partiyle de ilişkiye devam ediyor Mansur Yavaş. Bu sebeple demiş, eğer her iki genel merkez tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem demiş. İstifa anlamına mı geliyor bilmiyoruz. Ama ya da bir taraftan rahatsızlık gelirse ne olacak onu da bilmiyoruz. Mansur Yavaş görüşme öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ve yeni parti lideri Özgür Özel'le de görüştüğünü, onları bilgilendirdiğini söylemiş. CHP ve yeni parti arasında denge politikası izin, denge kurduğunu söylemiş Mansur Yavaş dünkü açıklamasında. Ankara'da bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi belediye meclisimizde gördük. Tüm bu çabalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti olarak hiçbir fire vermeden seçimi kazandık diyor. Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Çünkü bugün normal bir dönemden geçmiyoruz demiş. Tutumu dolayısıyla her iki parti liderinin de kendisine herhangi bir rahatsızlık söyleminin olmadığını dile getirmiş. Son bir haber vererek ayrılalım istersen Suda. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e tazminat cezası verilmiş.
1: Evet, Özgür Özel'in Erdoğan'a 800 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Ankara 44. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülmüş olan duruşmada 3 ayrı dosya kapsamında tazminata mahkum edildiğini duyuruyor. Aydın'ın açıklamasına göre mahkeme, Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025'te Marmara cezaevi çıkışında yaptığı konuşma nedeniyle 200 bin TL, aynı gün İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen millet iradesine sahip çıkıyor mitingindeki konuşması nedeniyle 300 bin TL, 18 Ağustos 2025'te Aydın'da yaptığı miting konuşması nedeniyle 300 bin TL manevi tazminat ödemesine karar veriyor. Özel hakkında verilen total manevi tazminat kararı 800 bin TL'ye ulaşıyormuş.
0: Evet, bu haberle birlikte ikinci yarım saate de son veriyoruz. Şimdi bir ara verelim, sonra devam ediyoruz.
2: Açık Gazete. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Reklamlar bitti. Evet.

0: they ever come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Açık Gazete. İşte böyle canım.

0: Merhabalar Olcan, merhabalar Yıldız, günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhabalar,
1: Hoş geldiniz.
0: günaydın.
2: Günaydın.
1: Selamlar.
0: Evet, bu hafta Ömer Madra yok, kendisi tatilde. Daha sonra bizimle birlikte olacak. Dolayısıyla bana da bugün suda eşlik ediyor. Evet, bu hafta ne konuşuyoruz?
1: Bu hafta iki gündemimiz var. Bir, Melih Bendeli'nin tutuklanması son
0: Hı.
1: olarak. Her hafta bir cezaevine bağlanıyoruz açıkçası. Bugün
0: Evet.
1: işte. İkincisi de Kaos Gelen'in 32. yılı yaklaşıyor. 20 Eylül'de kutlanacak. Sayı olamayacağımız için bir erken kutlama diye biraz şöyle bir 32 yıla bakalım dedik.
0: Harika. Evet.
1: Evet, Olcan istersen Melih Bendeli ile başlayalım. Bir mesaj
2: Olur.
1: da aldın sen.
2: Yani Melih Bendeli'den başlarken biraz Melih Bendeli'yi de bizi dinleyenlere hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum. Kendisini pek çoğumuz Show TV'de yayınlanan Çukur dizisiyle tanıdık. Ama bundan öncesinde çok başarılı bir tiyatro geçmişi olan bir trans oyuncu Melih Bendeli. Ardından geçtiğimiz senelerde kamuoyuyla cinsiyet uyum sürecini başlattığını belirten bir açıklama yapmıştı. Bir trans kadın olarak aslında kamuoyuna açılmıştı. Ardından pek çok açıklamasını gördük. YouTube programlarına katıldı. Kendisine iş verilmediğini söylediği için, kendisine iş verilmediği için seks işçiliği yapmak zorunda kaldığını açıklamıştı. Geçtiğimiz haftalarda da Melih Bendeli, geçtiğimiz günlerde de Melih Bendeli bu sefer işte Yıldız'ın da söylediği gibi her hafta bir cezaevine bağlanıyoruz. Yine müstehcenlik soruşturması denilen bir soruşturmayla gündemimize geldi. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında bir operasyon düzenlendi. 5 ilde 7 kişiye yönelik gözaltı kararı verildi. Bunlardan bir tanesi de trans oyuncu Melih Bendeli'ydi. Melih Bendeli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Sincan cezaevine gönderildi. Avukatları açıklamalar yaptı. Melih Bendeli'den biz bir demeç aldık, kısa bir demeç aldık. Kendisinin demeci çok çarpıcıydı. Kadın olma davam sonsuza kadar sürecek. Eğer erkek bedenimin içine kadınlığı almaya çalışmam müstehcense beni buradan kimse çıkaramaz. Bu davam ölene kadar sürecek dedi Melih Bendeli. Tabii Melih Bendeli'nin tutuklanmasında aslında pek çok boyut var. Müstehcenliği defalarca Apaçık Radyo programında da tartıştık. Ama sanıyorum en çarpıcı boyutlardan bir tanesi Melih Bendeli'nin ifadesiydi. Melih Bendeli kamuoyuna yansıyan ifadesinde şunları söylemişti. Bütün hesaplarımda, yaptığım paylaşımlarda herhangi bir müstehcenlik bulunmuyor. Cinsiyet kimliğim nedeniyle iş bulamadığım için, ameliyatımı karşılamak için sosyal medyadan kazanç sağlamak zorundayım demişti. Müstehcenlik meselesini tartışmaya devam edeceğiz. Belli ki yine gündemimizden düşmeyecek bu. Ama Melih Bendeli'nin yaşadıkları sanıyorum transların çalışma hayatında ne tür ayrımcılıklarla karşılaştığını da bir kez daha gündeme getirmesi açısından önemli gibi geliyor bana. Çünkü baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz hikayenin içerisinde. Evet, müstehcenlik soruşturması var ama Melih Bendeli'yi sosyal medyadan geçirmek zorunda bırakan koşullara baktığımızda karşımıza çok daha geniş bir manzara çıkıyor aslında. Transların nasıl yaşayacağını ve hayatlarını nasıl kazanacağını sınırlandıran bir düzenle karşı karşıyayız. Yani sözün özü transların ekmeğinin de kuşatma altında olduğunu söyleyebiliriz böyle baktığımızda. Bendeli'nin bu ifadesindeki geçimimi sağlayamadığım için, iş bulamadığım için, trans kimliği nedeniyle iş bulamadığım için sosyal medyada hayatımı kazanmak zorundayım dediği şey aslında çok uzun bir hikayeyi anlatıyor. Transların çalışma hakkına ilişkin çok uzun bir hikayeyi anlatıyor. Transfobi de tam bu noktada bizim karşımıza ekonomik bir düzen gibi de çıkıyor. Yani siz bir transa iş vermiyorsunuz, Tabii kültür sanat camiasına ilişkin de burada bir eleştiriyi sunmak lazım. Melih Bendeli defalarca iş bulamadığını söylemişti. Hatta dijital platformlarda yayınlanan Şahmeran dizisinde ilk başta sözleşme aşamasına geçilmesine rağmen, anlaşılmasına rağmen etek giydiği için kadrodan da çıkarılmıştı. Bunları da açıkladı Melih Bendeli. Melih Bendeli'nin neden oyunculuk yapamadığını ve bir trans kadının neden geçimini sağlayabilmek için mesleğinin dışında başka yollar aramak zorunda kaldığı sorularını sormak gerekiyor. Bununla beraber şunu da görüyoruz aslında. Şimdi siz bir trans kadına iş vermiyorsunuz, kendi mesleğini yaptırmıyorsunuz. Bunun dışında bir trans kadın kendi geçim yolunu bulduğunda da o hayatta kalma biçimini ahlakileştiriyorsunuz. Yani Melih Bendeli'nin paylaşımları müstehcen miydi, değil miydi? Bunlardan çok daha büyük sorularla karşı karşıyayız. Bir tür aslında şuna yöneliyor mesele. Bir trans kadına iş vermiyorsunuz. Bir trans kadının kendi geçimini sağlamak için geliştirdiği yolu, sosyal medya yolunu da yürütülen bir ceza soruşturmasının konusu haline getiriyorsunuz. Bu sefer de mesleğini yapamadığını söyleyen Melih Bendeli bir taraftan da bunun sonucunda gelir elde ettiği alandaki paylaşımları nedeniyle yargının karşısında. Yani bunu bir tür çifte açmaz olarak yorumlamak da mümkün. Bir haliyle çalışma hayatı transları dışarı iterken diğer taraftan da bu dışlanmanın ardından geliştirilen tüm geçim biçimleri trans bedeni üzerinden bir suç alanına çekiliyor. Defalarca gördük, tekrar belirtelim. 10. yargı paketi, 11. yargı paketi, 12. yargı paketi zaten doğrudan LGBT artıların görünürlüğünü hedef alıyordu. Bu yargı paketleri meclise gelmedi, komisyondan geçmedi, tepkiler sonucunda, mücadele sonucunda ama sevgili Yıldız bir tweet atmıştı tam Melih Bendel'in tutuklanmasının üzerine. Yani yasanın geçmesine ne hacet? Yani hani zaten müstehcenlik denilen bir suçlamayla işte son 2026 senesinin neredeyse yarısında LGBT artı fenomenlerin işte Melih Bendeli'nin, Mabel Matiz'in yargılandığını gördük. Bir tarafıyla Melih Bendeli meselesine baktığımızda da bir trans kadına önce burada çalışamazsın deniyor. Sonra da böyle para kazanamazsın deniyor. Daha konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. LGBT artı dernekleri de bir açıklama yaptı. Melih Bendeli'yi derhal serbest bırakın diyerek trans oyuncu Melih Bendeli'nin sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek müstehcenlik soruşturması kapsamında tutuklanması münferit bir adil işlem değildir. Bu tutuklama LGBT artıları, LGBT artı örgütlerini, hak savunucularını, uzmanları, gazetecileri ve sanatçıları hedef alan sistematik baskı politikasının son halkasıdır dedi. O yüzden Melih Bendeli'nin tutuklanmasını da Mabel Matiz'e açılan soruşturmadan, geçtiğimiz aylarda tutuklanan fenomenlerden, yargı paketleri gündeminden bağımsız okumamak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Sen ne dersin Yıldız?
1: Ve şimdi şundan da bahsetmek gerekiyor. Bu müstehcenlik meselesi, müstehcenlik kavramının kullanılması yeni bir taktik değil bir yandan. Bu kadar yoğun kullanılması yeni. Bu yeni bir yasa değil. Zaten var olan bir yasa. Ve var olan bir yasayı, var olan bir düzenlemeyi LGBT artılar aleyhine kullanma çok uzun süredir yapılan bir şey. Yani daha öncesinde örneğin işte ahlaka mugayir davranış diye özellikle işte memurlarla ilgili düzenlemelerde yer alan bir ifade bu. Bunun üzerinden kamuda çalışan LGBT artıların işlerinden atıldığını da biliyorduk. LGBT artı olmanın kendisi ahlaka mugayir, ahlaka aykırı davranış olarak işaretleniyordu. Şu anda da yeni maddemiz müstehcenlik olmuş gözüküyor son birkaç yıldır. Müstehcenlik adı altında iki temel grup hedef alınıyor. Biri doğrudan LGBT artılar, LGBT artıların varlığının kendisi müstehcen bir meseleymiş gibi görülüyor ve hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sosyal medyada ya da kamuoyu önünde görünür olduğunuz anda karşılığını alıyorsunuz. Bunun karşılığı cezaevine girmek oluyor. Bunun karşılığı hakkınızda dava açılması oluyor. İkinci grupta burada etkilenen özellikle kültür sanat üreticileri ve iktidarın çizmeye çalıştığı ahlaki değerlerin dışında ötesinde yer alan ya da bu ahlaki değerlere uyum sağlamamayı tercih eden, iktidarın sattığı ahlakı satın almayan insanlar diyebiliriz. Bu strateji bana biraz Mısır'ı hatırlatıyor. Mısır'da da son 10 yılda çok hızlı bir değişim dönüşüm oldu. Daha öncesinde de Mısır tabii ki LGBT artılar için cennet değildi ama Mısır'la Türkiye şu açıdan benziyor. Coğrafyamızda doğrudan LGBT artı olmayı suç olarak tarifleyen kanunların olmadığı iki ülke Türkiye ve Mısır. Mesela Irak'ta doğrudan böyle bir yasak var. Arabistan'da böyle bir yasak var. İran'da idamla cezalandırılan bir durum söz konusu. Suriye'de böyle bir yasak var ama Mısır'ın Türkiye'ye benzediği yer bundan yaklaşık 10 yıl önce yine bir histeriyle yaratılan siyasal histeri dalgası bir toplumsal histeriye dönüşüp insanların evlerinin basıldığı, gözaltına alındıkları, tutuklandıkları, Maşru Leyla çok büyük bir grup. Maşru Leyla konserinde gökkuşağı bayrağı astığı için insanların tutuklandığı ve anal muayene işkencesine maruz bırakıldığı böyle bir cadı avı yaşanmıştı. Hatta bu cadı avının mağdurlarından olup Kanada'ya iltica etmek zorunda kalan Sara Hegazi Kanada'da intihar etmişti ve bütün dünyanın gündemine de oturmuştu. Buradan Sara'yı da bir kez daha almış olalım. Şimdi Türkiye'de de benzer bir durum var. Yani müstehcenlik diye bir madde var. Bu işte yanına bazen halk hekim ve düşmanlığa tahrik ekleniyor. Bazen Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir sergi soruşturmasında halkın dini değerlerini aşağılamak maddesi ekleniyor. Ama böyle benzer nereye çeksen oraya gidecek lastik gibi uzayan maddeler üzerinden İktidar şu mesajı vermiş oluyor. Ben istediğim zaman zaten mevcut yasalarla bu LGBT artılara istediğimi yaparım mesajını vermiş oluyor. Bunu iki türlü okuyabiliriz. Ben henüz emin değilim sonrasında ne olacağı. Birincisi gerçekten de bir yasaya ihtiyaç duymuyoruz diyerek iyi bir yasa değişikliğine zaten gerek yok. Bizim mevcut yasalarımız, mevcut düzenimizde biz LGBT artıları istediğimiz gibi cezalandırırız. Bize kimse engel olamaz deyip hukuk devletinin bütün varlığını askıya alan bir olağanüstü hal rejimi olabilir bundan sonrası için. İkincisi ise bütün bu göstere göstere yapılan cadı avı vari operasyonların ardından bakın o kadar şey yaptık ama mevcut yasalarla bu kadar yapabiliyoruz. Biz yasayı değiştireceğiz, bu sefer daha da fazla tutuklayacağız deyip yeniden bir yasa gündemini ısıtmanın öncüleri de olabilir bu dalgalar. Henüz emin değilim ben. Her ikisi de olası gözüküyor ama şunu söylemek lazım. Bunlar tekil ve münferit olaylar değil. Bu merkezi bir operasyonla daha geniş anlamda da adalet ve yargı sisteminin böyle bir toplumsal olarak onay alabileceğini düşündüğü, meşruiyet alabileceğini düşündüğü çeşitli büyük, medyatik, göstere göstere yapılan operasyonlar dalgasının LGBT artılarla ilgili kısmı. Burada da şunu biliyoruz. Bunlar bazen dönemsel olabiliyor. İşte dönemsel olarak bir işte bakan değişikliği, bir başka bir görevli değişikliğiyle birlikte böyle bir bakın temiz sayfalar açtık. Temiz eller operasyonu gibi operasyonlar yapıp kirli gördüğü bir yandan işte çeşitli suç örgütlerine dönük operasyonlar yapılırken diğer yandan kirli gördüğü, varoluşu olarak kirli olarak işaretli LGBT artılara da aynı anda operasyon yapma dalgası da olabiliyor. Ama şunu da biliyoruz, bu böyle atak anları bittiğinde LGBT artılara dönük baskı bitmiyor. Diğer meseleler duruyor. O göstermelik olarak yapılan büyük operasyonlar duruyor ama LGBT artılara operasyonlar devam ediyor. Mesela Mary ile aynı cezaevinde kalan başka bir trans kadın daha var. Bir aktivist bu kişi aynı zamanda Duru. Duru Benle aynı operasyon kapsamında tutuklanmıştı. NATO öncesi önleyici tutuklama kapsamında tutuklanmıştı ve hala cezaevinde ve 24 Eylül'de davası görülecek. Dün Duru da bir mesaj yolladı Kaos GL'ye. Bir demeç alındı duruşması öncesinde. Bir onu da paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. Şöyle diyor Duru, canlarım ben çok iyiyim. Yıllardır süregelen bu sistematik saldırılar katmerlenerek artmış durumda. Ancak bizler gücümüzü transseks işçileri öncülüğünde başlayan açlık grevlerinden, Esat Aryaman'dan ve dayanışmamızdan alıyorken tüm bu saldırılar yenilmeye mahkumdur. Nefret politikaları ile kimliğimizi hedef alan devlet şimdi de yıldırma politikaları ile mücadelemizi hedef almış durumda. Ancak hayatı kuşattığımız gibi tüm benliğimiz ile bu zindanları da kuşatmış durumdayız. 20 Kasım'a giderken, onur yürüyüşlerinde tüm öfkemizle yürüyorken ve daha nice saldırılara maruz kalıyorken bize düşen şey elimizi daha sıkı tutmamızdır. Bizler tüm öfkemizle bu sistemin ablukasını yerinden oynatacağız. Bizler güçlü olduğumuzu, birlikte güçlü olduğumuzu unutmayın ve lütfen her karanlık anda Bilibunya'nın direnişinin kahkahasının ne kadar güçlü olduğunu herkese gösterin demiş Duru. 24 Eylül'de de duruşması görülecek. Umuyorum ki ilk duruşmada serbest bırakılacak ama artık yani özetlersem bütün bu hikayeyi artık vaka konuşacak aşamayı çoktan geçtik. Yani Meli niye alınmıştı? Ay acaba Meli'nin paylaşımları şöyle miydi, böyle miydi? Dönüp bir bakalım. Duru niye alınmıştı? Mabel'e niye dava açılmıştı? İşte daha önceki fenomenler niye alınmıştı? Sorularının hiçbirinin bir anlamı yok. Çünkü bütün bu soruların cevabı LGBT artı oldukları için alındılar. Belli bir süre tutulup bırakıldılar, bırakılmadılar ya da dava açıldı. Bir vaka tartışmasının ötesinde bir sistematik bir trend var LGBT artılara dönük. Müstehcenlik maddesi de bunun güncel uygulaması oldu açıkçası.
0: Bu Yıldız şeyi merak ettim. Sen şimdi dedin ya, yani zaten elimizde hani uzun yıllardır var olan bir kanun var. Yeni bir düzenlemeye gerek yok ama yeni bir düzenleme de ısrarla yapmaya çalışıyorlar. Aklıma şöyle bir soru geliyor tabii. Şimdi müstehcenlikten dolayı evet tutuklanan çok kişi var ama bunlar hani tutuklu olarak yargılanıyorlar. Bildiğim kadarıyla büyükçe bir kısmı günün sonunda serbest bırakıldı, beraat etti. Çok nadiren herhalde ceza veriliyor müstehcenlik meselesinden. Bir tek senin şey haberini hatırlıyorum. Janset Kalan
1: Evet.
0: haberini hatırlıyorum. 5 ay hapis 400 lira falan gibi bir ceza almıştı. Tabii bunlar yani ciddi cezalar vermek isteyenler için ceza bile değil diyebiliriz. Belki de bu yüzden mi acaba? Yani başka cezalar var, verilen cezalar var mıydı müstehcenlikten hatırlamıyorum ama genelde bir tür göz korkutma gibi işliyor. Müstehcen alıyorsun, tutuklu yargılıyorsun. O kadar zaten aylar sürüyor. Yani bu süreç genelde cezasını bu şekilde vermiş oluyorlardı. Belki acaba bu meseleyi daha yüksek cezalara mı çıkarmaya çalışıyorlar diye bir soru
1: Bu
0: sormuş olayım.
1: çok olası, bu çok olası. Zaten ama şimdi emin olmadığım kısım o. Yani buraya mı
0: Evet.
1: çıkarmaya çalışıyorlar? Yoksa şimdi zaten bir insanı tutukladığınızda mahkeme yüzü görmeden 3-4 ay, 5 ay tutuyorsunuz. Yani mahkeme görmeden cezalandırmış oluyor. Tutuklu yargılama Türkiye'de bir istisna değil. Tutuklu yargılama Türkiye'de bir uygulama, yani genel geçer bir uygulamaya dönüştü. O yüzden buna böyle bir ayrıca ihtiyaçları var mı onu bilemiyoruz. İkincisi, evet, yani kanunu bu yönde değiştirmeyi de hedefli olabilirler. Yani müstakil bir kanun çıkarmak da işte yargı paketleri sürecinde gördüğümüz gibi, ya yani eldeki madde yetmiyor. Hem bazı şeyleri şey yapalım, biz biraz arttıralım, güçlendirelim. Hem de üzerine şey yapalım, müstakil kanun çıkarın da denebilir veya var olan müstehcenlikle ilgili, bakın o kadar operasyon yapıyoruz ama hala ne kadar kötü vaziyet, biz bununla işte baş edemedik diye klasik o düşman yaratma stratejisinin bir parçası olarak kanundaki cezayı da arttırabilirler. Bunların hepsi olası. Bence henüz buna iktidar da karar vermiş değil. Biraz yolda görerek, böyle bir nabız yoklayarak karar veriyor. Yani ne
0: Evet.
1: yapacağına, öyle bir master planının nihai sonu bence belli değil. LGBT artıları iç düşman olarak zaten gösterdikten sonra, LGBT artıları bir iç düşman olarak işaretledikten sonra bundan sonrasında yapılacak şeyler de teferruata dönüşüyor. Ama haklısın Özdeş, şey olabilir, bu bundan
2: Bir de
1: sonra artırabilir. Tabii,
2: geçtiğimiz
1: buyurun.
2: haftalarda şeyi de konuşmuştuk ya, transların cinsiyet uyum sürecini kısıtlayan yasa için devlet kurumları arasında müzakerelerin sürdüğünü Kaos GL olarak haberleştirmiştik. Ulaştığımız belgeye göre işte Nüfus Politikaları Kurulu'nun hazırlığı süren eylem planında şöyle bir ifade yer alıyordu. İşte transların uyum süreçlerini kısıtlayan yasa için bakanlıklar, devlet kurumları arasında bir müzakere sürüyor. Belli ki onlar da ne yapacaklarını tam olarak kestiremiyorlar şu anda, ama kendi içlerinde tartışıyorlar gibi görünüyor. Onu çok kısa hatırlatmak gerekirse, bu müzakeresi süren maddeler içinde transların evlat edinmesi ve koruyucu aile olmasını engelleme vesaire gibi durumlar vardı. Bununla beraber cinsiyet uyum sürecinde alınan ameliyat uygundur sonucunu içeren sağlık raporunun somut kriterlere, hangi kriterler bunlar bilmiyoruz, bağlanması vesaire öneriliyordu. Ya bu gündem geçmiş gibi de görünmüyor. Hala işte cinsiyet uyum süreci yaşının 18'den 25'e yükseltilmesi ya da ameliyatların tamamen yasaklanması devlet kurumlarının müzakeresi ile hala konuşuluyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda bunu da konuşmuştuk.
1: Evet, son yani Kaos'un doğum gününden çok kısa bahsedeceğiz gibi duruyor. Çünkü bir şey daha ekleyeceğim, ben bu dediğini olacağım. Manifest'in menajeri Tolga Akış'ın tutuklanmasında çok kritik bir şey vardı. Hani üsteşenlik falan artık bildiğimiz bir şey. Hani LGBT artı olmayı özendirici ve teşvik edici olarak gösterdi demesi zaten skandal. Ama esas skandal şuydu orada. Bundan sonra kullanabilecekleri anayasanın 41. maddesi, yani aileyi düzenleyen, daha önce hatırlarsak deprem öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı tartışmayla AKP'nin hazırladığı hadi anayasanın bu maddesini değiştirelim ve LGBT'lerle mücadele edelim dediği o maddeye referansla 41. maddeye uygun olmadı. Yani anayasaya aykırı olduğu, dolayısıyla edep ve haya bakımından ortak değerler ve anayasanın 41. maddesini güvence altına alınan ailenin korunması ve çocuk hakları bakımından değerlendirilmesi gerekiyor. Bu çok büyük bir el yükseltmede bir yandan. Yani mevcut yasalar dışında bir de böyle bir anayasanın 41. maddesiyle anayasaya aykırı olarak, LGBT artılar anayasaya aykırı mı gibi tuhaf bir soruyu tartışmak zorunda kalabiliriz gibi duruyor. Ben bu anayasa vurgusunun bu savcılık yazısındaki de tesadüf olmadığını düşünüyorum. Şimdi son dakikalara girdik.
0: Evet.
1: Kaos'un 32. yaşı ile ilgili çok kısa sadece şeyi
0: Tabii
1: söyleyeyim.
0: tabii.
1: Yani bu tabii 32 yılı tartışmak için bırakın 2-3 dakikayı, programlar yetmez. Ama bir kutlama olacak. Kaos GL'nin Ankara'da bir panelle kutlayacak. 20 Eylül günü Kaos'un doğum günü. Neden 20 Eylül? 1994 yılının 20 Eylül'ünde derginin ilk sayısı çıkmıştı. Bir yıl süren hazırlığın ardından. O yüzden de her sene 20 Eylül'de dergi kutlanıyor. Kültür Bahçeleri diye bir panel olacak 20 Eylül Pazar günü Ankara'da. Bu panelin reklamını yapmış olayım.
0: Tabii
1: Duyurusunu
0: tabii.
1: yapmış olayım.
0: İçeriği belli mi? Onu istersen biraz ondan da
1: İçeriği
0: bahset.
1: belli, ondan bahsedeyim. Panele katılmak isteyenler de Kaos GL'nin internet sitesinden kayıt yaptırdığında mekan bilgisi onlarla paylaşılacak. 20 Eylül Pazar günü 15'te başlıyor. Bir açılış konuşması olacak. Kültür tarlasında yeşeren ayrı kodlarının şarkıları diye ilk oturumda kültür üretimi tartışılacak. Siber yardımcı, ben yaşadıkça sen çıldır, toplumsal cinsiyet korkusu veya dünyada bir hayalet dolaşıyor başlıklı sunumuyla. Sevcan Tiftik'te aile yılı Lubunya örgütlerini nasıl etkiledi? Örgütten müştereye Ankara'da Lubunya kültürü başlıklı sunumla yer alacak. Hakan Sandal Wilson buranın moderatörü. İkinci oturumda ise kültür savaşları mı sorusu tartışılacak. Alara Demirel, kanona uymayanlar için hayatta kalma rehberi. Vogue sonrası evreninde otosansürün adabı ve referansın hazzı sunumunu yapacak. Ayşen Güven, kültür savaşının cilalı vitrini, ehlileştirilen beden, atlanan sanat ve queer arzu başlıklı sunumu yapacak. Bu oturumun moderatörü de sevgili Oğulcan olacak. Ankara'da 20 Eylül'de katılmak isteyenler kayıt yaptırabilirler. Böylece odanın cilalı vitrini, ehlileştirilen beden, atlanan sanat ve queer arzu başlıklı sunumu yapacak. Bu oturumun moderatörü de sevgili Oğulcan olacak. Ankara'da 20 Eylül'de katılmak isteyenler kayıt yaptırabilirler. Böylece 32 yılı kutlamış da oluruz.

0: Evet, biz de o zaman kutlu olsun diyoruz şimdiden Kaos Geleği yeni
1: Teşekkür ederim.
0: yaşı. Bir tarih yaklaştığında bir kez daha biz de etkinlik duyurusunu yapma fırsatı bulacağız. Peki çok teşekkürler Oğulcan ve Yıldız.
1: İyi
0: İyi
1: yayınlar.
0: yayınlar. 2 hafta sonra görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
3: Görüşmek üzere.
4: İşte böyle canım.

0: Açık Gazete.
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
3: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
4: Açık Gazete.

0: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Sevgili dinleyiciler, haftanın iklim zirvesine hoş geldiniz. Bugün konuğumuz İsmail Karademirci. Kendisi bir Sağlık Emekçileri Sendikası'nın uzun yıllar üyeliğini, yöneticiliğini yapmış bir arkadaşımız. Halkların İklim Zirvesi İzmir Meclisi'nden ve aynı zamanda da Halkların İklim Zirvesi Sağlık Çalışma Grubu üyesi. Hoş geldin İsmail.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Şimdi böyle bir konuşmayı yapmak nereden aklımıza geldi? Önce biraz ondan bahsetmek istiyorum. Geçen hafta biz İsmail'le beraber Seferihisar'da Seferi Keçi isimli bir mekanda Halkların İklim Zirvesi tanıtım toplantısı yaptık. Bu toplantıya yaklaşık 50 civarında insan katıldı herhalde. Önemli ve güzel bir toplantı oldu. Baha Okara'da buradan çok selamlar, sevgiler, çok hayatımızı kolaylaştırdı. Halkların İklim Zirvesi'nin özellikle ekolojik yıkımın, daha doğrusu sağlık boyutuyla konuşulması konusunda ciddi bir yeni başlıyoruz gibi olduk aslında bu süreçte ekolojik yıkımın sağlık boyutlarını konuşmaya. Oysa çok açıkça görüyoruz işte kanser vakalarındaki artışlar, bulaşıcı hastalıklardaki artışlar vesaire de hep ekolojik yıkımla ilgili. O yüzden de aslında insanların da biraz canına dokunan diyeyim mesele belki biraz sağlığımızdan ediliyor olmamız bu süreçte. O nedenle sevgili İsmail ile bu konuyu ele almaya karar verdik. İsmail, genel olarak yani ekolojik yıkımın sağlıkla ilişkisi hakkında neler söyleyebiliriz? Sözü sana bırakayım.
2: Bunu söyleyebiliriz. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Gerçekten bir iklim krizi yaşıyoruz ve biz sağlıkçılar iklim krizinin aynı zamanda bir halk sağlığı krizi olduğunu ifade ediyoruz. İklim kriziyle mücadele etmek için evrensel sağlık hakkımızı, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşama hakkını savunmak gerekiyor. Dünyada özellikle 3 milyar civarında insanın

0: iklim değişikliğine hassas bölgelerde yaşadığı, daha hassas bölgelerde yaşadığı ifade ediliyor. Yani sonuç olarak sağlık bakımından etkilenebilecek en azından bir 3,5 milyar insandan bahsedebiliriz ki Akdeniz bölgesi, yani sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, bu iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgeler arasında. Şimdi iklim krizi nasıl bizde gözüküyor diye konuşursak, sıcak hava dalgaları, aşırı hava olayları, yani sonucu orman yangınları, aşırı yağışlar, hava kirlilikleri, kuraklık ve benzeri etkileri var. Ve tabii ki tüm bu olağanüstü olaylar, yani aşırı hava olayları, aşırı yağışlar, ne derler, orman yangınları olduğunda mutlaka ve mutlaka sağlık sistemi aksıyor. Sağlık tesisleri bizzati zarar görebiliyor. Ambulansla hasta taşınması, kronik hastalıkların, örneğin böbrek hastalıklarının diyalizlere bağlanması aksayabiliyor. Ve yine bu iklim krizi ve iklim değişikliğine bağlı olarak özellikle tropik iklimlerin de gözüken bulaşıcı parazitar hastalıklar sıcaklıkların artmasıyla daha kuzeye doğru kaymaya başladı. Ülkemizde de görülmeye başladı. Önceden de ülkemizin güneyinde sıtma ve benzeri parazitar hastalıklar gözüküyordu ama daha da alt bölgelere, Afrika'ya has olan Kırım Kongo kanamalı ateşi dediğimiz, özellikle İç Anadolu'nun kuzeyi, pardon, İç Anadolu ve Karadeniz'in, Batı Karadeniz'in kuzeyinin bu güneyinde kenelerle bulaşabilen bir hastalık, yıllardır uğraşılıyor. Ve bu bulaşıcı hastalıklar sadece Kırım Kongo kanamalı ateşi değil, tularemi, Lyme gibi değişik hastalıklar. Yine sıcaklıkların artması, özellikle alerji vakalarının, alerjenlerin artması nedeniyle alerji vakalarının artmasına neden oluyor. Ve bildiğiniz gibi bu iklim krizi nedeniyle kullanılan özellikle kimyasal maddeler ve pestisitler üzerinden bir gıda güvenliği krizi yaşıyoruz. Bunların dışında yine örneğin 5-6 yıl önce yaşadığımız pandemide COVID belasını yaşadık. Özellikle virüslerin yapısal olarak bu iklim değişikliğinden, iklim krizinden etkilenmesi, ormanların kesilmesiyle değişik tiplerdeki virüslerin açığa çıkması, aynı zamanda viral pandemilerin de gündeme gelmesine neden olabiliyor.
1: Orada
0: Şimdi
1: biraz bu şey ormansızlaştırmayla o değişik tiplerdeki virüslerin açığa çıkması meselesinin ilişkisi şöyle değil mi? Yani belirli hayvanlar yaşam alanlarından ediliyorlar ve insan
0: evet.
1: topluluklarıyla yaban hayat birbirine karışıyor. Dolayısıyla
0: Evet.
1: daha önce tanımadığımız çeşitli virüslere maruz kalma potansiyeli artıyor, riski artıyor, değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Ekosistem bozulmuş oluyor. Yani çok kritik bir ekosistem var. Yani özellikle Amazonlarda, işte Amazonların %20'sine yitirildiği, kesildiği son İşte 10 yılda, 15 yılda ifade ediliyor. Bu nedenle de bu yaşam formları belirttiğin gibi değiştiğinde bu virüslerin de tipleri değişiyor. Tip, çeşit, türleri değişiyor ve normal durumda uyur vaziyette bulunan dediğimiz virüsler pandemilere neden olabiliyor. Yani anlaşılabilir bir şekilde bu şekilde ifade edebilir.
1: Anladım. Bu sıcak hava dalgaları meselesinin bir de işçi hakları ile ilgili bir boyutu var galiba. Biraz onu da sağlık dolayımıyla açmak isterim. Özellikle açık havada çalışan belediye işçileri, işte bu taşıma işçileri diyelim, kuryeler vesaire gibi insanlar açısından bu sıcak hava dalgaları riski daha da büyütüyor galiba. İnşaat işçileri açısından çok ciddi bir kalp krizi artışı, İşte dehidrasyon, susuz kalma vesaire gibi boyutları da var. Avrupa'da bununla ilgili bir yasa teklifi konuşuluyor. Çalışma saatlerinin değiştirilmesi ya da kısaltılması ya da aşırı sıcak günlerde çalışmama hakkı gibi. Bu konuda ne söylemek istersin? Özellikle işçi sağlığını nasıl etkiliyor bu iklim değişikliği, ekolojik yıkım süreci?
0: Tabii iklim değişikliği, aşırı sıcaklar özellikle dışarıda çalışanları, açık havada çalışanları muazzam etkiliyor. Ben şu örneği vereceğim yine tipik olduğu için. Yani İzmir'de yaşıyorum, İzmir'de de yapılıyor aynı şey. Ağustos ayının sıcağında, bu aşırı sıcakta asfalt dökülüyor. Düşünebiliyor musunuz? Zaten Ağustos ayının yeteri kadar fazla aşırı sıcağı var. Artı asfaltın kendi sıcağı var. Artı asfalt dökülürken o sıcak asfalt buharlaşıyor. Yani asfalt sonuçta bir petrol türevi.
1: Evet.
0: Petrol türevi olduğu için zehirli gazlar da açığa çıkıyor. Yani üç çeşit asfalt döken işçi aslında akciğer hastalığına yakalanmak için bulunmaz bir belaya bulaşmış oluyor. Bunun ötesinde özellikle tarımda çalışan, açık
1: Evet.
0: havada çalışan köylüler, özellikle ücretli işçiler, tarım işçileri de mutlaka ve mutlaka dikkat etmek zorundalar kendilerine. Yani şu söylenebilir, bu sıcaklarda özellikle bizim artık geri dönülemez bir sıcaklık artışına girmiş olan bu Akdeniz Ege bölgesi kuşağında saat 11 ile 4 arasında çalışmanın iptal edilmesi ve buna uygun sizin de söylediğiniz gibi bir yasal düzenlemenin Türkiye'de de gündeme gelmesi mutlaka acil bir önem arz ediyor diyebilirim.
1: Evet, bir de son 5 yıldır her yıl daha sıcak bir yıl yaşıyoruz ve bu 5 yılda Avrupa için istatistikleri biraz biliyoruz. Tabii yine eksiktir. Hani hangi ölümler sıcaklığa bağlı ölüm tam olarak tespit edilemez belki ama yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği söyleniyor. Hatta bir raporda yazıyor 240 bin diye okudum son 5 yılda Avrupa'da hayatını kaybedenlerin sayısını. Bir de buna
0: Evet.
1: baktığımızda sadece işçiler değil, hani sakatlar, yaşlılar, çocuklar, prematüre doğumlar vesaire gibi bir tablo da var, öyle değil mi? Yani
0: Evet,
1: herkes aynı
0: kesinlikle.
1: şekilde etkilenmiyor bu.
0: Evet, bu iklim krizinden herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Senin altını çizdiğin gibi yaşlılar, çocuklar, hamileler, kronik hastalığı olanlar, kronik hastalığı olanlar dediğimiz zaman bazen anlaşılmıyor. Özellikle kronik akciğer hastalığı olanlar, örneğin astım olanlar, kronik bronşit olanlar, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları olanlar, örneğin kronik böbrek yetmezliği olanlar ve benzeri gibi kronik hastalar çok etkileniyor. Yani bu iklim krizi hem açık havada çalışanları hem artık ne diyelim, dezavantajlı gruplar mı diyelim, yaşlıları, çocukları, hamileleri, sakatları çok fazla etkiliyor. Ve özellikle bu Avrupa'da çok bu aşırı sıcak nedeniyle ölümler bu yaz çok fazla oldu. Ama ağırlıklı olarak kaynakları sınırlı küresel güney ülkelerini aynı zamanda gıda sıkıntısı da yaşadığı için daha fazla etkiliyor. Yani şunu da söyleyebiliriz aslında. Sınıfsal bir boyut da var gibi sanki. Yani dar gelirli, yani yeterli beslenmesine dikkat edemeyenleri, yeterli sıcaklıktan korunamayanları, yani klima kullanamayanları ve benzeri ve benzeri daha fazla etkilediğini söyleyebiliriz diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Elektrik faturaları da bayağı ağır. Hem doğal
0: Evet.
1: hem ısınma hem soğuma yoksullar açısından büyük bir dert. Bunu artık enerji yoksulluğu denmeye başlandı. Kesinlikle sınıf meselesiyle alakası var. Yani sonuçta açık havada çalışmak zorunda kalanlar da dediğin gibi tarım işçileri, kuryeler vesaire ya da ne bileyim gerçekten de evi dahi olmayanlar, barınma sorunuyla da iç içe yaşıyoruz. Sonuç olarak artık gittikçe daha artan oranda Türkiye'de de barınma
0: Evet.
1: krizi diye bir şeyden söz ediyoruz. Bütün bunlar birleşince tabii ki yoksullar ve yapısal eşitsizliklere maruz bırakılan diğer kesimler çok daha fazla etkileniyor. Peki
0: Evet.
1: şeyi sormak istiyorum. Bu gıda güvenliği açısından da bir sıkıntı olduğunu söyledin. Pestisit kullanımı, herbisit
0: Evet.
1: kullanımı falan tabii ciddi bir boyutta arttırdı şeyi. Gıdanın güvenilir olma niteliğini gittikçe kaybediyoruz. Geçen işte Türkiye'den bir soda markası Avrupa'dan yine geri döndü. İçinde fazla bor madeni olduğu gerekçesiyle. Besinler de öyle. Üzüm geri geliyor, domates geri geliyor falan ve bütün bunları biz aslında iç pazarda tüketiyoruz bir yandan da.
0: Aynen.
1: Bununla
0: Şimdi
1: ilgili gıda güvenliği çerçevesinden neler söylemek istersin sağlığa etkileri üzerine?
0: bunu söyleyebiliriz. Bir kere dünyada ve Türkiye'de endüstriyel gıda dediğimiz bir gıda endüstriyel tarıma bağlı olarak endüstriyel gıda üretimi var. Ve bu giderek yoğun kimyasal verimi arttırabilmek için tırnak içinde yoğun kimyasal ve pestisit kullanımı oluşuyor. Bu pestisitler şunu söyleyebiliriz. Örneğin daha önce de konuştuk mu bilmiyorum ama ilginç bir şekilde pestisitler bitki tozlaşmasını sağlayan yani dünyamızdaki bu biyoçeşitliliğin aslında bu kadar çok olmasını sağlayan arılar, böcekler yani bitki tozlaşmasını taşıyan böceklerin sayısını azaltıyor. Pestisitler ölüyor. Yani hem biyoçeşitliliğin azalmasına neden oluyor hem de gıdada bir güvencesizliğe, gıda ne denir? Gıda güvensizliğine, pardon. Gıda güvensizliğine neden oluyor. Nasıl oluyor derseniz, örneğin işte arı çiçeklerden tozlarını topluyor ve pestisitli ise bunlar gidiyor pestisitli bal üretiyor. Bunu da açık açık altını çizmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Bunun dışında bu endüstriyel gıda üretimi ağırlıklı olarak kolayına geldiği için karbonhidratlı dediğimiz bizim tıp deyiminde yani şekerli ve yağlı ürünlere ağırlık vermiş durumda. Ve enflasyon nedeniyle, ülkelerdeki enflasyon nedeniyle gıda fiyatları da artıyor. Gıda fiyatlarının artması sebze, meyve ve et fiyatlarını özellikle etkiliyor. Yani toplumun geniş kesimleri sağlıklı bir şekilde et ve sebze, meyve tüketemez duruma gelmiş durumda. Ve endüstriyel gıda üretimini de göz önüne alırsak bir taraftan yetersiz ve sağlıksız beslenme yani sebze, meyve, protein kaynağı olarak et ve balık ürünlerini yeterli alamama, bunun dışında ekmek gibi karbonhidrat, şekerli ürünleri fazla alma. Şunu da değinebilir miyiz ayrıca bu endüstriyel gıda mevzusunda? Bu gıda şirketlerinin yaptığı bu hazır yiyeceklerde ağırlıklı olarak karbonhidrat ve yağlı besinler, özellikle bizim doymuş yağlarla oluştuğunu söylediğimiz besin üretimi var. Bir zamanlar çok tartışılmıştı bu hamburgerler vesaire burgerlerde doymuş yağlar vücudumuza en zararlı yağlar. Hazır üretilmiş besinler anlamında ve bütün bunların sonucunda şuraya getirmek istiyorum. Bu dengesiz ve yanlış beslenme sonucunda toplumda obezite gelişiyor. Yani gelir dağılımının bozuk olduğu bir yerde hem gelişmiş ülkelerde hem de gelir dağılımının bozuk olduğu ülkelerde de obezite gelişebiliyor bu yaşlı yanlış beslenme sonucunda. Obezite de bizim metabolik hastalıklar dediğimiz başta şeker hastalığı, diyabetik olmak üzere bütün iç hastalıklarının kapsamına giren bütün hastalıkların anası diyebiliriz.
1: Evet. Bir yandan da şöyle bir şey yok mu? 1900'lü yılların başına kadar, hatta 1930'lara 40'lara kadar şişman olan makbuldü, obez olan makbuldü. Bu bir zenginlik göstergesiydi çünkü. Böyle eski tablolardan vesaire filmlerden hatırlarız belki. ya da resimlerden. Şimdi bu denklem tersine döndü. Özellikle bu konunun biraz dışına çıkmış oluyorum ama zayıflama ilaçları vesaireyle birlikte aslında zenginlerin daha zayıf olduğu, daha fit olduğu, daha sağlıklı olduğu, yoksulların obez olduğu bir dünyaya döndük. Bu gıda meselesiyle ilgili bir şey daha eklemek istiyorum ben söylediklerini. Ekolojik yıkımın sonuçlarından ve onu tetikleyen unsurlardan bir tanesi de mikroplastikler biliyorsunuz. Çok ciddi bir
0: Evet.
1: özellikle Adana Mersin bölgesinde mikroplastik sorunuyla uğraşıyoruz. Avrupa'nın atıkları Türkiye'ye geliyor ve bölünüp parçalanıp denizlere, sulama kanallarına bırakılıyor. Ama bu sadece orayla ilgili bir sorun da değil. Deniz kirliliği meselesi de aslında gıda güvenliğini epeyce tehdit eden bir boyuta dönüşmüş durumda. Şöyle bir örnek vereyim. Geçtiğimiz günlerde Karaburun Bilim Kongresi için oradaydık. Bir sardalya aldık. İçinden gerçekten o şeyler vardır ya, kar topu paketleri, yani
0: Evet.
1: beyaz paketler. Onun içindeki şeylerden çıktı, sardalyanın içinden.
0: İnanılacak bir şey değil. Evet.
1: Evet, yani hani onu oturup tek başınıza yemezsiniz, öyle düşünün. Ama balık aracılığıyla ya da başka besinlerde aslında mikroplastik yiyoruz bir yandan da. Hani
0: Evet.
1: bu gerçek.
0: Sadece mikroplastik mi yiyoruz acaba
1: Evet,
0: Ecehan?
1: kim bilir neler yiyoruz başka.
0: Aslında bu sağlıkla ilgili, ekolojik yıkımla ilgili, krizle ilgili konuşulacak o kadar çok mevzu var ki sen söylediğin için giriyorum. Örneğin ağır metaller, yani farklı kirlenmeler sonucunda upuzun bir tartışma konusu gerçi. Örneğin bizim İzmir'de Alağa bölgemiz var. Alağa bölgemizde gemi söküm tesisleri var. Yani aslında onun muazzam bir ne derler sağlığa zararlı olan yönlerini tartışmak lazım. Örneğin bir termik santrallerin sağlığa zararları var. Yani çok boyutlu uzun konular ama neler konuşalım derseniz öyle devam edelim.
1: Evet, bir yandan da aslında şeyi konuşmak isterdim. Halkların iklim zirvesinin 4 tane ekseni var. Seyircilerimiz, dinleyicilerimiz de biliyorlar. Doğayla barış, fosil yakıtlar, endüstriyel tarım ve savaş. Aslında bunların bir kısmını konuşmuş olduk. Fakat özellikle savaş boyutuyla ilgili, savaş ve sağlık ilişkisi boyutuyla ilgili bir sormak istiyorum. Savaş endüstrisi, genel olarak savunma endüstrisi biliyorsunuz, yani karbon emisyonlarının önemli bir kısmından sorumlu. Ve
0: Evet.
1: aynı zamanda da bizzat bir ekokırım mahalline çeviriyor savaş girdiği bölgeyi. Bugün işte Gazze'de mesela bütün bitkilerin %90'ından fazlasının ortadan kalktığını konuşuyoruz aynı zamanda. İnsan kaybının yanında işte
0: Evet.
1: hayvanların kaybını vesaire konuşuyoruz. Bunun da tabii sağlık üzerinde bir kere yaşama hakkına dönük açık bir saldırı savaş. Ama başka sağlık etkileri de olabilir diye düşünüyorum. Bu konuda bir yorum yapmak ister misin?
0: Tabii. Savaş belirttiğin gibi en büyük ekolojik yıkım nedenlerinin başında geliyor. Yani artık dolaysız bir şekilde insanı, doğayı, bitkiyi, ormanı, nehirleri, hayvanları tahrip ediyor. Tüm ekosistemi tahrip ediyor. Yaşam hakkını doğrudan olumsuz etkiliyor. Kitlesel göçlere neden oluyor. Bu
1: Evet.
0: kitlesel göçler sırasında veyahut da kitlesel göç olmasa bile yeterli halk sağlığı tedbirleri alınamaması nedeniyle bulaşıcı salgın hastalıklar artıyor. Savaşın kendisi bizzat sağlık kurumlarına hasar veriyor. Yani Filistin'de işte Gazze'de yaşadık, hastaneler bombalanıyor.
1: Evet.
0: Işıklama ve çevre sağlığı hizmetleri verilemez duruma geliyor. Yani engellilerin, sakatların, bakım gerektiren hastaların hastanelere taşınması, ambulanslarla gereken diyaliz hastaları gibi hastaların tedavisi engelleniyor. Savaşlar en büyük halk sağlığı problemi. Yani Türk Tabipleri Birliği, yani üyesi olduğum Türk Tabipleri Birliği Şunu söylüyor, savaş en büyük halk sağlığı sorunlarından birisidir. Ve bizim bu savaşa karşı mücadele etmek sağlık örgütlerinin önemli görevlerinden birisidir diye altını çiziyor. Bunun dışında neler oluyor bu savaşta? Şunlar oluyor. Gıda güvenliği ve güvencesi tamamen bozuluyor. Yani gıda güvenliğinden, hani gıda, sağlıklı gıdayı anlayabiliriz. Gıda güvencesinden de gıdaya erişimi bozulmasını anlayabiliriz, değil mi? Yani ve özellikle çocuklarda beslenme yetersizlikleri, malnutrisyon dediğimiz, buna bağlı olarak gelişme gerilikleri gündeme geliyor. Yani ben şöyle düşünüyorum, bu savaş ve sağlık konusunda konuşulacak çok şey var ama bir cümleyle barış mücadelesi, iklim krizi mücadelesinden ve sağlık mücadelesi de bunlardan bağımsız düşünülemez diye düşünüyorum
1: Evet,
0: sevgili Ece.
1: İsmail. Çok haklısın. Bu arada Türk Tabipleri Birliği'nin eski efsane genel sekreteri Atasoyer ilk bu alandaki çalışmaları başlatan insanlardan bir tanesiydi. Barış ve
0: Evet.
1: sağlık ilişkisi üzerine onu da almış olalım buradan sevgiyle.
0: Tabii ben ilave edeyim, İzmir'de Atasoyer'in anısına Atasoyer Sağlık Politikaları Merkezi diye bir arkadaşlarımız bir birim kurdular. Orada hem Atasoyer'in bu koruyucu sağlık hizmetlerine olan katkılarının devam ettirilmesi hem de sağlık politikalarının zaman zaman tartışıldığı bir mekan. Yani bilgimiz olsun diye paylaşmak istedim.
1: Çok teşekkürler bilgi için. Gerçekten dediğin gibi konuşacak çok fazla şey var ve ekolojik yıkımın her boyutu, yani fosil yakıt, endüstriyel tarım, gıda güvenliği, savaş gibi çok fazla boyutta sağlıkla doğrudan ilişkisi var ve sadece insan sağlığıyla değil, hani hayvanların ve diğer türlerin, insanların da içinde olduğu tüm canlıların sağlığıyla doğrudan ilişkisi var. Belki umarım sonra da bunu konuşmaya devam ederiz seninle İsmail, müsait olduğun zamanlarda. Çok
0: Güzel
1: teşekkür
0: olur.
1: ediyorum.
0: Özellikle bu bahsettiğim hani yerel gemi sökümleri, termik santralin sağlığa etkileri ve benzeri gibi daha yerel problemleri de taşımak isteriz.
1: Evet, bu konuda genel bir giriş yapmış olduk diyoruz o zaman. Ve
0: Çok
1: önümüzdeki
0: teşekkür
1: dönemde bu
0: ediyorum.
1: konuyu detaylandırmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
0: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.

0: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Evet, haftanın iklim zirvesi programının öncesinde duyurmayı unuttum ama Ecehan Balta bu hafta bir kayıt yapmıştı. Onu dinlediniz. Dolayısıyla bir tek Ecehan'ın ve konuğunun sesleri vardı. Bir son dakika haberi vererek huzurlarınızdan ayrılacağız. Ben Türkiye haberlerine geçerken belediyeler hakkındaki haberlerin hemen öncesinde erken davranıp bu sabah belediyelere yönelik bir operasyon yok ama demiştim. Fakat yanılmışım. Seferihisar Belediyesi'ne yeni operasyon yapılmış durumda. Sabah saatlerinde belediye personeli ve müteahhitler dahil 43 kişi 4. dalga operasyonda gözaltına alınmış. 48 kişi hakkında da gözaltı kararı verilmiş. Diğer 5 kişi yani aranıyor. Rüşvet soruşturması kapsamındaki yeni operasyon Seferihisar Belediyesi'ne. Evet, bugünkü Açık Gazete'nin sonuna geldik. Bizden sonra Sevgili Günlüğü dinlemeyi unutmayın. Ben Özdeş Özbay, Sudasim Meriç ve teknik masada bulunan Andrei Gritsku ile birlikte gerçekleştirdik bugünkü yayını. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo. Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
10: Sevgili günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
11: Günaydın Didem.
10: Herkese günaydın. Güzel bir hafta sonu dileyerek başlayalım. Hadi annenin isteğini çalayım.
11: Evet, anneden istek şarkı kabul ediliyor. Ceylan Ertem'den 2024 yılında yayınlanan Selami Şahin Şarkıları 2 albümünden Akşam Olmadan Gel dinleyerek bugün 11 Eylül Cuma günü sevgili günlüğe başlayalım.

0: Ceylan Ertem akşam olmadan gel dinleyerek 11 Eylül Cuma günü sevgili günlüğe başladık ve bugün sevgili günlükte hafta sonu da dahil olmak üzere Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinde yani neler olduğunu radyomuzda anlatacağız. Hadi hızla başlayalım çünkü gündemimiz yoğun.
1: Evet, saat 10.30'da yeryüzünde programı var. Bizden hemen sonra Kenya'ya bağlanıyoruz ve küresel göç yolları zirvesine canlı bağlanıyoruz. Konuklarımız Doğa Derneği ekibinden Serdar Özuslu ve Şafak Arslan olacak. Ve konuklarımızla bugün tüm dünyaya aynı anda açıklanacak olan Dünya Kuşlar Raporu'nun çarpıcı sonuçlarını aktaracaklar. 4 yılda bir yayınlanıyor bu rapor ve bu sayısında özellikle göçmen kuşların durumuna odaklanılıyor. Maalesef bilimsel çalışmalar bize durumun iyiye gitmediğini gösteriyor. Bu zirvede bir araya gelen Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nun 100'den fazla ülkede bulunan ortakları, sivil toplum kuruluşları, hükümetler ve finans kuruluşları Nairobi Göç Yolları Deklarasyonu'nu imzalamış. Deklarasyonun detaylarını, göçmen kuşlar için bir araya gelen kurumları, sorunları ve çözümleri konuşacağız bizden hemen sonra yeryüzü tanığında.
0: Evet ve saat 11'de de hikayenin her haliyle devam edeceğiz. Bu hafta hikayenin her halinde Fince şarkılar, Fince kadın şarkılarını dinliyoruz. Finlandiya'dan kendisini feminist olarak tanımlayan 5 kadın arkadaşımız kendilerine dokunan, önemli buldukları, paylaşmak istedikleri bir parça, birer parça seçtiler ve sözlerini paylaştılar demişler. Sonuç Finlandiya'nın farklı coğrafyalarına ve zamanlarına melodik bir yolculuk ve kadınların gözünden bilmediğimiz bir Finlandiya resmi ortaya çıkmış ve bu resmi bugün saat 11'de hikayenin her halinde dinleyebilirsiniz.
1: Evet, çok enteresan şarkılar var, o yüzden kaçırmayın diyelim. Bu hafta sıra Esin'de. Esin 5 farklı arkadaşını konuk edecek ve Fince şarkılar dinletecek bize. Saat 12'de Headroom var. Selahattin Çolak'ın hazırladığı programda bu hafta soul, funk ve cazın farklı damarlarında gezineceğiz. Victor Burke, Rupa, Sharif Megarban, Charles Kynard, Deroy Wilson, Gary Bartz, Eddie Henderson gibi isimlerin yanı sıra Hugh Brown ve Wailing Souls gibi reggae'ye de bir göz kırptığımız bir program bizi bekliyor saat 12'de Headroom'da.
0: Evet ve saat 13'te de Önce Sağlık'la devam ediyoruz. Bu hafta Önce Sağlık'ın konuğu Profesör Doktor İskender Sayek olacak. Programda tıp eğitimi denildiğinde ismi akla gelen isimlerden olan Doktor Sayek ile birlikte Türkiye'de eğitimin sorunlarını, tıp eğitiminin bugününü ve değişen üniversite kavramını konuşacaklarmış. Dediğimiz gibi bugün saat 13'te yayında olacaklar.
1: 14'te Kopuk Bağlar var. Fatma Genç ve Hasan Ateş'in sunduğu programda bu hafta konu bavul, insana dair ne varsa başlığıyla bu bölümde içine yalnızca eşyanın değil, umudun, hasretin, emeğin ve bazen bütün bir hayatın sığdırıldığı bavulun izini sürüyoruz. Eski sandıklardan günümüzün tekerlekli valizlerine uzanan uzun tarihine bakacağız. Bir bavul ne zaman yolculuk eşyası olmaktan çıkarak göçün, sürgünün ve geri dönüş umudunun taşıyıcısına dönüşür. Bunu okuyunca aklıma bu burada tütün deposundaki bir sergi geldi. Çok yıllar önceydi. $20 20 kilo diye bir sergiydi. Bu büyük göçü anlatıyordu. Ardından bir şey daha geldi. İki Dil Bir Bavul diye bir film vardır. Onu da hatırlatmış olayım.
0: Benim aklıma gelen de bazı şeyler kapanmak bilmiyor videomuzda. Patlayan bavul.
1: Evet, görmeyen varsa o videoya da bakabilir.
0: Evet. Saat 14'te Adagio'dan Presto'ya ile devam ediyoruz.
1: Evet, Nigun Bilgiç bu hafta Luigi Boccherini'nin gitar ve yaylılar için yazdığı iki önemli eserini hazırlamış bizim için. Europa Galante yorumuyla İspanyol esintileri taşıyan Fandango başlıklı 4 numaralı gitar beşlisi ve Madrid'in gece hayatını müziğe taşıyan La Ritirata di Madrid başlıklı 9 numaralı gitar beşlisini dinleyeceğiz.
0: Evet ve saat 16.30'da da Kavanoz'daki Yıldız var. Bu hafta Kavanoz'daki Yıldız'da teknolojinin gelişmesiyle üretimden hizmet sektörüne kadar hemen her alanda insan emeğinin yerini giderek daha fazla alan otomasyonu konuşacaklarmış. Robotlar, robotik süreç otomasyonu ve hiper otomasyonun yanı sıra bu hızlı dönüşümün toplumsal ve siyasal sonuçlarını da konuştukları bu bölüm ilk bölüm olacak ve bu bir seri olarak devam edecekmiş. Saat 16.30'da Kavanoz'daki Yıldız'da bu otomasyon, hiper otomasyon ve robotik süreç otomasyonunu dinleyebiliriz.
1: 17'de Dünya'nın Cazı var. Ceyhan Ünsalmaz'ın hazırladığı programda bugün Güney Afrika caz sahnesinin son yıllarda öne çıkan saksafoncularından Linda Sikakane'yi ağırlayacağız. Sanatçının müzikal dünyasına kısa bir süre önce yayınladığı Linda eşliğinde kulak vereceğiz.
0: Evet ve saat 18'de iklim kuşağı konuşuyor dinleyeceğiz. Atlas Sarrafoğlu'ndan iklim çevre haberlerini duyabiliriz. 18.10'da Açık Dergi başlıyor. 18.50'de de bu köşe kitap köşesiyle tekrar mikrofon Ceyhan Usanmaz'da olacak. Her hafta bir yazara kulak veriyoruz zaman zaman ama bir kitap önerisini de alıyoruz Ceyhan Usanmaz'dan. Saat 19'da da Eser Miktar'da ile devam ediyoruz. Bu hafta Galerist ekibi konuğumuz olacakmış. Galerist'in 25. yılını kutlayan Gönül İşi sergisinden yola çıkarak galerinin çeyrek asırlık yolculuğunu, sanatçılarla kurduğu uzun soluklu ilişkileri, galericiliğin görünmeyen emeğini ve Türkiye'de çağdaş sanat ortamının dönüşümünü konuşacaklar bugün saat 19'da Eser Miktar'da da.
1: 19.30'da Bağımsızlar bizi bekliyor. Bu hafta Karaburun Bilim Kongresi'ni başlatıcılarından Aydın Arı ile konuşacağız. Bu seneki kongrenin teması emek ve emekçilermiş ve özlük haklarını kaybeden bir grup akademisyenin uğradığı hak ihlalleriyle çerçevesi çizilen ve 2006'da bilim ve iktidar temasıyla başlayan Karaburun Bilim Kongresi özgün yapısıyla ve bağımsızlığını koruyarak 20 yıldır devam ediyor. Bugün de Aydın Arı ile konuşacağız Karaburun Bilim Kongresi'ni.
0: Evet ve saat 20'de de Koyu Mavi ile devam ediyoruz. Cassandra Wilson için bir anma programı daha var yayında. Koyu Mavi'de de bu akşam Cassandra Wilson'ı farklı müzisyenlerin şarkılarına getirdiği kendine özgü yorumlarıyla anacakmışız saat 20'de.
1: 21'de Aşağı Mahalle bizi bekliyor. Ümit Baykara mikrofon başında olacak ve bu akşamki programda Amerika'nın en büyük kültür hazinelerinden kabul edilen 91 yaşındaki efsanevi piyanist Ron Blakey. Ron Blakey'e yer vereceğiz. John Zorn'un plak şirketinden çıkan solo albümünden sanatçı jazz, folk, gospel, film noir ve Christmas müziklerinden oluşan eklektik bir program sunmuş. Voices adlı albüm piyano sesinin en saf haliyle baştan çıkarıcı ve düşsel bir keşfi fedavet ediyor bizi. Saat 21'de Aşağı Mahallede bu albüme kulak vereceğiz.
0: Evet ve saat 22'de Mint'le devam ediyoruz. Bu hafta sonu Kadıköy'de 10. plak günleri var ve Esin Afşar anısına düzenlenecek olan 10. plak günlerinde Türkçe 45'liklere bir nostalji turuna çıkıyormuşuz.
1: Evet saat 23'te Grounded bizi bekliyor. Duygu Bos'un hazırladığı programda Philadelphia yakınlarında küçük bir stüdyodan çıkıp indie rock ve punk'ın son 10 yılını şekillendiren bir isim var bu hafta. Yapımcı, ses mühendisi ve davulcu Will Yip'ten bahsediyoruz. 60'tan fazla Billboard albümü ve bir Grammy ödülüyle onun elinden geçen 15 albümden bir seçki hazırlamış Duygu Bos bize saat 23'te dinleyebilirsiniz.
0: Evet ve gece yarısından sonra saat 1'de de Açık Kabin yayında olacak. Hatırlatmadan geçmeyelim. Açık Kabin'in de Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Her hafta başka bir DJ veya Selecta'ya kulak vermeye devam ediyoruz Açık Kabin'de. Evet 12 Eylül Cumartesi günüyle devam edeceğiz.
1: Evet, Radyo Agos bir hafta daha tatilde ve sonrasında mikrofon başında olacaklar. Şimdiden duyurmuş olalım. Saat 10.30'da ise Mücadele Atlası bizi bekliyor. Onursal Engel'in hazırladığı programda Zeynep Helinkaya'yı ağırlıyoruz ve Arpaslan 2 barajı nedeniyle Varto'da yerinden edilen köyleri ve barajın gündelik yaşam, üretim, hafıza ve doğayla kurulan ilişki üzerindeki etkilerini konuşacağız. Programın ayırt edici tarafı burada görünür ve örgütlü bir çevre mücadelesinin olmamış olmasıydı. Bu yüzden bireysel direnç biçimlerini, mücadelenin neden kolektifleşemediğini ve görünmez kılan deneyimlerin nasıl belgelenebileceğini ele alacağız. Saat 10.30'da yarın sabah Mücadele Atlası'nda.
0: Evet saat 11 ile devam edeceğiz ama bir şey sormak istiyorum. Telefonundaki rahatsız etme, uyku, çalışma modları gibi modları kullanıyor musun?
1: Evet evet kesinlikle. Benim ne kadar erken uyuduğumu biliyorsun.
0: Evet ama düzenli olarak kullanıyor
1: tabii
0: musun?
1: Tabii otomatik ayar.
0: Evet. Saat 11'de de yani yarın saat 11'de de yeni şeyler rejiminde rahatsız etme, sınır koymanın yeni ahlakı programını yapıyor İlda Alçay ve Sıla Arkat, rahatsızlıkla, çatışmayla ve farklılıkla karşılaşmaktan kaçınmanın kendini koruma olarak sunulması, dayanışma, tahammül ve birlikte kalabilme becerilerini nasıl aşındırıyor diye sormuşlar. Bu soruyu sormuşlar aslında başka bir açıdan. Rahatsız etme buyruğunun bireyi korurken onu giderek yalnızlaştıran bir rejim dili haline getirmesini görünür kılıyoruz demişler programda.
1: Evet, bununla ilgili bir yazı geldi aklıma. Aposto'daydı ve bu yazıda da şöyle bir şeyden bahsediyordu. Artık insanlar birbirini aramıyorlar ya, telefonla konuşmuyorlar ve telefonla aramak için bile önceden mesaj atıyorsun. Evet. Müsait misin diye. Yani çok doğru, iletişimi bu. İkiye katlıyorsun.
0: Evet, çok doğru.
1: Yani zaten açmazsın müsait değilsen ya.
0: Hayır ama öyle olmuyor.
1: Neyse, sen de telefonla konuşmayı çok sevmeyenlerden bir tanesi olduğu için farklı kuşakların farklı iki insanı olarak bu iletişimi aynı şekilde değerlendirmiyoruz ama yazıyı tavsiye ederim çünkü hakikaten enteresan bir şekilde ele almış.
0: Yazıyı nasıl bulabileceğiz?
1: Aposto'da hemen söylüyorum.
0: Başlığı aklına gelmiyorsa istersen devam edelim.
1: Evet evet, devam edelim. Ben orada bakayım, sen
0: tamam.
1: Anlatmaya
0: yeni başlayayım. Şeyler rejiminde kalmıştık. Cumartesi günü saat 11'de 12'de harici bellek var. Murat Meriç'in seçkisini dinleyeceğiz harici bellekte ve Fizan Ekspresi de saat 14'te. Kanada Golha Orkestrası adlı İran Müzikleri Orkestrası'nı tanıtacakmış Bülent Kılıç bu programda. Ayrıca Tacikistanlı sanatçı Şalk Mehmet Puladov'un ölümü nedeniyle de bir parça çalacakmış bize. Tabii ki İran'a yönelik savaşa dair yorumlarla yapacakmış bu programı da.
1: Evet, yazıyı buldum bu arada. Birbirimizi aramak neden külfete dönüştü?
0: Aa evet, ben de okudum.
1: Sinem Dönmez'in yazdığı bu yazıyı okuyabilirsiniz. Yeni. Evet evet, yeni bir yazı. Evet. Yani geçtiğimiz hafta. Yayınlandı. Peki saat 15'te Dünyayı Dinliyorum programı var. Zekeriya Şen'in hazırladığı programın ilk bölümünde Finlandiyalı akordeoncu. Bugün biraz Finlandiya'da dolanıyor.
0: Evet, Finlandiya'yı ziyaret ediyoruz hafta sonu
1: var,
0: da.
1: Evet. Antti Paalainen ve 5. solo albümü Haitari Marinadi'yi dinleyecekmişiz. Sibelius Akademisi'nden gelen birikimini Moğol Boğaz şarkılarıyla buluşturan sanatçının Hiil Loksella, İhan Vaan Köymön, zor değil mi? Leolu ve pek çok farklı müzisyenle beraber kaydettiği bu albümü dinleyeceğiz. İkinci bölümde ise Arun Sudvar, Angela Morrison ortaklığında Don Do albümüyle İskoç kültürünü dub, drone ve elektronik müzikle buluşturan bu isme kulak vereceğiz. Programın ikinci bölümünde yarın saat 15'te Dünyayı Dinliyorum programında.
0: Evet ve saat 17'de de Music of the World İstanbul'a devam ediyoruz. Kutay Derinkuay bu bölümü de stüdyodan canlı yapıyormuş.
1: Evet, bu hafta İran klasik müziğinin iki büyük ismi Muhammed Rıza Şecaryan ve Muhammed Rıza Lütfi'ye kulak vereceğiz. Programda Mart 1981'de kaydedilen ve 1997'de yayımlanan tarihi The Abu Ata Konsert kaydından İran klasik müziğinin şur makam sistemine bağlı Avaz-e Abu Ata formunu dinleyecekmişiz.
0: Evet, saat 21'de de High Times var. Rasmemo bu hafta Ska'nın altın yıllarına uzanıyormuş.
1: Evet, Derek Morgan, Gaylands, Ronald Alfonso, Alton Ellis, Bob Marley, The Wailers gibi Jamaika müziğinin öncüleriyle 60'ların ska ve erken reggae seslerini dinleyecekmişiz. Seçkide Simmer Down, Guns of Navarone, Monkey Man, My Boy Lollipop ve Jamaica Ska gibi klasikler de yer alıyormuş.
0: Evet, 13 Ağustos Pazar günüyle devam edelim ve müzik arası vermeden yapalım bunu. Pazar günü saat 12'de Agora ile devam edeceğiz. Ece Zeren Aydın olduğu programda yine sanat çerçevesinde anlam ve ifadenin derinlerine inmeyi amaçlamış ve bu bölümde sanatın ekoloji, aktivizm ve kişisel deneyimle kesiştiği üretim pratiklerini konuşuyormuş. Konuğu performans, resim, heykel ve seramik alanlarında üreten sanatçı Eymen Aktel olacak. Reklam sektöründeki sanat yönetmenliği kariyerini geride bırakıp heykele uzanan yolculuğundan açık radyo frekanslarında başlayan iklim aktivizmi adımlarına ve sokaktaki duvar yazılarına kadar sanatçının gelişen pratiğini Agora'da konuşuyorlar. Eymen Aktel'in bugün krizlerin tarih öncesi antik ve folklorik görsel kodlarla mitolojik birer hikayeye dönüştürme tercihini, sert eleştiriden daha çözümcül ve kuşanıcı bir yere evrilen dilini ele alacaklarmış saat 12'de, pazar günü saat 12'de.
1: Evet, 15'te Musiki Arşivi bizi bekliyor. Bülent Aksoy'un hazırladığı programda eski radyo ve taş plaklardan bir seçme solo parçalar listesi hazırlamış ve her solist bir şarkı okuyacakmış. Toplam 13 şarkı bizi bekliyor. İki tane de saz eseri varmış Musiki Arşivi'nde. 16'da ise Rio de la Plata ile tango'nun doğduğu topraklara Ferit Dalbudak'la beraber uzanacağız ve tango'nun gelişimine tanıklık eden beşeri bilimlerle tango arasındaki ilişkilere değineceğiz. Ayrıca Alfredo de Angelis, Oscar La Rocca, Charlo Argentino Ledesma ve Francisco Canaro tandaları dinleyecekmişiz saat 16'da.
0: Saat 17'de de Gezgin'in şarkısı var. Bu hafta baroktan klasik döneme uzanan bir yolculuğa çıkaracakmış bizi İlknur Akmanerk.
1: Evet, Giovanni Benedetto Pilatti, Antonio Caldara ile başlayan programda An Hallenberg, Hallenberg yorumuyla Sequel Rio Fosse Contetto aryasını dinleyecekmişiz. Ardından Giovanni Battista Sammartini ile senfoninin doğuşuna, Claudio Monteverdi'nin Olimpia'nın ağıdına kulak verecekmişiz. Yolculuğu Johann Sebastian Bach'ın 3 numaralı Brandenburg konçertosuyla tamamlayacakmışız saat 17'de Gezgin'in şarkısı programında.
0: Evet, ve saat 18'de de, pazar günü saat 18'de de Gidilmeyen Yol var. Aslı Kotoman Ümit Kurt'la birlikte tarihi nasıl yeniden okuruz sorusunun peşine düşüyor ve pazar günü yayınımız devam ediyor derken biz duyurularımızın sonuna geldik, ama Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatmadan gitmeyelim. Çünkü bugün Cuma ve saat 17'de Ahmet Ümit'le söyleşimiz yayında olacak.
1: Evet, saat 17'de Ahmet Ümit'le söyleşimiz yayında. Bunun için YouTube kanalımıza girip bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. 17'de İksel Mavi Tuna'nın Açık Dergi Portreler serisinde Ahmet Ümit'le yaptığı söyleşiyi izleyebilirsiniz. Bunun dışında Hikayenin Sonu Kop 31 ve Açık Bülten yayınlıyoruz. Salı günleri Hikayenin Sonu Kop 31 ve Cumartesi günleri 14'te de Açık Bülten var. Bunlara abone olmak çok kolay. Açıkbülten.substack.com adresinden izleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederseniz pek çok gelişmeyi, burada neler olduğunu, stüdyomuzun nasıl göründüğünü hepsini görebilirsiniz. Bunları hatırlatmış olalım sizlere. Son bir parçamız var. Flört'ten dinleyeceğiz Yola Devam. Bu bir hücum kayıtı albümünden bir versiyonunu seçtim bu sabah için. Flört'ün albüm kaydında biraz daha farklı ve bir tık daha kısa, ama hücum kayıtta daha iyi olduğunu düşünüyorum ben bu şarkının.
0: Listede bu şarkıyı görünce Andrei çok mutlu oldu.
1: Evet, Andrei'ye gelsin o zaman bu şarkı. Teknik masada Andrei Gritsku vardı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Andrei'ye çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Haftaya aynı saatte biz Açık Gazete'nin ardından Sevgili Günlük'te olacağız. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın.

0: güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
0: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklamlar bitti.
7: Ve şehirlerde çok araba olduğu için ve şehirler sıcak olmaya başladığında ağaçlar yok oldu. Ben bunu anlatmak istedim.
8: Apaçık Radyo.
9: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cengiz Arslan'a teşekkür ederiz.
10: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
11: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Herkese merhaba. Ben Dicle Tuğba Kılıç. Bu hafta da Yeryüzü Tanığı programında bir aradayız. Bu haftaki programımızda Kenya'da düzenlenen küresel göç yolları zirvesine canlı bağlanıyoruz. Şu an Kenya'da bulunan Doğa Derneği Genel Koordinatörü Serdar Özuslu ve Koruma Programı Koordinatörü Doktor Şafak Arslan ile Nairobi'den canlı bir yayın gerçekleştiriyoruz. Evet, sevgili Serdar ve Şafak, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş
1: Merhaba.
2: bulduk. Merhabalar.
1: Jambo diyelim size buradan.
0: Jambo. Hadi bakalım. Çok güzel. Evet, bu hafta göç yollarını, kuşların genel durumunu konuşacağız. Her yıl milyarlarca göçmen kuş hem üremek hem de beslenme alanları arasında kıtaları, denizleri aşan zorlu bir yolculuk gerçekleştiriyorlar. Ancak ne yazık ki tabii bu süreçte sadece üredikleri alanlar değil, yolculukları boyunca konakladıkları alanlar, kışı geçirdikleri alanlarda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu alanlar parçalanıyor, yok ediliyor, iklim değişikliğinin etkileri var. Çok yüksek düzeyde özellikle belirli bölgelerde avcılık baskısı var. Bir yandan da işte elektrik hatları gibi kontrolsüz altyapı projeleri var. Evet, bugün sizlerle biraz önce, belki de bir iki saat önce açıklanan Dünya Kuşları Durum Raporu'nun sonuçlarını konuşacağız. Dünyada kuşların durumu nereye gidiyor, bir ona bakacağız. Ardından şu an bulunduğunuz Nairobi'de imzalanan Göç Yolları Deklarasyonu'nu ve birazcık da bu konularda kuşları, göç yollarını korumak için yerel ve uluslararası çalışmaları konuşacağız. Evet. Şafak Arslan, seninle başlamak istiyorum. Bu sabah bir rapor yayınladı Dünya Kuşları Koruma Kurumu, yani BirdLife International. Bu rapor her 4 yılda bir yayınlanıyor. Dünyada kuşların durumunun nereye gittiğini, iyi durumları, kötü durumları, neler olduğunu açıklıyor. Bu sene oldukça çarpıcı sonuçlar var yine. İşte bir basın açıklaması yapıldı bu sabah. Birazdan sanırım Türkiye için de yapılacak. Nedir bu raporun anlattıkları sonuçları?
2: Evet. Söylediğin gibi aslında 4 yılda bir hazırlanan bir rapor bu. Dünya kuşlarının durumlarını gösteren, özellikle hangi türler üzerinde baskılar var, hangi tür grupları azalıyor ya da artış eğilimi gösteriyor ve sebepleri nelerdir diye bir rapor aslında bu. Bu seneki sonuçlar aslında pek iç açıcı değil genel itibariyle. Özellikle göçmen türlerin %45'ini

0: azalma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Yani bu hemen hemen her iki göçmen türden bir tanesinin azalma eğiliminde olduğunu, türlerin sayılarının azaldığını gösteriyor. Diğer taraftan her 9 göçmen kuş türünden bir tanesinin nesli tehlike altında. Yine rapor bunu söylüyor. Ve diğer taraftan aslında biraz daha bölgesel ya da ekosistem bazlı değerlendirildiğinde de özellikle deniz kuşları en fazla etkilenenlerden bir tanesi. Her 3 türden bir tanesi yine nesli tehlike altında bulunuyor. Yine kıyı kuşları. Hatırlayın bir önceki raporda da aslında çok önemli bir yer kaplamıştı kıyı kuşları ve daha sonrasında çok fazla düzenleme yapılmıştı kıyı kuşlarının kırmızı listesiyle yani tehlike altındaki kategorisiyle birlikte ve çok fazla çok sayıda tür nesli tehlike altında kategorisine girmişti kıyı kuşlarından ve burada da yine her 7 kıyı kuşundan bir tanesi tehlike altında sayıları azalıyor olarak söyleyebiliriz. Tabii bunlar bize aslında birer indikatör, gösterge niteliğinde olan sayılar. Bunların her biri aslında ekosistemler üzerindeki tahribatların ve yok oluşların birer göstergesi. Diğer taraftan bazı tehditler üzerinde alınan olumlu sonuçlar da yine raporun içerisinde yer alıyor. Özetle bu şekilde.
1: Evet, yani tabii için yani raporda umut verici gelişmeler olması da güzel. Peki böyle ana tehditlere biraz girebilir miyiz Şafak? Yani tabii ki göçmen kuşların tehlikede olmasına şaşırmıyoruz. Ancak her iki göçmen kuştan birinin sayısının azalıyor olması tabii çok dramatik bir durum. Peki buna karşı yapılan çalışmaları da soracağım ama öncelikle yani özellikle hangi konularda sıkıntı yaşanıyor?
0: Yani aslında bir önceki raporları şöyle bir hızlıca taradığımızda genelde tehditlerin ya da yok oluşların yerel bazlı ya da daha dar yayılışlı, sınırlı alanlarda dağılım gösteren ya da çok farklı ve tek tip aslında şey isteyen, ekosistem ihtiyacı, yaşam alanı ihtiyacı isteyen türler üzerinde bir azalma olduğunu görüyorduk. Bu da tabii daha spesifik tehditlerle açıklanabiliyordu. Çünkü türün ihtiyaçları daha benzersiz ve daha fazlaysa o tür daha riske daha açık diyebiliriz. Şimdi burada göçmen kuşların yani binlerce kilometre göç eden türlerin sayılarının azaldığını söylüyor olmak aslında bütüncül bir değerlendirme gerektiriyor. Burada başlıca tehditler elbette yaşam alanlarının yok olması, çok uzun mesafeler yani 4.000, 5.000 kilometre, bazıları 10.000, 11.000 kilometre göç eden kuşlardan bahsediyoruz ve bunu çok kısa zaman içerisinde yapması gerekiyor ve belli noktalarda dinlenmesi, konaklaması, besin ihtiyacını karşılaması gerekiyor. Bunu yapabilecek alanları biz yok ettiğimizde bu türler bu bağlantıları sağlayamıyor ve göç yolculuklarını tamamlayamıyor. Temel sebeplerden bir tanesi bu. Diğer tehditlerden bir tanesi özellikle enerji yatırımlarının olduğu alanlar. Eğer bu alanlar göç yollarıyla kesişiyorsa ki bunlar işte rüzgar enerji santralleri, elektrik dağıtım hatlarının olduğu yerler ya da işte benzeri yatırımlar aslında göç üzerindeki engeller diyebiliriz. Özellikle elektrik çarpması, bu kuşların büyük bölümü göç sırasında işte akşam üzeri dinlenmek için elektrik direklerini kullanıyor ve bu direklerin üzerine konduklarında elektrik akımına kapılıp yaşamlarını kaybediyorlar. O anlamda çok ciddi bir tehditlerden bir tanesi bu. Diğer taraftan zehirlenme, tabii birçok ülkede zehirlenme problemi halen daha devam ediyor. Yani bu hem pestisitlerden hem tarımsal kimyasallar hem doğrudan zehirli yem bırakmalar söz konusu. Diğer taraftan yaban hayatı kaçakçılığı çok yaygın birçok ülkede yine bizim ülkemizde de başta tehditlerden bir tanesi göçmen kuşlar açısından. Yani tehditler çok fazla çünkü dediğim gibi artık iş bu uzun mesafeler göç eden kuşlara geldi. Dediğim gibi normalde daha lokal ve nokta bazlı işte dar yayılışlı alanlar üzerinde biz bu tehditleri sayarken artık küresel bu tehditleri hep birlikte yaşamaya başladık.
1: Evet, maalesef öyle. Ama bir yandan da buna dert edinmiş yüzlerce insan bir aradasınız şu anda dünyanın farklı bölgelerinden. Bu da güzel bir şey. Bir yandan sizi şu anda Nairobi'ye kısa süreli göç etmiş durumdasınız. Evet, o zaman seninle devam edelim. Serdar Özuslu, Doğa Derneği Genel Koordinatörü. O da şu an Nairobi'de. Ve bugün orada bir deklarasyon imzalandı. Nedir bu deklarasyon? Amacı nedir? Nairobi Göç Yolları Deklarasyonu ismini taşıyor. Serdar, size biraz bahseder misin?
0: Evet, şimdi Şafak bahsederken aslında bu deklarasyon ne kadar ihtiyaç olduğu aslında ortaya konuyordu. O yüzden bu deklarasyon hazırlandı. Çünkü bu konu göç yollarının korunması, buradaki tehditlerin en aza indirilmesi için uluslararası kolektif bir hareket gerekiyor. Bunun herkes tarafından kabul edilmesi ve bunun için beraber çalışmak gerekiyor. Aslında bu deklarasyonda bu taahhütü anlatıyor bize. Liderler, bilim insanları, koruma kuruluşları, kuşların göç yolu üzerinde olan herkes aslında buraya toplandı. Şimdi 123 tane ülkeden sivil toplum kuruluşu var en az. Finans kuruluşları var. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlar var. Ramsar burada uluslararası bir örgüt olarak burada temsil ediliyor. Hepsi burada bu deklarasyon için bir araya geldi. Ve bundan sonraki artık yol haritasını hayata geçirmek için de konuşmaya başladı. Bu anlamda çok önemli. Biz de burada hani bunu içerisinde olmak, devam etmek için de çalışıyoruz. Bu şekilde. Şunu ekleyebilirim aslında bir yandan da. Bu deklarasyon aynı şekilde bu kuşların işte sınır tanımadığını söylüyoruz. Bu toplantıda aslında bir mesaj var. Kuşlar bizim pusulamız. Bu pusulanın aslında şaşmaması, kuşların göç yolunu rahatlıkla gidip gelebilmesi için beraber çalışmak gerekiyor.
1: Evet, bir de yani böyle bir genelde böyle deklarasyonlar çok taraflı olmuyor. Ne yazık ki doğa korumada genelde sivil toplum ayrı hareket ediyor, devletler ayrı hareket ediyor vesaire. Dolayısıyla hani bugün özellikle benim dikkatimi çeken kısmı sen de bahsettin. Yani sivil toplumun yanı sıra diğer kurumların olması. İşte Ramsar Sekreteryası gibi ki bence bu çok önemli veya finans kuruluşlarının böyle bir deklarasyonun imzalanması sürecinde hani sadece seyirci olarak değil hani elini taşın altına sokmaya karar vermiş olması bunlar da oldukça önemli şeyler. Umuyorum ki bunun etkilerini Türkiye'de de görebiliriz. Evet, bir Serdar sadece bu hafta boyunca değil. Sen neredeyse bildiğim kadarıyla 10 yıldır belki daha
0: Evet.
1: fazla göçmen kuşların korunması ile ilgili çeşitli çalışmalarda yer alıyorsun. Biraz da aslında zamanı genişleterek sormak istiyorum. Özellikle bu göç yollarının korunması için senin gözlemin bir de bir şehir plancısısın bence bu da kıymetli bir şey. Daha o plancı gözüyle geleceği planlamak, görebilmek açısından özellikle göç yollarına yönelik hem yerel hem uluslararası koruma çalışmalarını biraz masaya yatıralım mı? Nasıl görüyorsun geçmişte yapılan çalışmalar işte Küçük Akbaba en belki buradaki en çok konuşulan hani bu camiada başarıyla yani durumu iyiye gitmesiyle meşhur olmuş. Ne güzel keşke bütün kuşlar böyle olsa. Orada yani yerelde uluslararası korumanın başarısını zannediyorum Küçük Akbaba bize gösteriyor. Biraz bu iyi örneklerden de bahsedebilir misin? Nasıl görüyorsun sen bu resmi?
0: Evet, bunu aslında ortaklıktan bahsetmek istiyorum. Çünkü Küçük Akbaba Balkanlardan Afrika'ya göç eden bir kuş. Uluslararası sınır tanımayan türlerden bir tanesi. Ama göç yollarında koruma yapmak aslında yerel ya da uluslararası olarak aslında ayırmak çok zor. Çünkü yerelde yaptığımız bir çalışmanın direkt uluslararası bir etkisi var ya da uluslararası aldığımız bir kararın direkt yerelde direkt etkisi oluyor. Bu anlamda çok aslında kritik her yaptığımız. Bir sulak alanın durumunun düzeltilmesi, restorasyonu göç yollarının, göç eden kuşların uluslararası seviyede popülasyonuna ve onların durumunu direkt etkileyen konular. Ya da yırtıcı kuşlarının göç ederken elektrik çarpmasıyla karşı karşıya kalıp ölmesi ve popülasyonu azalması direkt hem yereldeki çalışma hem de uluslararası çalışmaya yönelik bir araya gelen kurumların direkt etkilendiği bir durum. Bu anlamda o ortaklıklar çok önemli. Beraber çalışmak, bu çalışmanın devam ettirmek. Biz Türkiye'de özellikle her ne kadar şimdi izolasyondan bahsediyoruz, elektrik çarpmasını en aza indirmeye çalışıyoruz ama bunu yaptığımız zaman Balkanlardaki kuşlar da orada ürerken rahat ediyorlar. Aynı şekilde Afrika'ya gittiklerinde orada da durumları iyiye gidiyor. Afrika'da da koruma çalışması yapılması gerekiyor ki geri geldiklerinde burada geçerken aynı
1: Tabii.
0: devam etmeleri için. Yani her aslında yani çok sınır ötesi bir şey. O yüzden yerel ve uluslararası çok birlikte. O yüzden hem bu deklarasyon çok önemli hem de o birlikte o işbirliği çok önemli.
1: Sana
0: Burada
1: açıkça
0: sadece
1: şunu
0: değil.
1: sormak istiyorum Serdar. Özür diliyorum,
0: Ya,
1: kesiyorum
0: tabii
1: ama.
0: tabii.
1: Peki sence Türkiye'de yerel işbirlikleri kurup ahenkli bir şekilde çalışmak mı daha kolay? Yoksa uluslararası Balkanlardan Afrika'ya işbirlikleri kurup onlarla çalışmak mı daha ahenkli? Merak ediyorum.
0: Aslında çok keyifli. Bence uluslararası çalışmak şu anlamda, çünkü bununla ilgili çalışan kurumların hepsi çok heyecanlı ve kuşlar için kalpleri çarpan insanlar. Beraber bu işte yürütebilmek çok güzel. Ve tabii ki her yerde her ne kadar bu insanlar bu işleri yaparken onlar da hem bu yerelde çalışırken birçok engellerle de karşılaşıyorlar. Burada da birliktelik, birbirimizi destek olmak, motive etmek, yol göstermek ya da iyi bir örneği alıp kendi ülkemizi denemeye çalışmak çok önemli. O yüzden ahengi aslında çok daha fazla oluyor. Yereldeki de çok iyi, bence çok iyiye de gidiyor. Artık ben işte 10 sene öncesine baktığım zaman konuştuğumuz konularla şimdikiler çok farklı. Şimdi özellikle işte izolasyon hatta zehirlenme ile ilgili konuşurken gerçekten bu tehditlerin çok iyi bilindiğini artık anlaşıldığını görüyorum ben. Bu da kıymetli. Bu aslında hani belki 5 sene sonra konuşsak belki bu ahengi yerelde de çok ahenkli, uluslararası da çok güzel, çok iyiye gidiyoruz. Çünkü bu tehdit gerçekten herkes için önemli bir sorun oldu, ortaya kondu, anlaşıldı ve beraber çalışıyoruz diyebiliriz. Bu anlamda hani şu anda belki küresel ahengi daha çok desem bile hani yerelde de ilerlediğini söyleyebilirim.
1: Evet. Yani tabii burada ben biraz bilerek soruyorum bunu. Çünkü özellikle hani yaşadığımız coğrafya imece kavramını doğurmuş bir coğrafya Anadolu. Fakat ne yazık ki doğa korumada bu işbirlikleri hatta imeceyi yeterince görmüyoruz. Birazcık burada hani kendimize de iğneyi, çuvaldızı ne bulursak batırmak istiyorum açıkçası. Burada yani özellikle bu tür uluslararası toplantılarda, işbirliklerinde tabii farklı kültürler, mesafeler olunca hani daha kolay. Evin içinde daha hırgür olur zaten ya, aile içi gibiyiz tabii kendi belki ülkemizde ama yani şunu her zaman hatırlamakta fayda görüyorum açıkçası. Yani bizlerin ne yazık ki işte onun kaşı bunun gözü veya işte birbirimizin hatalarına odaklanacak çok lüksümüzün olmadığı bir dönemdeyiz. İşte bugün açıklanan Şafak'ın anlattığı raporun sonuçları oldukça dramatik. Yani her iki göçmen kuştan birinin tehlike altında olması, sayısının gerçekten azalıyor olması, hani bizlerin alarm durumunda hep birlikte güç birliği içinde çalışmamızı zorunlu kılıyor ve bu bizim keyfimize kalan bir şey de değil diye düşündüm bu sonuçları dinlerken açıkçası. Şu anda siz orada 125 ülkeden Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nun farklı ülkelerdeki bağımsız sivil toplum kuruluşları olarak ortaklarısınız, bir aradasınız. Biraz belki bundan da bahsedebiliriz. Yani çok dünyanın bambaşka yerlerindeki kültürlerle kuşları, göçmen kuşları konuşmak ne katıyor? Bunun bir anlamı var mı? Yoksa öyle buluştunuz Nairobi'de kuş mu bakıyorsunuz diye
0: Evet.
1: sorayım.
0: Kuş da bakıyoruz sabah
1: Evet.
0: 5'te kalkıp
2: Evet.
0: kuş bakmaya
1: Harika.
0: çıkıyoruz, sonra toplantıya geçiyoruz. Aslında 4 yılda bir yapılıyor bu global toplantı. 2 yılda bir de bölgesel yapıyoruz. Avrupa, Afrika, Güney Amerika gibi bölgeler kendi içerisinde toplanıyorlar. Aslında güzel yanı bu ortaklığın bir aslında gerçekten bir ortaklık olması. Her sivil toplum kuruluşunun kendi ülkesinde bağımsız bir sivil toplum kuruluşu halinde kendi dertlerini, kendi koruma çalışmalarını ilerletirken bir araya gelip aslında bu bilgiyi paylaşmak, birbirlerimize yol göstermek, demin dediğim gibi aynı şekilde yeni fikirler doğurmak için de bir aradayız. O yüzden çok anlamlı bir toplantı oluyor. Örneğin şu son dönemde hepimizin tartıştığı yapay zeka. Yapay zekayı çok iyi kullanan sivil toplum kuruluşları var. İnsanların belki elde edemeyecekleri verileri elde edebilecek yöntemler geliştirmiş örgütler var. Onlar mesela bunları tecrübelerini paylaştıkları zaman ha biz de bunu uygulayabiliriz. Bizim şu problemimizi çözmek için bu tehdidi en aza indirmek için bu yöntem uygulanabilir gibi aslında bizim koruma anlamındaki yeni yöntemleri de tartışırken bir yandan da yeni ortaklıklar da kuruyoruz. Bir başka bölgede kurulan bir kuşlarla ilgili bir ortaklık mesela şimdi Afrika'da mesela kurulacak. Deniz kuşlarının mesela korunması için Afrika'da çok iyi yöntemler uygulanmış. Onu şimdi Akdeniz'de uygulayabilir miyiz diye hani konuşuluyor. Yani buradan hep çıkıldığında herkes ülkesine döndüğünde neleri yapabiliriz, neleri değiştirebiliriz diye konuşacak. Bu anlamda çok da önemli bir araya gelme. Bir toplantı devam ediyor. Bir de Nairobi'de olması çok iyi oldu. Gerçekten çok özel bir yer. Zorlukları olan da bir yer. Ama türler açısından çok önemli. Yani sabah kalkıp o kadar çeşitli kuşları görmek bir arada ve hepsi çok sosyal. Yani bunları deneyimlemek çok güzel. İyi bir yerde seçilmiş. İyi devam ediyor şu anda. Bugün aslında son günü. Yarın da dönüşler başlayacak.
1: Güzel. Peki bir son dakikalarımıza giriyoruz. Ben yine aslında Şafak'a da çevirmek istiyorum rotamı. Peki Şafak, bu önümüzdeki dönemde özellikle göçmen kuşlar için Türkiye'de en acil yapılması gereken, alınması gereken aksiyonlar için ne söylemek istersin? Yani çok da bir şey söyleyebiliriz biliyorum, fakat yani öncelikli olarak ya şu şu ve şu noktayı biz çözmeden Türkiye'den güvenli bir göç yolculuğu mümkün değil dediğin ana başlıklar neler?
0: Yani aslında buradaki toplantıda da aslında Türkiye'den geliyoruz dediğim hani hiç tanışmadığımız kişilerle ya da yüz yüze hani görüşmediğimiz kişilerde ilk tanıştığımızda işte Türkiye'den geliyoruz dediğinde çok farklı bir olumlu tepki alıyoruz. Çünkü onlar da biliyor ki aslında kendi ülkelerinde yaşayan türleri korumak için Türkiye'yi güvenli hale getirmek gerekiyor. O yüzden hani Türkiye'deki çalışmalara ayrı bir önem gösteriliyor burada. Gerçekten çok özel bir coğrafya Anadolu. Yani Asya'daki kuşlarda, şeylerde, Avrupa'dakilerde hep Anadolu'dan geçiş yapmak zorunda. Çok kritik bir bölge. Tabii biz hani güvenli hale getirmek açısından ne yapmak lazım? Öncelikle bahsettiğim gibi elektrik çarpması başlıca tehdit. Şimdi biz bunu ilk bu tehdidi söylediğimizde ya da dillendirdiğimizde çok bir reaksiyon alamamıştık Türkiye'deki uzmanlardan ve karar vericilerden. Ve ilerleyen yıllarda gerçekten bunun ne kadar önemli bir tehdit, öncelikle bir tehdit olduğunu bu sene özellikle gördük. Yani çok fazla vaka var devamlı işte dün yine paylaşıldı İsveç'te verici takılan bir leylek ki İsveç'te çok az leylek var yani çok nadir bir kuş türü orası için. Karaman'da elektrik çarpması sebebiyle öldü. Yani kaç tane ülke geçti? Bütün Avrupa'yı aştı geldi. Türkiye'de Karaman'da şey yaptı elektrik çarpması sebebiyle öldü. Şimdi çok ciddi bir tehdit. Başta tehditlerden bir tanesi diyebiliriz. O yüzden elektrik hatlarının güvenli hale getirilmesi, sadece dağıtım şirketlerinin değil işte devlet demir yollarının, özel şeylerin, şirketlerin hatlarının güvenli hale getirilmesi için bütüncül bir yaklaşım, bütüncül bir çalışma gerekiyor. Yönetmeliklerimizi güncellememiz bu anlamda başlıca faaliyetlerden bir tanesi ve hızlı bir Türkiye geneli izolasyon çalışmalarını programa alması gerekiyor elektrik şirketlerinin ve ilgili kamu kurumlarının. Tabii yine zehirlenme, onunla ilgili de Türkiye'den çok fazla geçiş var diyeyim. Yani Türkiye'de çok fazla zehirlenme vakası olmasa da Türkiye Avrupa'ya ve Asya'ya zehirli maddelerin geçiş noktasında bir transfer noktası gibi bizim hani baktığımızda tespit ettiğimiz noktalardan bir tanesi. Bunu da yine ilgili görevlilerle, kamu kurumlarıyla ve gümrük memurlarıyla çözmek ve denetimlerin arttırılması, bu tarz kimyasalların geçişinin engellenmesi gerekiyor. Yine bu da başlıca faaliyetlerden bir tanesi. Tabii yine en temelde habitatların korunması geliyor. Yaşam alanlarını mutlaka ve mutlaka korumamız, ona göre planlamaları yapmamız gerekiyor.
1: Evet ve korunması gereken ekosistemlerin başında da sulak alanlar geliyor. Çünkü bakıyoruz ki en çok tehlike altında olan türlerin başında kıyı kuşları ve
0: Evet.
1: sulak alan türleri geliyor.
0: Evet.
1: Bunu
0: Evet.
1: unutmamak lazım. Bu arada bir çağrıdan bahsetmek istiyorum ben. Sen konuşurken hemen aklıma geldi. WWF Türkiye Kuş Kolektifi, Ekoolan ve Doğa Derneği bir çağrıda bulundu geçtiğimiz günlerde. Göçmen kuşların güvenliği için ortak açık çağrı. Bu çağrı sivil toplum kuruluşları, inisiyatifler, platformlar ve oluşumların imzasını açık bir ortak çağrı. Bu aslında kamu kurumlarına güvenli göç yolları ile ilgili acil talepleri, sivil toplum ve uzmanların taleplerini içeriyor. Dolayısıyla oldukça kalabalık bir grupta oluştu imzacı olarak ama belki haberi olmayan kuruluşlar, ortaklıklar, platformlar vardır. Göçmen kuşların güvenliği için ortak açık çağrı diye arayarak bulabilir, imzacı olabilirler diye ben de buradan iletmiş olayım. Zannediyorum artık programımızın süresi de doldu. Serdar, son olarak senin söylemek istediğin bir cümlen varsa alalım, ondan sonra.
2: Var. Tamam. Ben hemen aslında küçük bir şey değinmek istiyorum. Bu elektrik hatlarından, bu tehditten bahsettik ama bir yandan da avcılıktan bahsetmek istiyorum. Aslında bu konuda da işbirlikleri çok kritik. Aslında avcılığı sadece kuşların avcılığın ötesinde yaban ayak suçları olarak değerlendirmek gerekiyor. İşbirliklerini bu anlamda kurgulamak gerekiyor. Aslında bu toplantılarda biraz onu da değindik. Yani sadece bu su hani yaban hayatı suçu olarak değerlendirince bu kapsamını genişletmek ve bununla ilgili aslında hem mevzuat anlamında hem yerelde yapılan çalışmalar anlamında bir önemli kazanımlar yapılabilir. Bu açıdan da değerlendirmek lazım bir yandan. Ve bunların da iyi gideceğini düşünüyorum açıkçası bundan sonrası için. Tek de şey burada onu belki eklemek lazım. Tarım gelecek daha sonra da. Tarımla ilgili çalışmalar. Onlarla da işbirliklerini arttırmak için çalışacağız. Belki bundan sonraki çalışmalarda da o ön plana çıkar. Çünkü çok gerçekten kapsamlı ilerlemek gerekiyor. Bir yandan göç yolları, bir yandan göç yollarındaki avcılık aynı şekilde yine göç yollarındaki tehditleri arttıracak. O tarım alanlarında hem pestisit kullanımı hem o alandaki politikalar çok önemli. Onlarla ilgili işbirlikleri bekliyoruz yani artmasını şimdi.
1: Burada tabii şeyi hatırlamak gerekiyor. Sadece göçmen kuşlar değil, dünyadaki bütün kuşları
2: Evet.
1: düşündüğümüzde de en
2: Tabii.
1: büyük tehdit oluşturan sektör tarım. Bunu da akılda tutmakta fayda var. Evet, teşekkür ediyorum sevgili Serdar Özuslu ve Şafak Arslan. Bize Kenya'daki Küresel Göç Yolları Zirvesi'nde vakit ayırdığınız için, programımıza katıldığınız için, aynı zamanda program destekçimiz Cengiz Arslan'a da teşekkür ediyoruz ve bu haftayı bu şekilde kapatıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
4: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cengiz Arslan'a teşekkür ederiz.
1: Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Hicaz Ataman, 5 yaşındayım. Anaokuluna gidiyorum. Bu resimde büyük evler var, yağmur var, güneş var, rüzgar var. Niye böyle, niye bunlar var?

0: böyle işler oluyor.
1: Apaçık Radyo.
2: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
3: Agora.
1: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
3: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

頼むよ。

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nail'e Çalap Verdi ve Özlem Dalkıran'a teşekkür ederiz.
2: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Herkese merhaba, hikayenin her haline hoş geldiniz. Ben Esin. Bugün programı değişik bir formatta yapıyoruz. Beş tane Finlandiya'dan konuğum var. Finlandiya'dan arkadaşım, feminist arkadaşım var. Ama tabii ki onlar benimle birlikte değiller şu anda. Kayıt gönderdiler. Geçtiğimiz haftalarda Ayşegül Angeliki ile birlikte Yunanca kadın şarkıları programı yapmıştı. Özellikle aşk şarkıları da içeren bir program yapmıştı ve bu bana çok hem çok güzel şarkılardı ve şöyle bir ilham da verdi. Aslında ben Finlandiya'da yaşayan bir insan olarak neden Fince kadın şarkıları programı yapmayayım? Çok da hani bilinen şarkılar değil belki. Ve ama bir taraftan müzik, hani her toplumda olduğu gibi müzik de bu ülkenin çok her tarafında hani böyle çok sürpriz parçalarla karşılaşıyorum ama ve o yüzden konunun uzmanlarına, yani benim buradaki arkadaşlarıma, kimisi aynı zamanda meslektaşım olan kişilere döndüm. Beş tane kendisini feminist olarak tanımlayan arkadaşım, meslektaşım. Onlardan sevdikleri, onlar için anlamlı bir Fince şarkıyı seçmelerini ve bunun neden önemli olduğunu anlatmalarını rica ettim. Mari Toivonen, Johanna Ojala, Merja Pertikainen, Leena Vastapu ve Noora Kotilainen. Çok çok derin, çok hoş, farklı melodilerden, farklı melodik şarkılar gönderdiler. Ve Finlandiya ile ilgili çok farklı bir resim çıkarttık. Ben onların kayıtlarını ve gönderdiği şarkıları dinlemeye doyamadım. Umarım siz de keyif alırsınız. Şimdi sırayla onların kayıtlarını ve benim Türkçe çevirilerimle birlikte şarkıları dinlemeye başlayacağız.
1: My name is Mari Toivonen, and I picked a song by a Finnish female songwriter and singer called Vilma Jää. And the song is called Oliko meressä vettä? So, was there any water in the ocean? The song carries a particular meaning. It comes from her newest album, which was just released not long time ago. And I think it speaks directly of this kind of like dystopian world that towards which maybe we are now steering towards by asking like, will there be water in the oceans? What happens when something so eternal and so ancient disappears as the oceans? So I think it's speaking a lot to today's world. So that's why I chose the song. The lyrics basically they tell about a narrator that goes to three different oceans to find water, but she cannot find it. So she goes from one to another, and there's only endless beaches that she finds, and there is no oceans anymore. And then she ponders where they have disappeared. So that's basically the story of the song. So Vilma Jää, she's a female Finnish female singer, quite popular at the moment, and she has been acknowledged all the way to New York Times because she did a this kind of opera with Kaija Saariaho, another now deceased Finnish female composer, and so Vilma Jää is kind of like doing this kind of ethno pop. Style music where she gets her inspiration from the old Karelian, so Eastern Finnish, cattle songs. So the songs with which women have called cows when it was the time to milk the cows. So there is this particular singing tradition in Karelia that relates to calling the cow. So she gets inspiration from that and combines also melodies and the way of singing from that particular tradition. So combining this new and old in a sense. So I very much like her.
0: Evet, ilk şarkımız Mari'den, Mari Toivonen'den. Vilma Jää'den seçtiği bir şarkı. Oliko meressä vettä. Okyanusta su var mıydı? Bu Vilma Jää'nin son albümünden ve albümdeki diğer parçalarda gitmekte olduğumuz distopik dünyaya dair. Okyanuslar kadar sonsuz ve bilge olan varlıkların ortadan kaybolması ne demek diye bir soruyla başlıyor şarkı ve bugünün dünyasını konuşuyor. Şarkının kahramanı üç okyanus geziyor, su arıyor ama tek bulabildiği şey sonsuz plajlar ve okyanusların suyun nereye kaybolduğunu düşünüyor. Bilmeyen Finlandiya'da çok popüler. New York Times'ın da onunla ilgili bir makalesi var. Opera sanatçısı Kaya Saarela ile yaptıkları bir eserden bahsediliyor. Kendisini etnopop alanında da tanımlıyor. Finlandiya'nın doğusunda Karelya bölgesi var, Rusya sınırında. Bir kısmı artık Rusya'da olan bir bölge. Ve bu bölgedeki kadınların ineklerini sağmak için çağırırken kullandıkları bir ses var. Şarkılarında bu sesi de kullanıyor. Böylelikle Karelya'daki müzik gelenekleriyle ve melodileriyle bugünün seslerini bir araya getiriyor. Eskiyle yeni iyi bir araya getiriyor. Evet, Vilma Yaden dinliyoruz. Okyanusta su var mıydı?

0: Hi, my name is Johanna Ojala. I picked a song called Vanha Nainen Hunningolla, which could be translated an old lady in a rack and ruin. The song is made by Erin, who is a Finnish composer. She has made the lyrics and composed, and she also sings the song, which I appreciate. I mean, I appreciate when I hear and understand that a woman has made all the important things in the songwriting, and Erin does this. And this song tells about this old lady, old woman who has been married for 40 years, and she wants, I guess, something more of her life, which has been quite bourgeois, and maybe the time has passed so that she haven't even noticed that, and she understands that that she wants to have a change there, and so that's why she goes to this rack and ruin on purpose. She does things on purpose because she needs some changes, and the song starts when she finds herself in a bed with a total stranger, and she understands that this was exactly what she needed, this what she had to do to save herself. Okay, and this song paid my attention maybe 15, 16 years ago when I first heard it, because it was so rare about here, these songs about old women. And I also think that the sort of the lyrics and the sound and the song itself is very catchy and sort of quite funny and energetic in a positive way. So every time I hear it now from the radio, for instance, I get this big smile to my face.
1: İkinci şarkımız Johanna'nın seçtiği bir şarkı. Johanna Oyala'nın Vanha Nainen Hunningolla. Yani yaşlı kadın kendini salmış, bakımsız yaşlı kadın olarak çevirebiliriz. Erin bu şarkının hem bestecisi, hem söz yazarı, hem de söyleyen, perform eden kişisi. Burada Johanna'nın bu şarkıyı seçmesinin sebebini şöyle anlatıyor. Yaşlı bir kadının hikayesi bu ve 40 yıldır evli. Ama artık şunu fark ediyor ki hayatta daha fazla şey istiyor. Çok zaman geçmiş ve bu kadar zamanın nasıl geçtiğini fark etmemiş bile. Ve bir takım değişiklikler istiyor aslında. Ve bu yüzden kasten kendini salıyor, kendini bırakıyor. Ve bir gün, şarkıda şöyle başlıyor. Bir gün tamamen bir yabancıyla kendisini yatakta buluyor. Ve anlıyor ki evet, bir şeyler... Tam da böyle bir şeye aslında ihtiyacı var. Kendini bir şeyden bu şekilde kurtarmaya ihtiyacı var. Bu şarkıyı Johanna bir 10-15 yıl önce duyduğunu anlatıyor. Ve o zaman dikkatini şu nedenle çekmiş. Çünkü kadınlarla, yaşlanan kadınlarla, yaşlı kadınlarla ilgili çok fazla şarkıya rastlamadığını, ama bunun özellikle yaşlı kadın deneyimlerine odaklanan bir şarkı olması nedeniyle onun dikkatini çektiğini söylüyor. Ve şarkı da biraz sonra dinleyeceğimiz gibi çok hareketli, böyle catchy, Johanna'nın terimiyle hem enerjetik hem de komik. Ve bu şarkıyı ne zaman radyoda duysam yüzüme kocaman bir gülümseme yayılıyor diyor Johanna. Şimdi dinliyoruz Erin'den Vanha Nainen Hunningolla.

0: My name is Nere Bendikainen, and thank you for this fascinating and inspiring task selecting a song for the Finnish Women's Songs program. I chose a song by Kisu. Kisu is the stage name of Kristel Rosberg, born in Helsinki in 1982. My choice is Kisu and her song, first of all, because she is one of my absolute favorites. So I have bought all of her albums. Many of Kisu's songs have also become modern classics of Finnish pop music, and her albums have helped shape the direction of contemporary Finnish pop. Kisu is undoubtedly one of the most significant Finnish pop artists of her generation. She also broke through the glass ceiling of the music industry by becoming an exceptionally well-rounded musician. She was the first Finnish female artist to do it all, composing, writing lyrics, arranging, producing, and performing her own songs. In 2010, Kisu made history by becoming the first woman to win the Finnish Music Industry's Producer of the Year award. When you consider the history of music, as well as Finland's history of the development of gender equality, this breakthrough happened incredibly recently, almost as if it were only yesterday. In addition to her own solo career, Kisu has written hit songs and produced tracks for numerous other leading Finnish artists. She has also been an important role model for a younger generation of female songwriters and producers. Although Kisu ended or paused her successful solo career at the end of 2022, her legacy as a trailblazer in Finnish pop music and a pioneer among female producers is enduring. Kisu has demonstrated that women can do anything in the music industry. And when women are given space and opportunities, they bring fresh and unique perspectives to music. Kisu has shown just how valuable and enriching it is when women's voices and talents are not pushed to the margins, but are truly given space, allowing women to participate on an equal footing with men. For me, Kisu has shown in practice the importance and value of equal opportunities in music, as well as their significance far beyond the sphere of music. From Kisu's wonderful body of work, I chose the song Kohtalon Oma, released in 2011. The title could be translated into English as Destiny's Own. The song portrays an inner awakening and the desire to escape old and restrictive situations and roles. The song's narrator no longer wants to be a passive bystander or simply be swept along by fate or destiny, but instead wants to decide her own life and direction. For me, this song is about women's empowerment and right to self-determination. Thus, it is a true power anthem. The song's catchy chorus, translated into English, goes, "Hey, destiny, I'm a big girl now, and I decide whose I am and who's not. Hey, destiny, I have my own will."
1: Evet, diğer parçamızı Maria Pantikainen seçti. Maria Kisu'dan bir şarkı seçmek istedi. Kisu, Kristel Risberi adlı bir şarkıcının sahne ismi. 1982 doğumlu Helsinkili bir sanatçı. Maria Kisu'dan özellikle bir şarkı seçmek istediğini şöyle anlatıyor. Bütün albümlerini almış bu arada. Ve Kisu, Fince pop denildiğinde modern klasikler arasında onun eserleri yer alıyor. Hem kendi nesline hem sonraki nesillere ilham olmuş bir kadın sanatçı. Çünkü müzik endüstrisinin cam tavanını kırdığı nasıl anlatıyor Merya. Her şeyi yapan ilk Finli kadın sanatçı. Yani besteleme, şarkı sözü yazma, aranje etme ve kendi şarkılarını söyleme. Bunun hepsini birden yapan ilk kadın sanatçı. Ve 2010 yılında bu çabaları takdir görüyor. Finlandiya müzik endüstrisinin yılın prodüktörü, yapımcısı ödülünü kazanıyor. Ve Merya şunu söylüyor. Yani Finlandiya'daki toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişiminin uzun tarihini düşündüğümüzde, hani tarihe baktığımızda bu 2010'daki bu ödül aslında çok inanılmaz bir derecede çok geç bir tarihte olmuş bir şey. Sanki dün gibi olmuş bir şey. Kisu aynı zamanda diğer sanatçılara da hitleşen şarkılar yazıyor ve rol model oldu birçok yeni, daha genç sanatçı için, kadın sanatçı için. 2022 yılında kariyerine bir ara vermiş durumda ama öncü olarak, özellikle üretimde, yapımda bir öncü kadın olarak hala var olduğunu söylüyor. Kisu aynı zamanda kadınlara eşit şans, eşit fırsatlar verildiğinde neler yapabileceklerini de gösterdiğinin, Kisu'nun bunun iyi bir örneği olduğunu söylüyor. Meryem'in Kisu'dan seçtiği şarkı Kohtalan Oma, yani kaderin kendisi, kaderin evet, kaderin kendisi diyebiliriz. Ve aslında bu şarkı da bir önceki şarkı gibi bir iç uyanış ve kısıtlayıcı rollerden sıyrılma arzusuna dair bir şarkı. İki arkadaşım da böyle şarkılar seçmesi çok hoş oldu üst üste. Bu şarkıdaki kahraman diyelim, artık pasif, böyle kenarda duran bir karakter olmak istemiyor. Kaderinin sürüklediği yoldan yürümek istemiyor ve kendi yolunu bulmak istiyor. Ve bu şarkı Merya için aslında kadınların hakları ve kadınların kendileri üzerindeki karar verme hakları için çok önemli bir şarkı, bunu anlatan önemli bir şarkı olduğunu söylüyor. Neredeyse bir güç marşı gibi diyor. Ve şarkıda da şöyle sözler var. Evet kaderim, ben şimdi büyük bir kızım artık ve kiminim, kimin değilim, ben karar verebiliyorum. Hey kaderim, kendi iradem var. Şimdi dinliyoruz Kisu'yu.

0: sustained those wild vines and those light switches and so on. So here it is, Villi Vini from Finland to you.
1: Bir sonraki şarkımız Leena Vastapuu'dan. Leena 1994'te kurulmuş Ultra Bra isimli bir gruptan bir şarkı seçti. Villi Vini. Bu aslında tam çevirisi vahşi şarap gibi oluyor. Ama şarkının sözlerine bakınca bunu biraz daha yabani sarmaşık, yabani asma ya da yabani sarmaşık gibi düşünebiliriz. Yani duvarlara, yüzeylere tırmanan bir bitkiyi anlattığı için yabani sarmaşık diye çevirebiliriz. Leena bu grubun onun gençliğinde, ergenlik döneminde, ön ergenlik döneminde 1983'te doğmuş birisi olarak ergenlik döneminde nasıl damgasını vurduğunu söylüyor. Bu grup aynı zamanda Finlandiya'daki sol politik hareketlerin geleneğine yaslanıyor. Ve bu gelenekler sınıf, emperyalizmi, feminizmi bir arada düşünüyor. Ve bu benim feminizmimde, benim kesişimsel feminizmime de çok denk düşüyordu, çok bunu besliyordu diyor. Bu şarkı da şunu anlatıyor grup. Uzun bir yokluktan sonra, uzun belki bir yolculuktan sonra eve dönmek ve aynı zamanda bunun bir de feminist bir anlamı da var. Şarkıdaki kişi işte yollarda uzun süre yok ve o yokken evde yabani bir sarmaşık büyüyor, bir metre daha büyüyor ve o kadar büyüyor ki artık eve döndüğünde hiçbir şey yerinde bulmuyor. Hatta bir ışığın yerini, ışığın nereden açacağını bile bulamıyor. Ve böyle biraz disoriente oluyor. Yani biraz aslında yön duygusunu, yer duygusunu kaybediyor. Ve yolculuklarını da düşünüyor bir yandan. Aklında hala seyahatlerden kalma bir takım duygular, fikirler var. Yani evde, yani tanıdığı, bildiği bir yerde ama aynı zamanda bu biraz da tuhaf bir yer. Tam da orada değil, yani bedenen orada ama aklı orada değil. Ve bu şarkı Odessa'da yazılmış ve 1994'te daha sakin, daha barış içerisinde bir şehir olan Odessa'da. Orayı düşünüyor, orayı hayal ediyor. İşte tren rayları, harika manzaralar eşliğinde orayı düşünüyor. Ama bir taraftan da mezarlıklarla birlikte düşünüyor. Ve burası şarkıda böyle bir nostaljik bir tema da katıyor işin içine. Ve Leena da şunu söylüyor. Antimilitarizm ve savaşlar üzerine çalışan aynı zamanda bir feminist araştırmacı olarak. Tabii ki bu günlerde Odessa'nın Odessa'daki mezarlıkları düşünmenin çok farklı, çok zor bir anlamı var. Şu anda devam etmekte olan bu agresyon, bu emperyal şiddet ve bu yıkımdan ötürü. O zamanlar nostalji vardı. Şarkının yazıldığı zaman bir nostalji vardı ama bugün daha fazla bir acı var. Ve bu şarkı bana evlerin, sınırların, çatışmaların her zaman birbirine bağlı olduğunu, birbirinden uzak şeyler olmadıklarını ve toplumsal cinsiyetle de, evle de çok iç içe olduğunu hatırlatan feminist bir şarkı diyor. Ve aynı zamanda geri dönebileceğin, evde diyebileceğin bir yer olmasının ne kadar büyük bir imtiyaz olduğunu da hatırlattığını söylüyor bu şarkının. Sadece bu ev, yani bir hani dört duvardan oluşan bir yapı değil tabii ki bu, ama aynı zamanda bir insanların da ev olabileceğinden, sevilen insanların ev olabileceğinden bahsediyor. Bu şarkıyı genellikle seyahatlerimde, özellikle iş nedeniyle yaptığım seyahatlerde, uzun süre ayrı olduğumda dinliyorum. Biraz ağlıyorum sakince. Bir de eve döndüğümde ağlıyorum. Bir de eve döndüğümde dinliyorum ve ağlıyorum diyor. Feminist bir araştırmacı olarak, feminist bir maceracı olarak ev diyebileceğim bir yerin ve onu koruyan, onu ev kılmaya devam eden insanların, sarmaşıkların bana yolumu kaybetse de o sarmaşıkların olmasına dair ne kadar minnettar olduğumu hatırlatıyor diyor. Ve şimdi Ultra Bra'dan dinliyoruz, Villi Vini.

0: Hello, it's Noora Kotilainen from Finland, Helsinki. And Esin asked me to name one song, a Finnish song that might be feministic or feminist. I don't know if this song is usually seen as feminist, but for me, it certainly is so. It's a song called Herrojen kanssa pellon laita. And it was performed and recorded by a Finnish singer called Karula Standenskjöld in 1971. And its origin is in old Nordic folk. In Swedish, it has been called I fjol så gick jag med herrarna i hagen. And it was made in Finnish. And it's a song, it's a story about a young girl from a lower social class who meets up with men from a higher social class and then suddenly becomes pregnant and then also abandoned by the men and has to keep up with the consequences of this love affair by herself. So this is why it makes it a feminist song. And it reminds me also of an old Finnish kind of a lullaby. And for me, it's always been a story about women back in the days when, for example, my mother was young in this society and how they were treated by men and what were the consequences of relationships with men. And what was the social status and of poorer women in this society?
1: Evet, son parçamızı da Nora seçti. Nora Kotilainen. Nora, Fin şarkıcı Karola Standenskjöld diye çok iyi soyadını okuyamadığım bir sanatçının. Herrojen kanssa pellon laidassa, yani beylerle tarlanın kıyısında. Ama beyler aslında orada biraz daha efendiler, masterlar. Efendilerle tarlanın kıyısında anlamına da geliyor ve bu şarkı 1972'de kaydedilmiş. Eski Nordik folklorik şarkılara dayanıyor. İsveççe'de de başka Nordik dillerde de versiyonları var. Şarkıda genç ve yoksul bir kadının üst sınıflardan erkeklerle karşılaşmasını ve hamile kalmasını anlatıyor. Ve sonradan bu genç kadın erkekler tarafından terk ediliyor ve ilişkisinin sonuçlarıyla katlanmak zorunda bırakılıyor. Nora diyor ki bu hikaye aslında ve bu şarkı Fince ninnileri biraz bana hatırlatıyor. Ve aynı zamanda annesinin, kendi annesinin genç olduğu zamanları ve o zamanlar kadınlara nasıl davranıldığını, erkeklerin kadınlara nasıl davrandığını ve erkeklerle ilişkilerinin sonuçlarını ve aynı zamanda da toplumdaki yoksul kadınların statüsünü bu şarkı Nora'ya hatırlatıyor. Ve aslında kaydetmesi de biraz zor oldu Nora için çünkü bu şarkıyı hatırladıktan sonra çok duygulandı ve ama sonrasında kaydı bize gönderdi. Bu şarkının sözleri de çok ilginç. Yine böyle biraz ninni gibi ama şöyle başlıyor. Efendilerle yürüdüm tarlanın kıyısında. Karnımda bir şeyler tekmelemeye başladı. Efendilerin anlatacak hikayesi hiç bitmez. Gözlerin içine bakıp yağlı yağlı iltifat ederler. Genç kız nereden bilsin her numarayı? Ama sonuçlarına kendisi katlanmak zorunda. Derken kış geldi, kar kapladı toprağı. Efendiler artık eve kadar da bırakmaz oldular. O efendiler başkalarının önünde eğilip selam verir ama bana gelince burunlarını havaya dikerler. Şimdi ise çocuğumla yürüyorum daracık yolda. Evet, yürüyorum daracık yolda. Bu şarkıyla birlikte Fince Kadın Şarkıları serimizin sonuna geliyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Biraz hüzünlü bir bitiriş yapıyoruz ama tekrar baştaki şarkıları dönüp tekrardan bu seriyi dinlemenizi tavsiye ederiz. Tekrar katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için size de teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nail'e çalap verdi ve Özlem Dalkıran'a teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Şoşoloza.
1: Dünyayı dinliyorum. Bir dünya müziği programı. Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
2: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
3: Hi, time.
2: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da. Rasmemo, rasmemo, you're on the town. Rasmemo, rasmemo, play reggae sound. Rasmemo, rasmemo, you're my DJ, remember that.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

Pazar geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Gelecek istasyon Taksim. Kavataş yönünde bir yolculuk. Taksim Kavataş'ın yolculuğu.

0: Dilden dile titreşimler.
1: Pazar günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.

0: Reklamlar.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
6: Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak. Pazar günleri 16'da Apaçık Radyo'da.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehmet Ali Demirel ve Naciye Demirel'e teşekkür ederiz. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
1: İyi günler sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur.
2: Ben Ayşegül Tözeren.
1: Efendim 11 Eylül 2026 bir cuma günü. Her cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan Önce Sağlık programındayız. Önemli bir konuğumuz var. Ayşegül, istersen senden rica edeyim konuğumuzu tanıtma işini lütfen.
2: Evet, hangi yönünü tanıtayım önce diye düşünüyorum İskender hocamızın. İskender hocamız akademik yaşantısının yanında tıp eğitimi konusunda da artık otorite olan kişilerden biri. Başında geliyor. Tıp eğitimine de ikinci ömrünü cerrahiden sonra adamış durumda. Tabii bazı derneklerde adını görmüyoruz İskender hocamızın ama Türk Tabiplerin Birliği'ndeki çalışmaları da çok kıymetli ve biz bugün tıp eğitimi konuşacağız.
1: Evet, gerçekten de tıp eğitimi alanında Türkiye'nin çıtasını yükselten kişi olarak tanınıyor İskender Hoca. Yeni eğitim modelleri yaratan, çağdaş hekimlerin yetişmesi için kafa yorup bir takım ilkeleri ortaya koyan birisi. Kendisi hem Ankara Tabip Odası hem Türk Tabipleri Birliği'nde görev yaptı. Aynı zamanda TÜBİTAK'ta Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Avrupa Cerrahi Enfeksiyon Derneği Başkanlığı, sonunda da Arsuz Kent Konseyi'nde şimdi görev yapıyor galiba. Değil mi hocam?
3: Yok, Kent Konseyi görevim bitti.
1: Bitti
3: Bırak.
1: Mi?
3: Evet,
1: Peki.
3: Bırak.
1: Çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun efendim.
3: Ben teşekkür ediyorum.
1: Bu programın aslında hareket noktasının bu Bilim Akademisi'nin Sarkaç'da yayınlanan, onun web sitesi Sarkaç'ta yayınlanan bir söyleşiden hareket ettik. Müsemma Sabancıoğlu ve Defne Üçer Şaylan'ın sizinle ve Murat Akova ile yaptığı 73 günlük bilgi ömrü ve 128 fakülte tıp eğitiminde nereye gidiyoruz? Buradan hareketle sizden tıp eğitiminde nerede olduğumuzu, nereye gittiğimizi, sadece ülkemizin değil dünyada da ki yeni gelişmeleri, nereye evriliyor bu tıp eğitimi, bunları konuşmak istiyoruz. Ayşegül, istersen spesifik bir sorun varsa sen sor, oradan başlayalım.
2: Selim Hocam aslında siz bir dergi yazısını göndermiştiniz. Belki oradan
1: Tabii,
2: sizin
1: lütfen.
2: sorularınızla başlayabiliriz.
1: Lütfen. Tabii Ayşegül, sen
2: Sizin
1: başlayabilirsin. Tamam mı?
2: sorularınızla da
1: Peki,
2: başlayabiliriz tabii ki.
1: şimdi bu Türkiye'deki tıp eğitimi özellikle bu söyleşide nicelik ve niteliğin sürtüşmesi ya da kim kime üstünlük, galip gelme riski var. Sayısal artışın riskleri, bunlara değiniyorsunuz. Birazcık oradan girelim mi hocam bu tıp eğitimi?
3: Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir noktadan konuya girdiniz. Çünkü bence bugün tıp eğitiminin Türkiye'de özellikle, aslında dünyada da paralel bir şey var ama Türkiye'de, bizim için Türkiye'de de daha önemli tabii. Bu nicelik nitelik arasındaki gerilim diyeyim ben buna.
1: Evet.
3: Gerilimin sürmesi, çünkü sayısal olarak birincilikle övünmek ama niteliği arka plana itmek tıp eğitimi için hakikaten çok önemli bir risk ve bir tehlike diye düşünüyorum. Bizim de artık zamanımızın geçtiğini düşünüyorum yani Türkiye'de. Yani artık nicelikten bizim niteliğin değerlendirilmesine yönelik, niteliği ön plana çıkaran, sadece tıp eğitiminde değil aslında her konuda belki de bunu yapmak lazım ama bugün konumuz tabii daha çok tıp eğitimindeki süreçler. Dolayısıyla niteliği ön plana çıkaracak yaklaşımlar çok değerli ve önemli diye düşünüyorum.
1: Evet, gerçekten bu sayısal artış, bakıyoruz tıp fakülteleri, üniversitelerin sayısı ve tıp fakültelerin sayısı gittikçe artıyor. Her ile bir üniversite galiba slogan ya da yaklaşımın şeysi.
3: Birden çok şimdi bazı illerde tabii.
1: Evet. Bu ne getirdi acaba? Bunu çok merak ediyorum. Sağlık sistemimiz ve yetişen hekimler açısından iyi mi oldu böyle bir şey?
3: Yani şimdi ben konuya şöyle gireyim. Üniversiteleşme kavramı üzerinden biraz önce sizin söylediğiniz yani 20 yıl kadar önce ortaya konan her ile bir üniversite hedefi Türkiye'de tıp eğitiminin böyle hızla büyümesine yol açtı diye düşünüyorum. Çünkü üniversiteler tıp fakülteleri açma yönünde özellikle toplumsal saygınlığı ve getirisi nedeniyle tıp fakültesi açma yönünde bir eğilimleri var. Yani her üniversite kendinde bir tıp fakültesi olsun diye istediği için de bu üniversiteleşme kavramıyla birlikte tıp fakültesi sayısının da paralel bir artış gösterdiğini görüyoruz. Ve de çok dinamik bir rakam bu. Yani her gün değişiyor belki rakam.
1: Evet.
3: Şimdi bugün konuşurken bile belki açılmamış tıp fakültesi var Türkiye'de. Yeni açılan tıp fakültesi olabilir. Rakamlar hakikaten çok ürkütücü. Tabii sayısal olarak Avrupa'da birinci sıradayız. Öneceksek yani birinci sıradayız. Dünyada da belki nüfus başına düşen tıp fakültesi sayısına bakıldığı zaman en önde gelen ülkelerden birisi olarak yer alıyoruz. Ve de bir diğer farklılık da bir tıp fakültelerinde birden çok programın olması da Türkiye'de ayrı bir sorun diye düşünüyorum ben. Yani tıp fakülte sayısı bugün öğrenci alan tıp fakülte sayısı üzerinden gitmek daha doğru olur diye düşünüyorum ben. Biraz önce 128 dediniz siz. Ben dün özellikle ÖSYM kılavuzundan baktım. 124 tıp fakültesi öğrenci almış 2026 yılında. Ama bu 124 tıp fakültesi 124 ile kalmıyor. Program sayısı çift olan, birden çok programı olan fakülteler nedeniyle bu rakam 150'ye yakın.
1: Evet.
3: 150 tıp eğitimi programı Türkiye'de yürüyor. Bunu aslında program gibi görünse de bence fakülte olarak algılanması lazım. Teorik olarak bakıldığında fakülte olarak algılanması lazım. Tabii bir diğer şey de özellikle son 20 yıldaki artış da çok belirgin olarak ortaya konuyor. Çok hızlı bir artış son 20 yılda ivmenin arttığını görüyoruz. Ne zaman bu ivme kesilecek bilemiyorum gerçekten. Ama bir yerde bunun durması ve niteliği ön plana çıkartacak yaklaşımların, politikaların, ülke düzeyinde politikanın ve bir politikanın oluşturulması çok önemli ve değerli diye düşünüyorum.
1: Hocam sizin çok güzel özetlediğiniz, anlattığınız bu dünyada evrensel olarak tıp eğitiminin değişimi konusu var. O
3: Evet.
1: değişimden biraz bahsedebilir miyiz? Biz sonunda da biz neredeyiz? Bu değişim ne getirdi, ne götürdü?
3: Evet.
1: Biraz ona bakmak mümkün mü acaba?
3: Yani tıp eğitiminde evrensel olarak baktığımızda yani 21. yüzyılın ikinci yarısına gelirken tıp eğitiminde çok önemli bir değişim söz konusu. Daha çok 20. yüzyılın ikinci yarısı ve 21. yüzyılın başlarında bilim temelli bir müfredat üzerinden bilginin aşırı yüklendiği bir müfredat üzerinden olan tıp eğitiminde bugün evrensel olarak olan sağlık hizmet sunumunu nitelikli yapacak yetkinlikte hekim yetiştirmek diye tanımlanıyor bugün hedef olarak tıp eğitiminde ve bu da yeterliğe dayalı bir tıp eğitiminden, yetkinliğe dayalı bir tıp eğitiminden söz ediyor ve evrensel olarak da bunun ürünü ve hatta mezununu hedef alan bir amaçla, bir hedeflerin konulmasıyla yani mezunu dediğim bizim tabii hekimin yetkin yetişmesini sağlayacak bir eğitim modeli. Bu tabii birden çok stratejiyi beraberinde kullanmayı gerektiriyor o nitelikte bir hekim yetiştirmek için. Bugün tıp eğitimi jargonunda diyeyim, işte yeterliğe dayalı eğitim, topluma dayalı eğitim, meslekler arası eğitim, yeterliğe dayalı çıktı temelli eğitim gibi kavramların tümünü harmanlayan bir eğitim modeline gidiş var tıp eğitiminde evrensel olarak. Türkiye'de de buna uyan oldukça fazla sayıda tıp fakültesi var. Yani bu değişimleri yaşayan ve yaşatan tıp fakülteleri var. Onu mutlulukla görüyorum. Onun da tabii nasıl gelindiği noktaya bakıldığında bence bir tıp eğitimi ana bilim dallarının kurulmuş olması, eğitime yön bakışı ve tıp fakültelerinde eğitimin daha çok tartışılır duruma gelmesini sağlamıştır. Yani iyisi kötüsü ayrı bir konu tabii ama dediğim gibi bir yararı olduğunu düşünen kişilerden birisiyim. Bugün Türkiye'de tıp eğitimi ana bilim dalında akademik düzeyde çalışan çok değerli arkadaşlarım var. Hekimlik üzerine, tıp eğitimi üzerine tıp eğitim formasyonu alan, tıp eğitimiyle ilgili doktora yapan, doçentlik, profesörlük unvanını alan çok değerli arkadaşlarım bu konuda kendi kurumlarında çalışmalarını yürütmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bunun özellikle belki nitelik açısından konuştuğumuz için de söylemekte yarar var. Eğitimde standartizasyon konusunu gündeme getirebilecek bir ortamı da beraberinde getiriyor.
1: Peki bir soru daha yöneltmeye istiyorum. Ondan sonra sözü Ayşegül'e bırakacağım. Bir de tabii bir süreden beri devam ediyor uygulaması. TUS sınavı var.
3: Evet.
1: Bu tıpta uzmanlık sınavı bunun tıp eğitimine etkisi nasıl oldu? Çünkü iyi bir hekim yetiştirmek, işte işin belki de çıktı temelli mi olsun, topluma dayalı tıp eğitimi mi olsun derken birdenbire hani neredeyse TUS'a yönelik bir tıp eğitimine doğru gidiyor bazı üniversiteler. Ya da başarı kriteri sadece TUS'ta alınan sıralamaya göre değerlendiriliyor. Bunun sakıncaları da var herhalde hocam. Bu konuda neler söyleyeceksiniz TUS'tan bağlantılı olarak?
3: TUS tabii biraz özenle seçmem lazım kelimeleri diye düşünüyorum. Özellikle olarak çünkü TUS Türkiye'de en azından objektif, herkese eşit olabilecek bir sınav olanağı yaratmıştır. Onun tartışması yok. Ama sizin de söylediğiniz olumsuz yönleri de tıp eğitimini farklı bir şekilde etkilemiş olmasıdır. Ve başlangıçta sadece 5. sınıftan başlayan TUS dershaneleri şimdi 1. sınıftan TUS dershanelerine gitmek ve oradan TUS'ta başarılı olmayı hedefleyen öğrenciler yani kendilerini yetiştirmeye çalışıyorlar. Ben TUS'un bu açıdan bakıldığında tıp eğitimini olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Çünkü TUS'taki bir başarı aslında fakültenin ve eğitimin başarısı değil. Çünkü TUS bir seçme sınavı, yerleştirme sınavı, bir yetkilendirme, bir belgelendirme sınavı değil. Dolayısıyla niteliği doğrudan değerlendirmek çok doğru değil tıp eğitimini TUS'la birlikte. Bunun şimdi tabii mesela UCMLE sınavlarıyla değerlendirebilirsiniz. Çünkü orada bir şey var, bir yetkinlik değerlendirmesi var ve onunla hekimlik yapabilmeyi ölçen, belirleyen kriterler var. Bizde olmayan şeyler bunlar. Dolayısıyla TUS'a ben hep bir şeyle yaklaşmışımdır. Yani tıp fakülteleri TUS başarısı üzerinden öğrenci yetiştirmemeli diye düşünüyorum. Ve TUS'ta başarıyı da öncelikli bir hedef olarak koymamalı tıp fakülteleri. Ama TUS'ta başarılı olacak bir eğitimi de zaten vermekle yükümlüsünüz. Yani TUS'taki bir başarı farklı şekillerde öğrenciye katkı sunabilir. Öğrencinin daha iyi yetişmesini sağlayabilir ama temel hedef bu olmamalıdır diye düşünüyorum. Ve TUS'u sadece belki bir program değerlendirme aracı olarak kendi eksiklerini, fakültelerin kendi eksiklerini görerek onları tamamlayacak noktaları göz önünde bulundurmak gibi bir katkısı olabilir. Ama tıp eğitimini genelde baktığımızda bence olumsuz etkileyen. Çünkü öğrenciler önceliği fakülteden dershaneye aktarıyorlar. Ben hep şunu vurgulamışımdır öğretim üyesiyken. Yani internlük dönemi tıp eğitiminin en önemli dönemi. Hekimlik açısından. Halbuki çocukların akılları internlük döneminde tamamen TUS dersi.
1: Evet.
3: Dolayısıyla öyle bir olumsuz yönü var. Tabii şimdi bu dönem 5'e, dönem 4'e de yansımış durumda. Bu ezbere dayalı ve eğitimde belki konuşacağımız önemli tehditlerden bir tanesi olan daha çok bilgiyi yükleme ve aşırı bilgi yüklü bir programı yürütme tehlikesini beraberinde getiriyor diye düşünüyorum ben.
1: Sağ olun hocam. Ayşegül, sözü sana bırakayım mı?
2: Tabii ki çok teşekkürler. Ben de can kulağıyla dinliyorum. İskender hocam yurt dışındaki örnekleri de çok yakından takip ediyor. Bunu biliyorum. Yurt dışındaki örneklere baktığınızda sizin zihninizdeki ideal modele en yakın ülke hangisi sizce?
3: Bu Ayşegül, bu pek yani böyle spesifik olarak bu ülke demek çok doğru olmaz. Çünkü her ülkede bunlar uygulanıyor. Çok iyi örnekler olan ülkeler var. Onu söylüyorsan örneğin ben Hollanda, İskoçya.
2: İskoçya ilginç oldu hocam. İskoçya bilmediğimiz bir örnek aslında.
3: Dundee Tıp Fakültesi öncü tıp fakültelerinden biridir eğitimde, tıp eğitiminde. Dolayısıyla tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin kendine özgün tıp eğitimi şeyi var, yapılanması. Tabii Amerika'daki uygulamalar çok değerli. Beni etkileyen bir diğer ülke de Kanada. Kanada'daki tıp eğitimi. Tabii onlar da Amerika'dan biraz etkileniyorlar ama Amerika'dan önemli bir farkı o şeyi. Biraz daha topluma dayanı, sosyal kavramları kapsayan bir tıp eğitim modeli Kanada'da var, uygulanıyor. Bunlar hakikaten çok değerli örnekler. Yani her ülkede bir örneğe rastlayabilirsiniz aslında, iyi bir örneğe rastlayabilirsiniz ama öncü ülkeler olarak belki bunlar sayılabilir ilk çırpıda.
2: Çok teşekkürler İskender Hocam.
1: Teşekkür. Hemen bir soru sormuşsam bir müzik arasına gidelim mi?
2: Müzik arasına gidelim hocam.
1: Peki hocam, sizin için parçalar seçtik. Bir tanesi kısa süre önce yitirdiğimiz Dolly Parton'dan gelecek, Jolene.

0: Ondan dinledik. Hecolin isimli parçayı seslendirdi. 11 Eylül 2026, her cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan Önce Sağlık programındayız. Bugün konuğumuz Profesör Doktor İskender Sayak, kendisiyle tıp eğitimi, üniversitelerin durumunu konuşmaktayız. Ayşegül, sözü sana versem.
1: Ben de Türkiye'deki tıp eğitimine geçeyim. Sizce Türkiye'deki tıp eğitiminin en iyi yanı ve en sorunlu yanı hangisi diye sorayım.
2: Bu tabii çok derinliği olan bir soru Ayşegül. Şöyle özetleyeyim. Tabii dünya evrensel olarak da bu böyle. Her ülkede bazı şeyler iyi uygulanıyor, bazı şeylerde eksiklikleri var veya sorunları var. Şimdi Türkiye için güçlü yönler olarak baktığımızda ben bir tabii tıp eğitimi geçmişini hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de güçlü bir akademik gelenek söz konusu bazı tıp fakültelerimizde. Bu gelenek Türkiye'de tıp eğitiminin gelişmesine çok önemli katkı sunmuştur. Ve bu da devam ediyor diye düşünüyorum. Özellikle bazı tıp fakültelerinin katkılarıyla güçlü bir akademi tıp eğitiminde sürüyor. Bir diğer güçlü yön diye düşündüğüm, biraz önce söylediğim tıp eğitim anaöğretim dallarının kurulmasıyla güncel tıp eğitimi modellerinin daha yaygın kullanıldığını görüyoruz. Yani bu değişik fakültelerde bunlar uygulanıyor. Bir diğer şey de önemli hususlardan bir tanesi, tıp eğitiminde dünyaya paralel bir değişim yaşanmıştır Türkiye'de de. Yani biraz arkadan olmasına rağmen paralel bir değişim yaşanmıştır. O da şu, 1950'lerde Amerika'da ortaya çıkan entegre tıp eğitimi ve entegrasyon, tıp eğitiminde entegrasyon kavramı Türkiye'de 1960'larda uygulanmaya başlandı. Çok önemli diye düşünüyorum bu şeyin uygulanması. Örneğin bununla beraber 1960'larda yine Kanada'da özellikle başlayan, daha sonra biraz önce saydığım ülkelerin bir kısmında gündeme getirilen öğrenci merkezli eğitim modelleri Türkiye'de de 1990'larda uygulanmaya başlandı. Bunlar bence önemli gelişmeler, evrensel olarak önemli gelişmeleri de bizim 10 yıl, 20 yıl arkadan takip ettiğimiz bir dönemden sonra bugün dijital çağda bunun daha hızla değiştiğini görüyoruz. Ve bugün Türkiye'de uygulanan yine çok önemli olduğuna inandığım ama sekteye uğrayan değişik nedenlerle topluma dayalı, toplum yönelimli tıp eğitimi kavramı yine Türkiye'de bence güçlü yönlerden bir tanesi olarak görülüyor. Ve son şeyde biraz yanlı bir şey olarak düşünebilirsiniz onu, standartizasyon çalışmaları. Yani standartizasyon çalışmaları da İşte akreditasyon ve ulusal çekirdek eğitim programının tanımlanması, 2000'li yılların başında Türkiye'de bunlar ortaya kondu ve belli bir düzeye geldi diye düşünüyorum açıkçası. Bugün standartlar tanımlanmış durumda TEPTAT'ın ve sizin biraz önce de söylediğiniz gibi yeni bir akreditasyon kuruluşu daha kurulmuş durumda, bir dernek daha kurulmuş durumda. Bu standartlar çerçevesinde eğitimin değerlendirmesi yapılıyor ve fakültelere gelişimleri konusunda raporlar hazırlanarak onlara yön verme, onlara bir kılavuzluk yapma, gelişimlerini sağlama gibi bir şeyin olduğunu görüyorum. Ve bu bugün itibariyle de 70 tıp eğitimi programı. Çünkü program akreditasyonu yapılıyor bugün Türkiye'de, TEPTAT'ın yaptığı 70 eğitim programı akredite edilmiş durumda. Bir tanesi Kuzey Kıbrıs'ta olmak üzere Marmara'yla ortak program yürüten Doğu Akdeniz Tıp Fakültesi eğitim programı da akredite edilmiş durumda. Bunlar bence güçlü yönler. Sorunlu yönler veya geliştirilmesi gereken yönler biraz önce baştan sevgili Selim'in de gündeme getirdiği tıp fakülteleri sayıları ve öğrenci sayıları. Bugün 18 bin civarında tıp fakültesi kontenjanı tanımlanıyor, açıklanıyor. Bu birkaç sene önce 20 binlere kadar çıktı ama şimdi böyle bir 18 bin civarında bir platoda gidiyor gibi görülüyor. Bu öğrenci sayıları hakikaten yüksek hali. Toplam öğrenci sayısı da 120 bin, 130 bin civarında tıp fakültelerinde. Tabii bunu etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi eğitici insan gücünün oranı. Yani bu kadar tıp fakültesinde nitelikli eğitim verebilecek bir kadromuz, bir insan gücümüz var mı? Ve rakamsal olarak bakıldığında öğretim üyesi oranı 15 bin, 15.380 gibi YÖK'ün şey yaptığı. Tabii bu da dinamik bir rakam Türkiye'de. Çok hızlı değişebiliyor ama buna baktığımızda tabii çok kaba bir oran olacak bu. Bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 8,5 Türkiye'de.
0: Yurt
2: Bu
0: dışına atıyor hocam.
2: yüksek.
0: Yüksek değil mi?
2: Bu rakam bence yüksek bir rakam. Tabii bu fakülteden fakülteye değişiyor.
0: Evet.
2: Fakültelerin çoğunda veya önemli bir kısmında 4 civarında özellikle vakıf tıp fakültelerinde bu oranlar daha düşük. Çünkü öğrenci sayısı daha az devlet üniversitelerine göre. Yani o oranın mutlaka düzeltilmesi gerekir. Daha az öğrencinin öğretim üyesi başına şey olması son derece önemli diye düşünüyorum. Şimdi diğer bir sorun da tabii tıp eğitiminin önünde olan küresel veya global ve evrensel tehditler var. Bunlardan bir kısmı bizim tarafımızdan kontrol edilebilir tehditler, önüne geçilebilir tehditler. Örneğin bu öğrenci sayılarının önüne geçebilirsiniz. Gerçi fakültelerin elinde değil ama en azından merkezi otorite ulusal bir politika çerçevesinde bunu sağlayabilir diye düşünüyorum ben. Bir diğer önemli bir tehdit bilginin çok aşırı artması ve 6 yılın tıp eğitimi için yeterli olmaması. Onun için de ona uyum sağlayacak bir eğitim modelini kullanmak zorundasınız. Her şeyi öğretmek. Öğrenciyi sabah 8, akşam 5 dershaneye sokarak tıp eğitimi yürütmek bugün artık gerçekçi bir eğitim modeli değil. Yani aşırı bir bilgi yükleyen bir eğitim modelimiz var Türkiye'de. Onun önüne geçmemiz lazım. Öğrencinin nasıl bilgiye erişeceğini, o bilgiyi nasıl kullanacağını, o bilgiyi kullanırken neyin doğru olduğunu bir eleştirel düşünmeyle değerlendirme yapabilen bir öğrenci profilini yaratacak bir yaklaşımda olmamız lazım eğitim modellerimizde. Bir diğer yine bence sıkıntılardan bir tanesi eğitimin yine evrensel bir problem bu. Türkiye'de bence daha çok hastane ağırlıklı bir eğitim modeli olması ve birinci basamağın eğitim modelinde kullanılması. Örneğin Türkiye'de bence birinci basamak hekim yetiştirmek, birinci basamağa yönelik nitelikli, kaliteli, iyi hekim yetiştirmek temel hedef zaten. Bu çapın da temel hedefi o. Ama şeye baktığınızda öyle olmuyor tabii. Çünkü aşırı bir TUS kadrosu açarak uzmanlık eğitimi pompalanmaya çalışılıyor.
0: Evet, özen
2: Burada
0: diliyorum.
2: bir problem var. Yani sağlık sistemimiz aile hekimliği üzerinden, yani yeni olarak, yeni demeyeyim de, yani 20 yıldır ola iktidarın yaptığı şeyle bu sosyalizasyon kavramından aile hekimliği kavramına geçen ve aile sağlık merkezleri üzerinden sağlık ocakları yerine eğitimin, hizmetin yürütüldüğü bir modelden söz ediyoruz. Sosyalizasyon kavramından aile hekimliği kavramına geçen ve aile sağlık merkezleri üzerinden sağlık ocakları yerine eğitimin, hizmetin yürütüldüğü bir modelden söz ediyoruz.

0: basamağı önceleyen bir hizmeti ortaya koyması çok değerli olur Türkiye için bence sağlık açısından bakıldığında. Ve bir diğer şey de bazı yani Türkiye'deki sorunlardan bir tanesi gördüğüm bu akreditasyon süreçlerinde çok sık rastlıyoruz buna. Sürdürülebilirlik. Bunun da nedenlerinden bir tanesi ben hep şunu biraz şaka yollu söylüyorum. Tıp fakültelerinde dekan yarı ömrü çok kısa. Ya yani bilgi yarı ömrü kısa diyoruz.
1: Evet.
0: Çok şey oluyor ama dekan yarı ömrü de bazen çok kısalabiliyor. Sağlık Bakanı yarı ömrü çok kısaydı bir ara. Hatırlarsınız çok sık değişirdi. Dolayısıyla bu dekan değişimleri eğitimi olumsuz etkiliyor. Şöyle olumsuz etkiliyor. Yeni gelen dekan bir önce yapılanları daha iyiye götürme yerine
1: Kendi değiştirir. Evet.
0: şeyinin yoluna gidiyor. Halbuki onun üzerine katarak iyileştirmeyi sağlamak sürdürülebilirlik açısından daha önemli ve değerli diye düşünüyorum. Bir tabii diğer şey de bir eğitim hizmet dengesi veya orada da eğitim hizmet gerilimi Türkiye'de çok ön planda. Özellikle bu Sağlık Bakanlığı'yla işbirliği protokolü altında hastanelerin fakülte hastanesi haline gelmesiyle bu daha çok ön plana çıktı diye düşünüyorum ve performansa dayalı ücretlendirme ile birlikte devlet üniversitelerinde özellikle hizmet eğitimin önüne geçiyor.
1: Bu konu çok önemli hocam. Bir müzik arasına gitmeden önce onu tekrar vurgulamanızda belki yarar var. Özellikle vakıf üniversitelerinin hastaneleri olmayan vakıf üniversitelerinin, vakıf üniversitelerine bağlı fakültelerinin devlet hastanelerini ya da bu eğitim araştırma hastanelerini klinik olarak kullanmaları ve oradaki tıp eğitimi o bir takım sorunlar yaratıyor herhalde, değil mi? Yadsınmaz bir gerçek.
0: Evet, devlet üniversiteleri için de geçerli Selim.
1: Evet.
0: Çünkü bazı devlet tıp fakülteleri Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma
1: Evet.
0: Hastanelerini
1: Doğru.
0: kullanıyorlar işbirliğiyle beraber. Dolayısıyla bu bir iki yönlü bir problem olarak karşımızda.
1: Evet.
0: Yani eğitimin öncelenmesini sağlamamız lazım. O ortamlarda. Bir diğer şey de tabii özellikle öğretim üyelerinin nasıl söyleyeyim size, sosyoekonomik durumda etkilendikleri bir dönemde üniversiteden kaçma, devlet memuriyetinden kaçıp özel sektörde çalışma, özellikle büyük şehirlerde çok
1: Yaygın.
0: büyük bir şey yaratmıştır. O da bence tıp eğitimini
1: Tabii.
0: olumsuz etkileyen faktörler olarak değerlendirilmeli ve bunlara önlem alınmalıdır.
1: Çok önemli noktalara değindiniz hocam. Bir müzik arası daha sonra son bölümde sözü Ayşegül'e bırakacağım. Yine 60'lardan bir parça The Mamas and the Papas grubundan geliyor. California Dreaming.

0: Ramazan The Papaz grubundan dinledik. California Dreaming isimli parçaya seslendiler. 11 Eylül 2026. Apaçık Radyo'da önce sağlık programındayız. Konuğumuz Profesör Doktor İskender Sayık. Tıp eğitimi üzerinden üniversiteleri konuşuyoruz. Hocam bir soru varmış dinleyicilerden. Bu soruyu yöneltip sözü tekrar Ayşegül'e bırakmak istiyorum son bölümde. Kendisi sanıyorum ilgileniyor doğrudan. İtalya'daki tıp eğitimi. Çünkü çok fazla İtalya'da tıp eğitimi almak isteyen veya giden İtalya'da tıp eğitimi alan öğrenci varmış. Oradaki eğitim hakkında ne düşündüğünüzü ya da o İtalya'daki tıp fakülteleri hakkında düşüncelerinizi öğrenmek isterlermiş.
1: Ya İtalya'da tabii çok köklü tıp fakülteleri var.
0: Evet.
1: Gerçekten. Ama özel bir bilgim yok İtalya'daki tıp fakülteleriyle ilgili. Ama belli bir yani Avrupa'da önde gelen ülkelerden bir tanesi. Akademik geleneği yüksek olan tıp fakülteleri eminim iyi bir tıp eğitimi veriyorlardır diye düşünüyorum ama özel bir şeyim yok yani İtalya'daki tıp fakülteleriyle ilgili bir
0: Anladım.
1: yorum yapmam doğru olmaz.
0: Sağ olun hocam. Ayşegül, ben Ayşegül'den bu son bölümde bir yapay zeka ile tıp eğitimi konusundaki sorular bekliyorum ama Ayşegül beni duyuyor mu acaba? Peki Ayşegül galiba düştü hattan ben sorayım o zaman. Bu yeni gelişmeler özellikle yapay zeka tıp eğitime getirisi nedir, götürüsü nedir? Hani nasıl bir katkı sağlayacak acaba? Bu konuda neler de söyleyeceksiniz hocam?
1: Selim hocam aslında yapay zeka demeyelim de teknoloji diyelim
0: Evet.
1: isterseniz. Yani teknoloji tıp eğitimini ve hekimliği nasıl yönlendiriyor? Belki onunla ilgili konuşmak daha doğru olabilir. Çünkü biraz önce söylediğim o tıp eğitiminin tehditleri arasında bir tanesi de teknolojinin çok hızla ve aşırı biçimde
0: Tabii.
1: gelişmesidir. Bu şöyle bir riski beraberinde getiriyor tabii. Bir hekimliği sırasında o teknolojiyi aşırı kullanması gibi bir şeye dönüşüyor iş. Ve bu teknoloji bağımlı bir hekimliği ortaya koyar. Bunun da ben tehlikeli olduğunu düşünen bir kişiyim. Ve teknolojiyi tabii ki kullanacağız. Ama teknolojiyi akılcı kullanmamız lazım. Bu özellikle tıbbın bence çok önemli bir yönünü etkileyen bir gelişmedir teknolojik gelişme. O da tıbbın insani değerlerini ve insani yönünü biraz bloke eden bir şeydir. Çünkü hekimen bugün hastaya dokunmadan sadece teknoloji yardımıyla tanı ve tedaviyi planladığı görülüyor. Bu da beni ürkütüyor açıkçası.
0: Çok doğru tabii.
1: 1903 yılında Sir William Osler'in bir hekimlik için söylediği çok güzel bir söz var. Eminim biliyorsunuz onu. O da şu diyor ki yani bir hekim görevini yaparken hekimliği de görev olarak tanımlıyor. Yüreğiyle aklını birlikte kullanmalıdır diyor. Çok önemli bir kavram gündeme getiriyor aslında Sir William Oster 1903 yılında. Yani yürek kavramı. İşte biraz önce söylediğim o insani değerler ve mesleki değerlerin ön planda çıkması, toplumsal sorumluluklar, adanmışlık, empati yapma, iyi iletişimci olma gibi faktörlerin tümü burada yer alıyor. Eğer aşırı teknoloji bağımlılığımız gelişirse bunun önünde önemli bir engel oluyor. Dolayısıyla bizim teknolojinin hastayla hekim arasına girmesini önlememiz, teknolojiyi bizim yönlendirmemiz, teknolojinin gelişimini bizim sağlamamız, yani bizim ihtiyacımız doğrusunda teknolojiyi geliştirmek önemli hedefler olmalıdır. Tabii bugün teknolojinin kullanımıyla hekimlik önemli bir değişim yaşamıştır, yaşamaktadır hatta ve de yaşayacaktır. İşte yapay zeka bende o yaşayacaktır şeyinde önemli bir faktör diye düşünüyorum. Aslında teknoloji bize tabii bugün hastalıkların nasıl önleneceğini, nasıl tanı konulacağını ve nasıl tedaviyi yönlendirilmesi gerektiği yönünde bize ipuçları veriyor bugün teknoloji. Özellikle sağlık hizmet sunumunun da etkisini iyi ortaya koymamız lazım. Çünkü sağlık hizmet sunumu bu 21. yüzyılda ekibe dayalı, hasta odaklı ve değer temelli bir sağlık hizmetinden söz ediyoruz. Teknoloji buranın neresine geliyor? Onu iyi değerlendirmek lazım. Ve özellikle tabii teknolojinin, mesela benim alanım cerrahideki önemli cerrahi, bu önce minimal invaziv cerrahiden şimdi robotik tekniklerin kullanımına, robotik tekniklerin yanı sıra kök hücre alanındaki gelişmeler, genetik ve genomikteki gelişmeler, sitomik, proteomik, bu mikslerdeki tüm gelişmeler hekimliği doğrudan etkilemiş durumda ve 2050 yıllarına gelirken bunlar hekimliğin temel felsefesinde de değişiklik yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tanı koy, tedavi et yaklaşımından biraz öngörücü bir hekimliğe gidiyoruz. Ve 2050 yılında ki arada da önleyici hekimlik devri yaşadık. Yani bu hekimliğin ön plana çıktığı 2050 yılına gelirken bu mikslerle beraber bizim hastalıkları nasıl önleyebileceğimizi daha iyi göreceğiz. O zaman da daha hastalık belirtisi olmadan, hastalık ortaya çıkmadan onu önleyecek öngörücü bir hekimlikle karşı karşıyayız. Teknolojinin getirdiği yaklaşımlarla beraber. Burada tabii bir hekimin rolü ne olacak burada? Yapay zeka bize nasıl bir şey yapacak? Yapay zeka da bugün tanı ve karar sistemlerini değiştirmiş durumda. Hekimlikte özellikle tanı koyma ve değerlendirmede en az bir hekim kadar yetkin bir sonuç verebiliyor. Örneğin radyolojik görüntülemelerin değerlendirilmesi, patoloji spesimenlerinin incelenmesi, yapay zekayla bunların hepsi hekime hasta hizmetinde yardımcı bir alan olarak karşımıza çıkacak. Yani yaşamımıza çok girecek bu yardım kısmı. Ben yapay zekanın hekimin yerini alacağını düşünmüyorum. Ama hekimlik işlevinde önemli bir yardım aracı olacağı kesin. Hekim rollerinde bir değişiklik söz konusu olacak. Yani hekim bir veri analizini iyi yapan, big data dediğimiz büyük bir veri analizi var bugün karşımızda olan. Bu veri üzerinden bireysel olarak hastaya ilgili olarak o veri analizini iyi yapan, bunun yanısında o veriyi yorumlayan ve danışmanlık yapabilen ve tedaviyi de buna göre planlayan bir hekim modeline doğru gidiyor. Yani hekimin rol değişiklikleri bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ve tabii bununla birlikte özellikle teknolojinin daha hızla gelişmesiyle doku mühendisliği, rejeneratif tıp, işte precision medicine, hassas tıp dediğimiz kavram, genetik tedaviler, bütün bunlar hekimin o öngörücü tıbbı, önleyici tıbbı uygulaması yönünde yardımcı faktörler olarak görülecekler. Ve bununla birlikte de dijital sağlığın getirdiği teknolojik destekle de uzaktan hekimlik, teletıp kavramı COVID-19 pandemisiyle çok uygulandı bu pandemi sırasında. Ve bugün teletıp bir temel yetkinlik olarak görülüyor bir hekim açısından bakıldığında. Tüm bunlar tabii gelecekteki hekimin farklı bir profilde yetiştirilmesi gerektiğini de
0: Tabii, beraber de getiriyor.
1: tanımlıyor beraberinde. Ona da birkaç şey söyleyeyim isterseniz, özel bir sorunuz yoksa. Bir çok önemsediğim bir özellik benim. Bugün sürekli öğrenen bir hekim modeli karşımda çıkıyor. Çünkü bilginin 63 günde, 73 günde yaralandığını düşünürsek, bunun tıp fakültesi döneminden alınan eğitimin yeterli olmayacağı kesin. Dolayısıyla sürekli öğrenen, yaşam boyu öğrenmeyi kendisinin bir sorumlu olarak gören bir hekim olarak yetiştirmemiz, hekimlik yapmamız önemli. Tabii bir diğer şey de multidisipliner çalışmayı yapabilen, veri okuryazarlığı olan, teknoloji bilgisi olan, bir mühendis gibi düşünebilen hekim yetiştirmemiz lazım. Ve bunların içinde de iyi bir ekip üyesi yetkinliğini kazandırmamız lazım. Bu özellikle hekimliğin veya sağlık hizmet sunumunun ekip üzerinden yürümesi nedeniyle çok önemli. Bunun için de eğitimdeki bir değişim modeli bugün tartışılıyor. Türkiye'de de biz bu yıl Füsun Sayak Sağlık Eğitim Geliştirme Derneği'nin yıllık etkinliklerinde tartıştık. Meslekler arası eğitim kavramı. Ve meslekler arası eğitimle sağlık mesleklerinin birlikte eğitim alması, birbirlerini daha iyi tanımaları ve birlikte sorumlulukları öğrenerek, o
0: Tabii.
1: sorumluluklara karşı da saygıyı öğrenerek daha iyi bir ekip üyesi olabilmeyi sağlayacak bir eğitim modeli gelecekteki hekimin formasyonunu önemli bir boyutta etkileyecektir diye düşünüyorum. Ve bir şey de daha eklemek isterim onun da. İletişim becerileri yüksek, iletişim yetkinliği yüksek hekim yetiştirmek zorundayız. Çünkü hasta hekim ilişkilerinde bugün paternalistik yaklaşımdan uzaklaşmış durumdayız. Artık hasta hekim ortaklığından söz ediyoruz. Dolayısıyla hekimin hastayla, hasta sahipleriyle, hasta yakınlarıyla, dostlarıyla, toplumla daha iyi bir iletişim içinde olabilmesini sağlayacak yetkinlikte olması gerekir diye düşünüyorum.
0: Özellikle birinci basamakta hocam, bir hastaya ayrılan sürenin gittikçe kısalmakta olduğu bir
1: Tabii.
0: durumda bu biraz zor,
1: Evet.
0: ama tabii sizin söylediğiniz en ideali.
1: Bu kavramlar üzerinden ben şöyle şey yapayım. Biraz önce Sir William Oster'in bu yürek kavramını gündeme getirmiştim. Bugün bu yürek kavramına farklı bir kavram daha ekleniyor. O da el. Akıl, el ve yüreğin birlikte çalışması. O da nedir? Yani hem bilgili olacak hekim, aklını kullanabilecek, hem becerileri iyi olacak, elini iyi kullanacak, hem de insani değerlere, toplumsal sorumluluklara duyarlı olacak ve insani değerleri ön plana çıkaracak, yüreğiyle hareket etmesini sağlayacak bir hekim modeli. Ben bütün bunları bir iyi hekimlik kavramıyla özdeşleştiren bir kişiyim. Burada da iyi hekim olmanın da temel felsefesinde iyi insan olmaktan geçiyor. Önce iyi insan olmamız lazım. Sonra da iyi hekimliği ona paralel olarak yürütebiliriz diye düşünüyorum.
0: Sağ olun hocam. Ayşegül.
1: Ayşegül geldi mi? Evet.
2: Evet, bir düşmüştüm geldim ama hocam öyle bir final yaptı ki akıl, yürek, el diye,
0: Kesinlikle.
2: hani daha sonra sorulacak şey değil bu bence. Burada kalmamız gerekiyor.
0: Peki. Hocam, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Nasıl gidiyor Arzu'da
1: Teşekkür ederim.
0: hayat?
1: Asus Dayat ve işte yani tekrar bizim bu sosyal Faaliyetler devam ediyor. 12 ay devam ediyor.
0: Yok, çok güzel.
1: Bu sene de 20. yıl etkinlikleri yaptık. Yani 20 yıl hakikaten azımsanmayacak bir
0: Tabii,
1: süre.
0: tabii.
1: 20 yıldır bunu yürütmek de bir sivil, bir STK için
0: Kesinlikle çok doğru tabii.
1: çok şey hakikaten. Biz de çok mutluyuz. Çok güzel konserler, söyleşiler oldu bu sene.
0: Çok güzel.
1: Türk Tabipleri Edebiyat Kolu vardı. Ayşegül gelmedi bu sene.
2: Evet, bu sene affımı istedim hocam.
1: Evet. Öyle bir şey yaptık. Şimdi yeniden yapılanmayı bu benim kültür evinin yeniden ayağa kaldırma çalışmaları başlayacak gelecek hafta umarım. Onu tekrar inşa edeceğiz.
0: Ne güzel.
1: Sizi de orada misafir etmekten mutlu olurum. Teşekkür ederim.
0: İnşallah hocam. Çok seviniriz. Değil mi Ayşegül?
2: Evet, tabii ki. Tabii ki.
0: Hocam ayrılırken bir parça daha çalacağım. Bir Antakya türküsü aradım. Aradım aradım bula bula aman aman Bağdatlı diye bir parça buldum. Ne diyeyim?
1: Ama var birkaç türkü.
0: Evet, ama ben ne yapayım? Ben de bu sadece bunu bildim. Kusur ettiysem özür dilerim. Bu
1: Yok, çok güzel.
0: parçayla veda ederim.
1: Çok güzel parçalar koydunuz hakikaten.
0: Peki, sağ olun hocam. Tekrar tekrar teşekkürler hocam. Sevgili İskender Sayek hocamızla beraberdik. Gerçekten onur duyduk. Programımıza katıldınız, vakit ayırdığınız için. Hocam sağ olun. Herkese iyi hafta sonları. Tekrar teşekkürler hocam. Ayşegül.
2: İyi hafta sonları.

Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehmet Ali Demirel ve Naciye Demirel'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Reklamlar bitti.

Kopuk Bağlar'dan merhabalar. Kopuk Bağlar her cuma saat 14'te Apaçık Radyo'da sizlerle beraber ve kaçıranlar için de muhtelif sosyal medya platformlarından bizi takip edebilir, tekrar dinleyebilirsiniz. Bugün sevgili Fatma yok. Programı ben yalnız yürüteceğim. Fatma olmadığı için de belki ona bir selam göndererek onun ifadesiyle son derece ilginç bir nesne olan bugün bavulu konuşmak istiyoruz. İnsanlığın yolculuğunun, ayrılmanın, kavuşmanın, sılanın, gurbetin, özlemin ve bir dizi şeyin tanığı olan ve belki de bu belli kuşaklar içinde bugün böyle bir geçmişe dönük bir nostaljik nesne gibi de algılanan bavulu konuşmak istiyoruz. İnsanlık tarihinde bavulun yeri ve Türkiye'de özel olarak bavula ilişkin hem edebiyattan hem sinemadan kısa bir kesitler sunmak istiyorum size. Nişanyan sözlüğünden bakarsak bavul İtalyanca'da bavuldan, yolculukta taşınan yük, çıkın sözcüklerinden geldiğini ifade ediyor. Balya çıkın anlamına geliyormuş. Buradan evrilerek bugünkü modern anlamını kazanıyor. Ve 16. yüzyılda da bagaj sözcüğü ilk defa Oxford İngilizce sözlüğünden rastlanıyor. 19. yüzyılda seyahatin önemli sembollerinden bir tanesi ya da belki de seyahati kolaylaştıran önemli nesnelerden bir tanesi olacaktır. Aynı zamanda o bir son derece sosyal sınıfı, sosyal statüyü de gösteren nesnelerden bir tanesidir. Eşyalardan biridir. 20. yüzyılda tabii ki demir yollarının, karayollarının, hava yollarının gelişmesiyle beraber insan daha fazla seyahat edecektir. Ve belki 2. Dünya Savaşı'na bağlı olarak zorunlu göçlere, büyük travmalara, yer değiştirmelere de maruz kalacaktır. Burada da bavulun çok özel bir yeri var. Dolayısıyla insanlık tarihindeki bu belki ahşaptan bugün beze kadar uzanan valiz, çanta, heybe, torba diye çok çeşitli biçimlerde tanımladığımız, zaman zaman birbirlerini kullandığımız bavulun tarihinden bahsetmek istiyorum. Burada tabii ki bavulun tarihinden bahsederken yine kadim tarihe gidelim isterseniz. Eski Mısır medeniyetinden de M.Ö. 1500'lerde bavulun, yani onun yerine bu taşıma çantası kullanıldığına dair ifadeler var. Mısırlılar yolculuklarında ahşaptan yapılmış sandıklar kullanıyorlar. Bunları su geçirmez hale getirmek için de üzerlerine hayvansal yağlar sürüp kaplıyorlar. Zaman ilerledikçe daha hafif bir bavul ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Yani çanta, bavullar tasarlanacaktır farklı derilerden. Ve bunlar genelde hayvanların omuzlarına tıkılan veya üzerine yüklenen heybeler şeklinde olacaktır. Antik tarihçi Herodot, Asurluların bellerinden sarkan bol bir çanta içinde eşya taşıdıklarını yazar. Para kullanımı yaygınlaşınca da boyutundan bağlamı çantalar tasarlanmıştır diyecektir. Boyundan tasarlanan çantalar. Antik Yunan'da baktığımızda Mısır'dan öğrendikleri hayvan yağı ve deri kaplı bavulları hafif ahşap kullanarak tasarlayacaklardır. Bugün çok kişinin evinde olan sandıkların boyları ilk kez eski Yunan medeniyetlerinden ölçülerini kavuşturulacaktır. Mısırlıların daha büyük olan sandıkları makul boyutlarda kolay taşınabilecek bir şekle tasarlanacaktır ve antik Yunan'daki bavullar farklı renklerde boyanacaklardır. Yani bir estetik kullanım süreci de söz konusudur diyebiliriz. Tabii ki kadim tarihte ve toplumlarda bavulların kullanımı çok farklı toplumsal gruplar içinde söz konusudur. Yani tüccarlar ve askerler bunları kullanacaklardır. Buradan belki de büyük yaygın kullanımını kazanacaktır. Bu bavullar yıkanmayı sağlayan nesnelerle, tıraş olmayı sağlayan nesnelerle, yağlarla, esanslarla ve benzeri şeylerle de donatılacaktır diyebiliriz. Buradan devam edersem, aslında bavullar ifade ettiğim gibi farklı toplumsal sınıflar içinde farklı şey ifade ediyor. Yani yoksullar daha fazla bez çantalar kullanırken bu bez çantalardan dikip bileklerine, boyunlarına bağladıkları boğça şeklinde küçük çantalar kullanırken 16. yüzyıldan itibaren artık bavulların yaygınlaşmasıyla beraber farklı toplumsal sınıflar içinde bir kullanım süreci söz konusu olmaya başlayacaktır.
Kadim toplumlardaki bu bavul kullanımının belki önemli yerlerinden bir tanesi de ordular için olacaktır. Yani büyük orduların seferleri sırasında onlara hareket kabiliyeti kazandıran bir nesnedir aynı zamanda. Önce deriden, sonra kumaştan tasarlanan küçük çantalar kullanılacaktır. Bunların içerisinde işte madeni paralar var, askerlerin işte kaşıkları, bıçakları, beslenme erzakları yani fasulyesi, peyniri, tuzu ve benzeri ihtiyaçları içerisinde yer alacaktır. Roma tarihinden bakarsak, Romalı bir general var, General Mario. Onun döneminde askerlerin kendi kişisel ihtiyaçlarını yani teçhizatını taşıması için Roma ordusu kolay taşınabilir küçük çantalar üretip takılmasını emrediyor ve bu Roma ordusunun hareket kabiliyetini arttıran süreçlerden bir tanesi olacaktır. Buradan belki modern topluma doğru ilerlersek ilk tekerlekli bavul kullanımına da değineyim izninizle. Bunun ilk tekerlekli bavulun kullanımının Haçlı seferleri sırasında olduğuna ilişkin bir hem yani bir fikir birliği söz konusu. Kayıtlarda 1147-1149 yılları arasında kutsal topraklara doğru gerçekleşen Haçlı seferlerinde bavul taşımanın ilk defa bu tekerleklerle gerçekleştirildiği yazıyor. O güne kadar zırhlarını, silahlarını ve yürüyüşünü sürdüren askerler tuz gibi, su gibi, yedek giysi gibi temel ihtiyaç malzemelerinden çok yorgun düşerken 1100'lerden itibaren artık bavulların altına tekerlek ekleyerek daha rahat ve hareket ve belki zaman ve enerji kabiliyeti de kazanmış olacaklardır. Orta çağda bavula baktığımızda Orta Çağ tabii ki aynı zamanda savaşların, ticaretin ve üretim süreçlerinde ya kırsal üretiminde gerçekleştirdiği bir zaman diliminden bahsediyoruz. Burada hem ticaret hem savaş hem kutsal topraklara ziyaret gibi nedenlerle seyahat eden insanlar için de bavul seçenekleri yani sınırlı olmasına rağmen kullanılmaya başlanacaktır. Tabii ki farklı toplumsal sınıflar için örneğin aristokratlar daha büyük tahta bavullarla eşyalarını at arabalarına yüklerken köylüler çuval benzeri bez çantalar kullanacaklardır. Bazen tahta değnekleri bağlayıp sırtlarına vurdukları çantalarla seyahat edeceklerdir ve tabii ki bunların zor olduğu malumunuz. Orta Çağ'da bavulun boyutlarında da bir farklılaşma olmaya başlıyor. 25 santimetre genişliğinde ve 30 santim uzunluğunda dar deri çantalar kullanılmaya başlanıyor bu yüzyıl itibariyle. Bütün bunlar bavuldaki belki bir değişim sürecini ifade ediyor. O 17-18. yüzyıldan itibaren tablolarda, sanat ve edebi eserlerde bavul imgeleri kullanılmaya başlanıyor. Bavulla yürüyen kişiler, sırt çantaları ata binen yolcular, bütün bunlar tasvir edilmeye başlanacaktır. Ve tabii ki bütün bunlar taşınırken insanlığın seyahat süreçlerinde taşınan nesneler de var. Yani 16. yüzyılda örneğin bavullar, çantalar, soylular için birer belki de küçük sanat eseri diyebileceğimiz içine konan eşyalar artarken işte dinsel malzemeler, tılsımlar, takılar, bavullar içine konulup taşınacaktır. Ve hediyeler de çok önemlidir. Bavul hediyesi bu bavulların içinde de genellikle bu nesneler yer almaya başlayacaktır. Sanayi devrimine geldiğimizde tabii ki sanayi devrimler belki de insanlık tarihinin büyük alt üst olu sürecini yaratan süreçlerden bir tanesidir. Eşyalar, yaşamlar, mekanlarla birlikte belki de bavulun çağrıştırdığı şey de dönüşmeye başlayacaktır. Özellikle demir yolunun kullanılmaya başlamasıyla beraber fabrika bacalarının tütmesi, kırsaldan büyük şehirlere doğru bir geç sürecinin başlamasıyla beraber bavullarda insanlığın belki kıymetli eşyalar arasında yerini almaya başlayacaktır. Özellikle 1820'lerden itibaren metal örgülü ve değerli taşlarla çerçevelenmiş bavullar
çok önem kazanmaya başlıyor. Amerika'da bavul üstündeki bu sanatsal tasarım yapma modası zaman içerisinde Avrupa'ya doğru da yol alacaktır. 1820 ile 1860 yılları arasında bavulların üzerinde artık işlemeler, kumaş kaplı bölümler, değerli, yarı değerli taşlarla işlenip süsleneceklerdir. Farklı temalarla yapılmış dekoratif desenler yer almaya başlayacaktır. O gündelik kullanımdaki sosyal sınıflar için farklı bir şeyi artık ifade ediyor olacak. Dolayısıyla 1800'lerden itibaren artık sonuna doğru, yani valizlerin ağırlığında da bir azalma söz konusu olmaya başlayacaktır. Özellikle keten elyafı ve kanvas ile kaplanmış kavisli ahşap şeritlerle güçlendirilmiş boyalı vernikli bavullar ortaya çıkmaya başlayacaktır bu çağda. Peki, dilerseniz bir mola verelim, bir müzik arası yapalım. İnce Saz'dan Tahta Bavulu dinleyelim. Buyurun lütfen.

0: Apaçık Radyo'dasınız. Kopuk Bağlar programında Kopuk Bağlar her cuma saat 14'te sizlerle beraber. Bugün bavulu konuşuyoruz. Bavulun tarihine kısaca değinmeye çalıştım. 20. yüzyılda geldiğimizde artık otomobil ve tren yolculuğu artmaya başlayacaktır bu yüzyılda. Ve belki bugün itibariyle de kullanılan, herkesin adını bildiği çok sayıda dünyaca ünlü, belki evrenselleşen bavul markaları da bu dönem itibariyle oluşacaktır. Özellikle hava yolculuğunun gelişmesiyle beraber uçak kabinlerinde baş üstteki bölmelere sığabilecek boyutlarda valiz ihtiyacı artmaya başlamıştır. Tekerlekli valize ilişkin ilk denemeler 1887-1945 yılları arasında deneniyor. Özellikle 1970 yılında Amerikalı Bernard Sadow var. Costa Rica'ya yaptığı bir yolculukta dönerken havaalanında taşımaya çalıştığı iki ağır bavuluna tekerlek takmayı düşünüyor ve iki yıl sonra da tekerlekli bavulun patentini alıyor. Ve 1987'de de bir pilot olan Bob Blight dikey konumda tekerlekli ve uzatılabilir saplı ilk seyahat valizini tasarlıyor ve artık bavulun sesi belki tekerleklerle beraber duyulmaya başlanıyor denilebilir. Artık daha kolay, daha hareketli, daha taşınabilir ve daha işlevsel bir şey oluşmaya başlıyor. Peki, bu evrensel tarihe dair vurgulardan sonra dilerseniz biraz da memleket tarihimizden konuşalım. Burada da sizi Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları adlı çalışmasına belki götürmek istiyorum. Bu 17 bin mısradan oluşan destansı şiir, birinci bölümü İstanbul'da Haydarpaşa Garı'nda başlar ve belki şiirden çok bir tür romanı da andırıyor denilebilir. Garın merdivenlerinde yoksul bir adam oturmakta. Pulanyacı Galip Usta'dır bu. 52 yaşındadır, işsizdir. Babası gibi erken ölüp ölmeyeceği, ölürken üzerinde yorgan olup olmayacağını düşünmektedir. Biraz sonra kendisi gibi hayatın kıyısında kalanlara ilişkin olarak kalanları taşıyacak olan 550 numaralı 3. mevki vagonuna binecektir ve Eskişehir yönüne doğru hareket edecektir. Nazım Hikmet işte bu Haydarpaşa Garı'nın merdivenlerinde treni bekleyen köylüleri, askerleri, işçileri ve mahkumları bu sahnede bize şöyle anlatmaktadır. Haydarpaşa Garı'nda bahar, sepetler ve heybeler, merdivenlerden inip merdivenleri çıkıp merdivenleri tutuyorlar. Bu son derece ilginç bir, belki sinematografik bir karedir hepimizin zihninde. Eskişehir trenini bekleyenlerin zihinlerini bir bir bizi dolaştırır Nazım burada. Onların düşünceleri, gündelik hayatla ilgili kaygılarını ve belki de daha önemlisi özlemleriyle, hayal kırıklarıyla okuyucuyu bir tür baş başa bırakır. Bunlar gündelik hayatın insanlarıdır. Dönemin en sık rastlanan seyahat eşyası olan tahta bavul onlar için lüks sayılabilir, bu seyahat eden insanlar için. Hele hele keten kumaşla kaplı olanları ancak o dönem için orta sınıfların sahip olacağı kıymetli eşyalardan bir tanesidir. Bavulu keten kılıflı bir yolcu gibi böyle postaya değil binmek sirkeciden diye düşünür makinist Alaaddin. Bu son derece ilginç bir sahnedir. Belki bir diğer şey, yani Haydarpaşa'da tahta bavulları daha yakından görmek için köyden kente göçün hızlandığı sürece odaklanırsak, yine belki sinematografik olarak 1950'ler ve 60'lara kadar beklememiz gerekecektir. Burada da karşımıza Orhan Kemal'in Gurbet Kuşları adlı 1962 tarihli romanı çıkacaktır. İflahsız Yusufoğlu Mehmet bir elinde tahta bavulu, sırtında denk yapılmış yorganı, cebinde elinden tutacağı umduğu hemşerisi Gafur Ağa'ya yazılmış mektubu ile bir sabah kuşluk treninden iner Haydarpaşa'ya varır. Okuma yazma öğrenmek, meslek edinip para kazanmak, kardeşlerini yoksulluktan kurtarıp yanına aldırmak için köyünü bırakıp İstanbul'a gelecektir. Orhan Kemal onun şehrin karmaşası içerisindeki şaşkınlığını çok güzel anlatır bizlere. Vapurdan inenlerin kalabalığı, kulağında patlayan sesler, gözünü alan sayısız görüntüler karşısında tutulup kalacaktır Mehmet. Yalnız o, ablak yüzünde şaşkınlık, tahta bavulu ile Galata Köprüsü'nün boyuna çarpan, çarptıkları halde de homurdanıp sık sık küfreden kalabalığı içinde dikile kalmıştır diye ifade edecektir. Bu İstanbul'a gelen yani Gurbet Kuşları filmi, bildiğiniz gibi film Maraşlı bir ailenin geçim sıkıntısı sebebiyle İstanbul'a göç etmesini konu alır. Yine benzer bir sahne vardır. Bakırcıoğlu ailesi ellerinde tahta bavullarla trenden inerler. İstanbul'daki sesler içerisinde bir tür sersemlemişlerdir. Haydarpaşa'nın önünde dikilirler. Filmin sonunda yine aynı yerde, bu sefer belki de bu koca şehre yenilmiş olarak, hayallerini kaybetmiş olarak yine görürüz. Tahta bavulları aynı gardan trene binip geriye doğru, yani memleketlerine doğru dönerler. Büyük bir heves ve umutla başlayan yolculukları belki bir hüsranla, hayal kırıklığıyla, kaybolmuşlukla memleketlerine geri dönerler. Bu film sahneleri belki Türkiye toplumunun 1950-60'lı yıllardaki bu büyük dönüşümünü Haydarpaşa Garı ve bir bavul üzerinden bize olağanüstü anlatacaktır. Şimdi burada bavulla ilgili belki kısa bir anekdot da şu olabilir. Yani Türkiye sinemasında çok kısaca değineyim. 1964 yılında çıkarılmış olan bir kararnameyle Türkiye'deki Rumların yani memleketlerine ya da ait oldukları coğrafyaya diyelim, Yunanistan'a göç ettirilirler. 12 bin Yunan uyruklu ülkeyi terk etmek zorunda kalır. İşte bu insanlar hani yürürlüğe konulan bir kararname ile beraber isimleri vardır, bir takım listeler vardır. O listelerde isimleri vardır ve kendilerine gitmeleri için 48 ile 10 gün arasında bir süre tanınır. Yanlarına ise 20 kilo kişisel eşya ve 20 dolar karşılığı Türk lirası haricinde hiçbir şey alınmayacakları ifade edilir ve bu insanlar bavulları ellerinde 1964 yılında binlerce insan, yani toplamda yaklaşık 30 bine varan Rum vatandaşımız Yunanistan'a doğru göç ederler. Onların da ellerinde bavulları ve 20 kiloluk bavulları ve 20 dolar karşılığı Türk liraları vardır ceplerinde. Bu da büyük bir süreci ifade eder. Belki bir diğer şey, bavula ilişkin hikayelerden bir tanesi, 1961 yılında Almanya ile Türkiye arasındaki Türk-Alman iş gücü sözleşmesi olacaktır. Binlerce insan yeni bir hayat umuduyla gurbet yoluna, Almanya yoluna düşeceklerdir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanların gereksinim duyduğu iş gücünün Türkiye üzerinden bir karşılanması süreci vardır ve bunlar misafir işçi olarak kabul edileceklerdir. Daha iyi bir yaşam, çocukları için daha iyi çalışma ve yaşam koşulları için gideceklerdir. Çoğu giderken dönme umudu taşıyacaklardır ama önemli bir kısmı artık oralı olacaklardır ve bir daha belki dönmeyeceklerdir. Yani Almanya'nın Münih garına varan bu insanlar uzun süre gurbet hasretiyle, bir bavulla kurdukları ilişkiyle belki işte yazdan yaza Türkiye'ye gelerek, ki bu önemli bir biçimde edebiyata da konu olmuştur, şiire ve romanlara, her yaz bavullarını hazırlayarak Türkiye'ye gelme özlemi içerisinde olacaklardır ve tatilden döndükten sonra Almanya'daki süreçlerini de genellikle özlemlerini bavullara bakarak gidereceklerdir. Bu çok yoğun bir biçimde kullanılıyor. Bir diğer şey bavul ticareti. Bu benim kuşağım ve üstünün çok kolaylıkla hatırlayacağı bir şeydir. 1991'de Sovyetler Birliği yıkılacaktır ve bu geniş coğrafyadaki yaklaşık 300 milyona yakın insanın yaşadığı sosyalizm sona erecektir ve bu insanlar büyük bir yoksullukla, sefaletle baş başa kalacaklardır. Bu insanlar bu yoksulluğu ve sefaleti aşmanın da bir yöntemi olarak bavul ticaretine başlayacaklardır. Laleli semtinde Ruslar Türkiye'ye gelirken bavullarında genellikle bir takım yedek parçalar, giderken de çoğunlukla tekstil, deri ve ev eşyaları gibi eşyalar götüreceklerdir. Bu o kadar büyük bir ticarete konu olacaktır ki bavul ticareti hacminden o yıl 1995 yılı itibariyle yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığı varsayacaktır. Dolayısıyla Laleli'deki yaklaşık 5000 dükkandan, esnaftan kabaca 5 milyar dolarlık bir ticari süreç yaratılmış olacaktır. Bu da belki büyük toplumsal olayların, dönüşümlerin, yıkımların bizi ve bizim bavulla kurduğumuz, bir nesneyle kurduğumuz ilişkiyi gösteren örnekler olarak karşımıza çıkıyordu. Bu haftalık bu kadar diyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Andre'ye teknik masadaki desteği için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın lütfen.
1: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.

0: Reklamlar.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
6: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
7: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.
8: Pazar 17'de Apaçık Radyo'da.
9: Apaçık Radyo.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Onurcan İkizoğulları'na teşekkür ederiz.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyenlerimiz merhabalar. Teknik ekibimiz ve ben Nilgün Bilgiç bugünkü programımızı barok dönem İtalyan bestecisi Ridolfo Luigi Boccherini'nin Beşli Oda Orkestrası için yazmış olduğu iki eserine ayırdık. Dinleyeceğimiz ilk eser Fandango olarak bilinen Gerard 448 sıra sayılı 4 numaralı re majör gitar beşlisi. Fandangolar İspanyol müzik kültüründe iki dansçıya eşlik etmesi üzere gitar ve kastanyet için yazılan bestelerdir. Gruppo Galante topluluğunu aynı zamanda kurucusu olan şef Fabio Biondi yönetiyor. Solo gitarda Gian Giacomo Pinardi'ye eşlik ediyorlar.

Luigi Boccherini'den dinleyeceğimiz ikinci eser La Ritirata di Madrid. Madrid'den geri çekilme. Gerard 453 sıra sayılı Do majör gitar beşlisi. Boccherini bu eseri mesafe ve hareket hissini yansıtacak şekilde bestelemiş. Eser sanki orkestra şehrin başka bir köşesinde uzakta çalıyormuş gibi çok yumuşak bir biçimde başlıyor. Devriye dinleyicinin penceresinin tam altından geçerken ses giderek yükseliyor ve ardından cadde boyunca ilerledikçe devriyenin sesi de uzaklarda kayboluveriyor. Gitar soloda Gian Giacomo Pinardi'yi Europa Galante topluluğu eşliğinde Şef Fabio Biondi yönetiyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Luigi Boccherini'nin gitar solunun yer aldığı Beşli Oda Orkestrası için bestelemiş olduğu Gerard sıra sayısı 448 Fandango ve 453 Madrid'den geri çekilmeyi dinledik. Kapanış notumuz Leonardo da Vinci'den bugün. İnsanlar üçe ayrılır. Görenler, gösterince görenler ve asla görmeyenler. Haftaya yeniden bir arada olabilmek umuduyla sevgiyle kalın.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

0: Apaçık Radyo.
1: Grounded.
2: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz. Cuma geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
4: Cumartesi geceleri 1'de... ...Apaçık Radyo'da.

0: Tanıdık eskiler var, yeniler var. Onu da söylemek lazım. Bu hafta vizyon kalabalık. 11 yeni film, bir de yeniden film var. Uzun süredir bu kadar kalabalık bir vizyon görmemiştik galiba.
1: Evet, ama kalabalık her zaman oh ne güzel hepsine gidip görelim anlamına gelmiyor. Bol cin filmi, bol ana akım popüler film ki onların hepsi Mısır'dan geliyor. Arada tabii yaz bitmeden bir köpek balıklı korku filmimiz daha var. Aşkın Büyüsü 2 ve İçimdeki Yabancı Arthur Harari'nin filmi bu vizyonda öne çıkan yapımlar.
0: Evet, o zaman Harari'nin filmiyle başlayalım. Bu yıl Cannes'da açılışını yapmıştı. İçimdeki Yabancı. Böyle şey gibi, her dilde farklı bir şekilde adı var gibi o filmlerden.
1: L'inconnu Fransızcası aslında İngilizcesi de onun gibiydi yanlış. Ama içimdeki yabancı olmuş bence çünkü konu olarak gayet uygun. Arthur Harari kim derseniz bir düşüşün anatomisinin senaristlerinden biriydi. Partneri Justine Triet yönetmişti filmi. Oscar'da almışlar zaten Cannes'da altın palmiye almışlardı. Kendi yazdığı yönettiği ayrıca filmler de var. Bu da onlardan biri. Yeşil'in de dediği gibi Cannes'da premierini yaptı. Başrollerde Lea Seydoux ve Neil Schneider yer alıyor. Onlara Valérie Treville ve Lilith Gransmuk eşlik ediyorlar. Cannes'da gösterildikten sonra orada ödül alamadı. Karlovy Vary ve Telluride gibi festivalleri de gezdi. Bu senenin gezen filmlerinden.
0: Aslında fikir olarak aşina olduğumuz bir konu. İki yabancının hayatlarının kesişmesi sonrasında bir şekilde bedenlerini değiştirmeleri. Bunun çeşitli komedi, aksiyon versiyonları var. Dünya sinema tarihine bakacak olursak.
1: Evet, daha çok komedi olarak görüyoruz. Burada daha bir gerilim dram şeklinde çıkıyor karşımıza. 40'larında içine kapanık bir fotoğrafçı arkadaşının zoruyla bir partiye gidiyor. Bir erkek bu. Orada bir gizemli bir kadını görüp gözlerini alamıyor. Tabii Lea Seydoux yani normal onlar gözlerini alamaması. Onu takip etmeye başlıyor. O kısmı biraz İkircikli geldi bana yani niye gece gece takip ediyor. Neyse birkaç saat sonra uyandığında da bir bakıyor. O kadının bedeni, kendi bilinci o kadının bedeninde. Burada tabii oyunculara büyük iş düşüyor. Bunun belki de en meşhur versiyonlarından biri Freaky Friday, Jamie Lee Curtis'in filmiydi. Sonra devamını da çektiler. Sonuçta diğer karakter gibi hareket etmeye başlaması lazım oyuncunun. Hani anladığımız kadarıyla oyuncular zaten bunu iyi beceriyor ama film genel olarak çok da beğenilmemişti Cannes zamanı. Öyle çok fazla konuşulan filmlerden biri değildi.
0: Evet, bu hafta itibariyle bizde gösterime giriyor. Bu haftanın belki daha büyük bütçeli yıldızlı filmi Hollywood'dan gelen ise dediğin gibi Practical Magic 2, Aşkın Büyüsü 2. İlk filmin üzerinden 20 küsur yıl geçti değil mi?
1: 28 yıl. 98'de
0: 28 yıl.
1: çıkmış o.
0: Evet,
1: Evet.
0: 28 yıl geçmiş. Sandra Bullock ve Nicole Kidman'ın İkisinin de çok popüler oldukları bir dönemde bir roman uyarlamasıydı bu. Popüler bir romanın uyarlaması. Griffin Dunne yönetmişti o zaman. Bu sefer Suzanne Bier var yönetmen koltuğunda. O da şu anda Hollywood'da böyle bayağı ana akım işleri yöneten bir yönetmene dönüştü yıllar içerisinde.
1: Evet, Danimarkalı yönetmen 90'larda daha çok Danimarka filmleriyle bilinirken şimdi epey bir Hollywood'da. Bullock ve Kidman devam ediyorlar. Tabii karakterleri biraz yaş almış da yani Weiss yine var. Ve yeni jenerasyondan Joey King ile Maisie Williams ekleniyor kadroya. Bir de Lee Pace'i görüyoruz. Bunlar cadı kardeşler ilkinden bildiğimiz üzere hani mahallede de böyle çok bulaşmayın onlara denilenlerden bir takım güçleri var. Ama artık bir sonraki jenerasyon da gelmiş ve bir takım da lanetleri var. Hani sürekli etrafındaki insanların bir kısmı ölüyor falan. Eğlenceliydi ilk film diye hatırlıyorum. Bullock ve Kidman'ın dediğin gibi en popüler zamanlarından ama hala bir star güçleri ikisinin de var.

0: Öyle hani cadılar yaşlanmaya başlayınca ne oluyor? Yeni jenerasyon cadı nasıl yetişiyor diye görmek isteyenlere bu hafta Aşkın Büyüsü 2'de vizyonda.
1: Evet, orada şeydi, ilk filmin sonunda çocuklar Sandra Bullock'un karakterinin çocuklarıydı. Onların büyümüş halini görüyoruz orada. Bir de yani artık biz yaşlara gelmiş halini görmek de bana iyi geliyor. Böyle karakterlerin hani geleceğini takip etmek. Hani 50 yaş üstü kadın oyuncuların başrolünde olduğu filmi sürükledikleri şeyler, yapımların karşımıza çıkmaya devam ediyor olması kıymetli o açıdan. Romanlar serisine bakacak olursak bu devam romanını uyarlamışlar burada. İki tane de prequel var, yani ön hikaye. Muhtemelen bu filmin gişesine bağlı olarak o prequel'larda yeni, daha genç oyuncularla
0: Evet, daha yeni yüzlerle belki karşımıza gelir önümüzdeki yıllarda. Evet, Köpek Balığı filmi demiştik. The Bay, Kanlı Körfez. Phil Walken yönetmiş. Başrollerde Francesca Eastwood. Evet, o Eastwood'un kızı. Danny Oliveros, Alexander Reid ve Kalen Shearer yer alıyorlar.
1: Biz de bu yıl sezonu Jaws'un yeniden gösterimiyle açmıştık Haziran'da.
0: Evet.
1: Şimdi The Bay ile kapatıyoruz Kanlı Körfez'le.
0: Evet, hala denize girilebilirken yine bir köpek balığı hatırlayalım. Tayland'da bir geziye çıkıyor iki arkadaş yıllar sonra buluşup ve de gizli bir körfezi ziyaret etmeye gidiyorlar köpek balıklarının oğlu. Yani zaten niye böyle şeylere girişiyorsunuz ki diye başlıyoruz. Yani korku filmlerin çoğu başından problemli. Geçen hafta da şeylere dümdüz yamaçlara tırmanan insanlar vardı yine. Tabii motora dev bir köpek balığı saldırıyor. Motor batınca tek kişilik bir kanoya kalıyorlar. Orada hem köpek balıklarıyla hem de o kanoya kim çıkacak kavgası oluyor. Yani herhalde bilmem Titanik'in sonundaki kapı kadar boyu yok mudur o kanonun? Oraya da aslında iki kişi çıkabiliyorlardı. Leonardo DiCaprio'nun hani dramatik etki için feda edildiğini sonradan fark ettik. James Cameron da söyledi bunu.
1: Kesinlikle. Yani bu geçen haftanın filmiyle bu haftanın o Fall düşüş filmiyle bu haftanın Kanlı Körfezi'ni bir araya getirip aslında böyle merakı olan hepimizin arkadaşları vardır etrafında. İşte köpek balıklarıyla yüzmek isteyen, dağlara tehlikeli biçimlerde serbest tırmanış yapmak isteyen. Şöyle acaba bir şey kursak, sivil toplum kuruluşu. Bütün bunları mı yapmak istiyorsanız gelin size bu heyecanınızı gidereceğiniz ama insanlara da faydanızın olacağı misyonlar oluşturalım. Afrika'da, Orta Doğu'da, Okyanusya'da kurtarılacak hayvanlar, insanlar, çocuklar var. Aynı derecede aksiyon olacağını garanti edebiliriz. Ama sonunda bir de sevaba gireceksiniz.
0: Evet, devam ediyoruz. Çok vizyonumuz var dediğimiz gibi. Üç tane,
1: Geldik Mısır filmlerine.
0: evet, üç tane Mısır komedisi var. Dönem dönem bu filmler bizde vizyona giriyor. Hani çok şaşırtıcı da değil, şey olarak da, tarz olarak da bayağı bizim BKM komedilerine benziyorlar. Ama hepsinin bir haftada girmesi ilginç oldu.
1: Evet, bu kadar bir yoğunluk olmamıştı. Böyle hani vizyon takvimi boyunca aralara serpiştiriliyordu. Birkaç haftada bir Mısır filmi hani atılıyor. Şimdi birden üç film birden bu mesela sorguladığım şeylerden biri hedef kitlesi kim bu filmlerin?
0: Evet, yani o hedef kitle bir hafta içinde bütün yıl bekleyip bu hafta mı sinemaya gidiyor 3 defa?
1: Yani Melis'le yaptığımız birazcık daha hani şey bir araştırmayla elimizin altındaki verilerden bu üç filmin de uluslararası dağıtımını üstlenen Sima Films diye bir şey var. Bir şirket var mesela. Onlar Türkiye dışında başka ülkelere de Avustralya, Yeni Zelanda, Britanya, İsveç ve Hollanda'ya da film gönderiyorlar. Herhalde Mısır'ın en popüler filmlerini toplayıp uluslararası piyasalara dağıtan bir film. Bununla ilgili belki bir takım teşvikler de vardır.
0: Evet. Yani sonuçta bir Arap diasporası da var. Bunun benzerini 2010'lu yıllarda Türk komedileri çok popülerken Avrupa'da çok gördük. Yani Recep İvedikler falan Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da bayağı iyi iş yaptılar. Hatta altyazısız gösterime girdiler bir sürü yerde. Onun gibi bir durum acaba mı mevcut diye de düşünüyoruz ama daha detaylı birileri araştırsa ne güzel olur. Biz filmlere gelelim. Biri Ayağını Denk Al, Muataz Eltuni yönetmiş, Ahmet El Sakka, Yasmin Abdelaziz, Muhammed Rad başrollerde. Burada böyle bir ıssız adam tipinde bir radyocu var. Bir türlü bağlanamıyor. En sonunda hani bir kızdan hoşlanıyor, bir kadından. Aa, ne hoş, nazik falan derken kadın çok sıkı bir silah kaçakçısı ve gayet aksiyonlu bir hayatı olduğu ortaya çıkıyor.
1: Diğer film Sakare Kanarya ve Kanarya, Şahin ve Kanarya. Hüseyin El Minvavi yönetmiş burada da. Burada da efsanevi bir paralı asker var. Sakır adında. Tehlikeli bir çifte hayat sürüyor tabii bu şeyden dolayı. Bütün bunları bırakmaya karar veriyor. Ama kendisinin neredeyse antitezi bir karakter olan Bilal'le karşılaşıyor. Bir yazar, casus dünyasına takıntılı. Bu iki farklı tiplemenin bir araya gelmesiyle aksiyon, heyecan ve komedi dolu bir hikaye ortaya çıkıyor. Burada da hani iki kafadar macerası gibi gözüküyor.
0: Bir de El Kalem Ala Ehbar, Konu Ne? Türkçesi. Sandro Kanan yönetmiş, Ahmet Hatem, Aya Samaha, Said Ragap ve Hatem Salah başrollerde. Dört çift evlenmek üzereler, düğün günleri, düğün geceleri. Ama her birininkinde beklenmedik olaylar oluyor. Böyle bir karmaşalar komedisi var burada da.
1: Bir
0: Mısır
1: noktada
0: filmleri...
1: bunlar Türkiye'ye uyarlanır mı acaba diye de
0: O da
1: düşünmeden
0: olabilir.
1: edemiyorum.
0: Bunların
1: Çünkü
0: hepsi
1: benziyor.
0: gayet... Hani kültürel yakınlık meselesi de var. Gayet bizde de uyarlanabilir. Çünkü hani bunların Türkiye'deki gişesi çok yüksek de değil. O yüzden zaten izlendi denecek
1: Hatta çok
0: bir durum
1: düşük
0: yok.
1: diyebiliriz.
0: Epey düşük. Biz daha öncekilere de takip ediyoruz. Bu arada Mısır komedilerine ilaveten bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nden korku filmimiz var bu hafta. Bab, Cinler Alemi. Artık cin demiştik, cin
1: Yerli
0: ithali de
1: cinlerimiz
0: başladı.
1: yetmedi.
0: Malezya'dan, Endonezya'dan artık Körfez'den de geliyor. Nayla Alhaca yönetmiş, Şeyma Alfadul, Hüda Alhanem ve Mansur Alnomani başrollerde. Ana pozisyonlarda filmin prodüksiyonunda epey çok kadın var anladığım kadarıyla. Yönetmeni de bir kadın, o açıdan ilginç. Prodüksiyon kalitesi olarak da fragmanından görebildiğimiz kadarıyla bizim filmlerinden daha iyi yapılmışa benzediğini hemen ifade edelim. Burada da ikiz kız kardeşini kaybeden bir kadının yaşadığı bir takım gizemli olaylar, kulak çınlaması ve de onun sırrını çözmeye çalışıyor.
1: Yaz sürecinde yaşadığı psikosomatik deneyimlerin beyaz perdeye aktarılması belki de diyebiliriz.
0: Evet, ama onlar cin. Psikosomatik olmuyor bunlar. İki tane
1: Yani.
0: de yerli cin filmimiz var.
1: Evet. Seviyoruz biz cin metaforunu kullanmayı pek çok şeyi anlatmakta. İlki İbret 2 Lanetli Kız. Bir de parantez içinde de bir başlık var.
0: O filmin fragmanındaki adı. İbret 2, Kur'an'ı yırtan kız olarak fragmanda görünüyor. Sonra dağıtıma girdiğinde onu değiştirmişler ama fragmanı değiştirmemişler.
1: Acaba eser işletme belgesi için başvurduklarında bunun adını böyle yapmasanız mı dendi?
0: Olabilir.
1: Evet, Raziye Sultan yönetmiş. Başrollerinde Ekrem İspir, Deniz Erinç, Sema Nur Taşatan ve Gülcan Doğan yer alıyor.
0: Evet, bunun da konusunu anlatmak biraz zor çünkü hakikaten böyle bir film yaptıklarına fragmanını da gördükten sonra insan pek inanmak istemiyor. Ya bayağı böyle bir nefret söylemi, barındırma durumu anladığımız kadarıyla var. Hani ne kadar bilinçli olarak, ne kadar şuursuz olarak onu da tam bilmiyoruz ama genç bir
1: Yani.
0: kadın İslam inancını reddediyor ve bir takım doğaüstü dönüşümler geçiriyor. Aslında o açıdan biraz böyle Exorcist görsellerini kullanmışlar gibi bir Exorcist ilhamı var orada, şeytan filmi. Ama burada bir katmanı daha var hikayenin. Çünkü bu genç kadının annesi de Ermeniymiş, sonradan Müslüman olmuş. Yani niye bu kızda bu özellikle çıkıyor? Bu annenin kızı olmasıyla nasıl bağlıyor film, onu tam bilemiyoruz. Ve bir takım gizemli olaylar oluyor tabii. Yine tabii cinler herhalde giriyor işin içine.
1: Yani bundan çok daha azı için pek çok soruşturma açıldığına tanıklık ediyoruz ülkemizde halka kin ve düşmanlığa teşvikten. Dolayısıyla hani dediğin gibi ne kadar şuurlu çekilmiş, ne kadar farkındalar yaptıklarının bir sorgulamak lazım. Bir diğer korku filmimiz bu hafta Arınma adında. Beytullah Pekok yönetmiş onu da. Başrollerinde Aliya Gizem Turan, Mihriban Başara, Mehmet Gümüş ile Fatih Şahin var. Burada da cin değil büyü var diyelim.
0: Cin büyü aynısı onlar.
1: Birbiriyle bağlantılı gibi. Aslında burada da hani bir çift var. Kadının obsesif kompalsif davranışları, yani temizlik takıntısı var. Eşi bundan çok şikayetçi. Ama hani bir noktada bu takıntının sebebinin büyü olduğunu fark ediyor. Yani başka şey olamaz mı
0: Tabii
1: bilmiyoruz.
0: yani siz
1: Bakmak lazım.
0: terapistler, psikologlar uğraşın öyle. Bunlar hep büyü.
1: Bunlar hep büyü. Yani biz daha kısaca OKB diyoruz. Ama bu büyünün bozulması için işte şey yapıyor. Bir çift arkadaşlarından destek istiyor. Onları eve çağırıyor. 3 gün boyunca eşinin suya dokunmasını engellemeleri gerekiyor. Ama tabii ortalık karışıyor birazcık.
0: Çünkü davet ettikleri kadın meğer zaten büyüyü yaptırmış. Konudan anlaşılacağı gibi zaten çok az oyuncu var. 4 oyuncu, tek mekan, böyle bir hani hafta sonu tatil evi gibi. Yani bütçe öğrenci filmi bütçesinden düşük gibi göründü bana. Evet, yani niye, nasıl yapıldığını, nasıl gösterime girdiğini anlamadığımız filmlerden.
1: Ya çekeriz işte demişlerdir.
0: Evet.
1: Öyle oldu herhalde.
0: Bir de aksiyon filmimiz var yine öğrenci bütçesinden hallice. 12 Savaşçı, Ömer İlhan ve Ateş Özkan yönetmişler. Ramazan Temizkan, Şenaz Zahra'yı, İsmail Uzuner, Erkan Varol başrollerde. Öyle bir sosyopat, eski istihbarat görevlisi Rus, görevinden kovulunca bir dövüş organizasyonu kuruyor. Ama tabii bir sosyopatın kurduğu dövüş organizasyonunu da tahmin edebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanından 12 dövüşçüyü bir araya getiriyor, bir binaya hapsediyor, hayatta kalana da ödül vereceğim diyor. Bunun hikayesi.
1: Evet, yani bu da niye yapıldı, nasıl vizyona giriyor, kaç kişi izleyecek, merakla takip edeceğiz. Bu hafta küçük dinleyiciler için de 2 filmimiz var. Biri yeni bir film, biri eski bir film. Yeni olan İspanya'dan geliyor, Evolution Konuşan Hayvanlar adıyla gösterime giriyor bizde de. Burada da bir şeyden, bir virüsten etkilenerek insanlarla hayvanların burada da bir vücut değişimi, etkilenme durumu var.
0: Evet, karşı. Bu biraz daha sinek filmini hatırlattı bana. Böyle birbirlerinin vücutlarından unsurlar alıyor. Yani hayvanlar konuşmaya başlıyor, insanlar daha hayvanlaşmaya başlıyor falan. Tamamen değiş tokuş söz konusu değil de böyle bir evrim geçirmeye başlıyorlar. Zaten orijinal adı Evrim. Genç bir kız da bunu çözmeye çalışıyor hayvan arkadaşlarıyla beraber.
1: Diğer filmimiz ise ta 2006 yılından geliyor. 20 yıl öncesinden Pixar'ın en büyük, en başarılı işlerinden biri Cars, Arabalar. O zamandan beri pek çok devam filmi, dizisi yapıldı. Çok büyük bir franchise imparatorluğu var. Ben de itiraf edeceğim, bir erkek çocuğu annesi olarak uzun süreler Arabalar evreninde yaşadım.
0: Çarşaflar, yataklar falan her şey var değil mi?
1: Her şey, her şey ve sonsuz sayıda araba ve oyuncak arabalar. Dün akşam test ettim. Aradan kaç sene geçerse geçsin, filmin adını söylediğimde filmin açılış repliklerini otomatikman söylemeye başladı. O kadar yer etmiş içimizde. Yeni nesil ne kadar bu şeyin içerisinde bilmiyorum. Belki yeni küçükleri, minikleri arabalarla tanıştırmak için tekrar gösterime sokuluyor olabilir. Seveni her zaman var. Ama bir taraftan da hani dijital platformlarda da dolaştığı için vizyonda ne yapacak merak ediyorum.
0: Evet. O zaman şimdi bir müzik arası verelim ve Aşkın Büyüsü 2'den bir başka parça dinleyelim. İlk filmde de kullanılan bir parça, Harry Nilsson'dan Coconut.

0: Harryhausen'dan dinledik Coconut, haftanın yeni filmlerinden Practical Magic 2, Aşkın Büyüsü 2'de kullanılan parçalardan biriydim. Apaçık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Kalabalık vizyonu paylaştık sizinle ama gösterim programları da Eylül'ün gelmesiyle beraber coştu. Oldukça da kalabalık bir takvimimiz var. Hızlıca ona geçiyoruz şimdi.
1: Evet, geçen hafta başlayan daha önce de duyurduğumuz Pera Müzesi'ndeki Şimdi Uzaklardasın programı devam ediyor. Bu akşam saat 7'de Büyük Lebowski var, Coen kardeşlerin. Yarın saat 6'da Ucuz Roman, Pulp Fiction. Pazar günü ise saat 3'te Kahvaltı Kulübü, The Breakfast Club, 80'ler klasiklerinden.
0: Evet, İstanbul Modern'de de geçen hafta söylemiştik. Yeni program açıklandı. Henüz takvimi duyurulmadı. Muson Hayalleri Güneydoğu Asya sinemasına odaklanan bir program. 24 Eylül'de başlayacak o da.
1: Fransız Enstitüsü de gösterimlerine başladı. Orada da dönem içinde Eylül-Ekim boyunca pek çok farklı film gösterilecek. 5 Eylül'de başladı gösterimler. Bu akşam saat 7'de Une Perte Manquante adlı film gösteriliyor. Romain Duris'in oynadığı. Yarın saat 4'te Küçük Amélie. Amélie et la métaphysique des tubes. Bu da geçen evvel senenin çok konuşulan animasyonlarından biriydi. Saat 7'de ise bir klasik var. Chabrol'ün Isabelle Huppert ve Sandrine Bonnerli La Cérémonie'si.
0: Evet, özellikle yani Küçük Amélie çok güzel bir animasyon, çok tatlı bir animasyon, onu çok tavsiye ediyorum ama Seremoni çok ayrı yeri. Onu da izlememiş olanlara özellikle duyurmak istiyoruz. Beyoğlu sinemasında Eylül programı açıklandı. O bayağı dolu dizgin devam ediyor. Bir tarafta 6. sinemada seçkisi gösteriliyor.
1: Film
0: O
1: seçkisi.
0: bir de bu yani yarın bu hafta sonu olarak baktığımızda yarın kısa film seçkisi var. Orada bu şeyin 6. sinemada seçkisinin kısaları Sandra Peso'dan Bimba, Beril Tan'ın Alice'im, Çağla Gillis'ten E Blok Daire 5, Deniz Koloş'un Ölüm Bizi Ayırana Dek ve Dalia Keleş'in Yer Çekimini İzleyebilirsiniz bu 5 filmi bir arada saat 4'te yarın. Saat 7'de ise Özcan Alper'in son filmi Erken Kış gösterilecek. Pazar günü çocuk matinesinde öğlen 1'de Maşa ile Koca Ayıcıklar var. Öğleden sonra saat 4'te ise Emine Yıldırım'ın geçen senenin bol ödüllü filmlerinden Gündüz Apollon, Gece Athena'yı izleyebilirsiniz. Şunu da duyurmak istiyorum. Bütün bu gösterimler ücretsiz olduğu için uygulama üzerinden biletler rezerve ediliyor ve hakikaten çok ciddi bir ilgi var bu filmlere. Ona da çok seviniyorum. O yüzden sık sık girip kontrol etmenizi, bulursanız da biletinizi hemen almanızı tavsiye ediyorum. Önümüzdeki haftada çünkü Pelin Esmer'in son filmi O Da Bir Şey Mi ve Ziya Demirel'den En Güzel Cenaze Şarkılarını izleyebilirsiniz.
1: Evet, İstanbul Film Ofisi'nde ise bu hafta sonu özel bir program var. 8. Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali. Bugün başlıyor, yarın öbür gün de devam edecek. Sinematek işbirliğiyle. Sinematek'te İstanbul Film Ofisi'nin sinema ofisinde organizasyonuyla Directed by Women Türkiye olarak da geçiyor programa bakmak için.
0: Evet, sosyal medya hesaplarından detaylı programı ve etkinlikleri paylaşmışlar. Bir de İstanbul Kitapçısı'nda bir gösterim programı devam ediyordu. Bu akşam o çerçevede 21.30'da komşum Totoro gösterilecek. Miyazaki'nin unutulmaz filmi. Açık hava gösterimleri de zannediyorum bununla beraber son buluyor.
1: Gösterimlere ilaveten festivaller artık başlıyor. Ayvalık'la başlıyoruz her sonbahar olduğu gibi ve Ayvalık bu seneki programı yine dolu dolu ve pek çok etkinlik var. Önümüzdeki hafta başlıyor festival 14'ünde. Özellikle de etkinlikler bence çok çekici oluyor Ayvalık'ta. O bütün sinemacıların da bir araya gelmesi. Hani filmler yine orada burada yakalanabiliyor ama Ayvalık'taki kadar ufak bir mekanda etkinlik olunca sonra da çok daha samimi bir ortamda hani izleyiciler, sinemacılar birlikte muhabbete de devam edebiliyorlar. O yüzden hani hala böyle bir yaz sonu şey niyetiniz varsa, bir Ayvalık ziyareti niyetiniz varsa 14'ünden itibaren Ayvalık'taki filmlere ve etkinliklere de bir bakın deriz.
0: Evet, ben özellikle şeyi merak ediyorum. Orta sınıflar nereye gidiyor? Şeyi olacak, paneli olacak. 17 Eylül Perşembe günü Polat Alpman, Arda Ekşigil, Enis Köstepen ve Pınar Yorgancıoğlu'nun katılacağı bu sohbetin moderasyonunu Fatih Özgüven yapacak. Arda Ekşigil zaten senarist yönetmen olarak tanıyoruz. Akademisyen Polat Alpman ve Enis Köstepen de Sarı Zarflar filminin hem senaristi hem yapımcılarından şeyde Karanlıkta Isık Çalanlar'da ilk filmini çeken Pınar Yorgancıoğlu ile bir araya geliyorlar. Oldukça keyifli bir tartışma olacak gibi.
1: Perşembe günü de belgesel ve konser var. Bulutsuzluk Özlemi'nin Yaşamaya Mecbursun belgeseli gösterilecek. Ardından da Ayvalık'ta fabrikada film gösterilecek. Kürcunda'da da konser gerçekleşecek. Ayvalık'taki dinleyicilerimize onu da duyuralım.
0: Evet, zaten Ayvalık'ın hemen ardından da Adana Altın Koza Film Festivali başlıyor. Bu yıl 33.sü. Onun da geçtiğimiz hafta içerisinde ulusal belgesel film yarışmasının finalistleri belli oldu.
1: Evet, yani bu seneki program güzel. Birkaç sene önce müthiş bir belgesel dönemimiz vardı. O maalesef aynı derecede değil. Bir yandan yeni film fonunun da artık olmaması, bir yandan bakanlık desteklerinde yaşanan problemler bence etkisi var bunda. Ama yine de güzel bir seçki var. Önümüzde bunların arasında Mümin Barış'ın Bay Okan'ı epey çoğu aslında dünya premieri yapıyor. Güneş Terkol'un Epipesi, Hüseyin Kete'nin Kağıdın Sesi, Sezen Kayhan'ın Mor Menekşeli Kadınlar, Fuzule Tezcan, Sen de Bana Rastladın ve Gamze Terra'nın Sıcak Bir Göz Mehmet Gürel'i dinleri dünya premieri yapıyor. İki filmde Salih Tuncer Singi'nin Hızır 7 Gün ve Aylin Kuryel'in Stella ile 8 Mart'ta yarışmada yer alan diğer filmler.
0: Evet, Adana Film Festivali de bu yıl 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
1: O zaman biz bir müzik arası verelim yine ve Pera'daki programda gösterilecek olan, bugün gösterilecek olan Büyük Lebowski'den bir parça dinleyelim. Elvis Costello'dan geliyor My Mood Swing.

0: Elvis Costello'dan dinledik My Mood Swings. Bu akşam 19'da Pera Müzesi'nde gösterilecek olan Büyük Lebowski filminden geldi parçam. Apaçık Radyo'da Sinefil devam ediyor ve sinema dünyasından haberlerle karşınızdayız.
1: Evet, geçtiğimiz hafta Emmy'ler verilmeye başlandı. Artık Emmy'ler çok uzun bir süreç halinde böyle birinci gece, ikinci gece ana tören falan diye gidiyor. Çok farklı kategori olduğu için ilk günlerden önemli çıktılarımız yeni dizilerden Widows Bey'in epey bir ödül alması, Apple TV'nin yeni dizilerinden böyle bir korku komedi. Komik tarafı, korku tarafı biraz daha ağır basıyor ama komedi kısmı da çok keyifli hakikaten. Böyle bir ufak adada, Amerika'nın kıyısında adayı turistik hale getirmek isteyen bir belediye başkanı ama adanın çeşitli lanetleri ve doğaüstü durumları var. Böyle bir hikaye. Ana gecede de büyük ödüllerden alabilir diye düşündürdü bu kadar çok ödül alması.
0: Kesin alacak. Ben ona çok emin gözüyle bakıyorum bir taraftan. Yani en çok ödül alan diğer etkinlik ise şey oldu. Bu Bad Bunny'nin ana solist olduğu Super Bowl Halftime Show 7 ödül birden aldı. Ama bu kadar başarı karşısında şaşırmıyoruz. Hani sonrasında da çok büyük bir turneye imza atmıştı. Widows Bey'in ardından DTF St. Louis geliyor 6 ödülle. O da bu yılın beğenilen dizilerinden biriydi.
1: Evet, Rob Reiner'da en iyi yardımcı erkek oyuncu komedi dalında da Bear'deki performansıyla kazandı. Hayatını kaybetmişti geçtiğimiz aylarda eşiyle beraber. Yıllar sonra 70'lerde ilk Emmy'sini kazanmış ve en uzun aralardan biri. Bir önceki rekor da babasınınmış. Carl Reiner böyle bir 30 sene sonra ikinci Emmy'sini kazanmış. Rob Reiner babasının rekorunu kırmış oldu böylelikle.
0: Evet, Emiler ayrı bir törenle verilecek. Geri kalanları onları zaten sizinle paylaşıyor olacağız. Bir taraftan Venedik Film Festivali devam ediyor. Bu tam festival sezonu başladı diyebiliriz. Sonbahar sezonu. Venedik'ten de Telluride'a doğru ilerliyor filmlerin bir kısmı.
1: Evet, fotoğraflardan belli oluyor nerede oldukları. Bir tarafta üstlerinde gece elbiseleri var. Telluride'da kot pantolonlar, kazaklar falan var. Venedik'teki filmlerin genel olarak eleştirilenlerin nasıl olduğuna bakacak olursak, eleştirmenler Güney Koreli Lee Chang-dong'un Possible Love'ını pek beğenmişler. Alex Gibney'nin Mask belgeseli çok beğenilmiş.
0: 4 saatlik olduğunun altını çizmem gerekiyor.
1: Evet, aynı şekilde bunlar hep %100 kırmızı beğenilmiş eleştirmenler tarafından. Tabii izleyicilerle her zaman örtüşmüyor ama özellikle artık Venedik böyle bir Oscar yarışının da öncüsü olarak hele bu sene Cannes biraz zayıf olduğu için gözler Venedik'in üzerindeydi. Jesse Eisenberg'in yeni filmi The Debut. Premier diyebiliriz belki ya da ilk temsil diyebiliriz. Julianne Moore ve Paul Giamatti başrollerde. İkisinin de müthiş performanslar olduğu Oscar adaylığı konuşuluyor. Belli ki bu sene daha çok duyacağımız filmlerden biri.
0: Bir diğeri ise Mike Leigh'nin son filmi Tender Loving Care. Ve de özellikle bunun son filmi olduğunu açıklaması zannediyorum hepimiz açısından çok daha anlamlı kılıyor. Zaten benim de çok sevdiğim bir yönetmen. O da yani %100 skor almış gözüküyor şu anda eleştirmenlerde.
1: Evet, %100 olmasa da yine beğenilenlerden Wild Horse Nine, Martin McDonagh'ın yeni filmi, John Malkovich ve Sam Rockwell 70'li yıllarda Şili'de iki CIA ajanını canlandırıyor 73 darbesinden hemen önce oraya giden.
0: Hatta McDonough bir açıklama yaptı filmden sonraki basın toplantısında. CIA dünyanın dört bir tarafında korkunç şeyler yapıyor. Hep yapıyordu, hala da yapıyor. Bunları daha çok konuşmalıyız dedi.
1: Bir de Prime Time adlı böyle bir gerçek olaydan uyarlama hikaye var. To Catch a Predator televizyon programı ile ilgili Robert Pattinson başrolde. Bu da çok beğenildi. Filmin yönetmeni Lance Oppenheim iki filmle aslında bu sene çok konuşuluyor. Prime Time Venedik'te premierini yaptı. Telluride'da ise sürpriz film olarak You Can See Everything adlı Nathan Fielder'la beraber yaptığı belgesel gösterildi. Bu da Elizabeth Holmes bu işte dolandırıcılıktan 11 yıl hapse giren hakkında zaten iki belgesel olan bir dizisi olan girişimci kadının hapse girmeden 34 gün önce irtibata geçiyor Oppenheim ve Fielder'la ve onları evine davet ediyor bir belgesel çekmek üzere. Çok yakından çekilmiş, çok hani ailenin içine girerek ve fragmanı müthiş ilgi çekti. Çünkü çok böyle bir hani sosyopatla karşı karşıya konuşur gibisiniz. Bayağı ürkütücü. O da Telluride'ın en konuşulan filmi oldu sanırım.
0: Evet, Venedik'ten yine konuşulan bir diğer film Simon Stone'un yönettiği Andrew Scott'un başrolünde olduğu Elsinore. O da gerçek bir hikaye aslında. Oyuncu Ian Charleston'ın gerçek hikayesi. Andrew Scott da bu filmle birlikte Oscar'a ciddi anlamda göz kırpıyor.
1: Bir gerçek hikayede Ink zaten Venedik'in açılış filmiydi. Danny Boyle bu The Sun gazetesinin kuruluşu ve Rupert Murdoch'un yükselişi üzerine bir film yaptı.
0: Evet, belki de son anacağımız film de Werner Herzog'un Bucking Faster'dı. Herzog her zaman heyecanlandırıcı bir yönetmen. Çok yüksek değil puanları ama başrolünde Kate Mara ve Rooney Mara iki kız kardeş var. Onlara Orlando Bloom ve Domhnall Gleeson eşlik ediyorlar. Herzog film çeksin biz de izleyelim diyorum.
1: Evet, Venedik ödülleri de önümüzdeki haftanın programında konuşacağız haliyle olduktan sonra. Bir vefat haberimiz var, onunla kapatacağız programı. Tony Gatliff hayatını kaybetti. Tanınmış yönetmen, Fransa vatandaşı, 77 yaşında. Ama Fransa sinemasından çok daha ulus aşırı bir roman sineması
0: Evet.
1: baş otörüydü kendisi.
0: Roman kültürünü hem müziğiyle hem görsel dünyası ve o hayatın içerisinden troplarla anlatma konusunda çok kendine özgü bir isimdi. Aslında Cezayir doğumlu. 12 yaşındayken Fransa'ya gidiyor. Çok zorlu bir çocukluğu ve gençliği var. Hem müzisyen hem sinemacı dediğim gibi. Adeta bir antropolog gözüyle içinden geldiği roman kültürünü anlatan çok güzel filmler çekti. Çok güzel müzikler besteledi. 77 yaşında aramızdan ayrılırken hala çok büyük bir proje üzerinde uğraşıyormuş, ailesi açıkladı. Yani bir sonraki filmini çekmek üzere. Filmlerinin de inanılmaz güzel soundtrack albümleri bize miras olarak kaldı diyebiliriz filmlerinin yanı sıra. O yüzden Sinefi'nin geri kalan dakikalarında sizi Tony Gatliff filmlerinden müziklerle baş başa bırakmak istiyoruz.
1: Bu haftaki destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler.
0: İyi hafta sonları.

Büyük insanlık. Büyük insanlık gemide güverte yolcusu. Trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider. Yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Pirinç de öyle, şeker de öyle, kumaş da öyle, kitap da öyle. Büyük insanlıktan başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında gölge yok. Sokağında fener, penceresinde cam. Ama umudu var büyük insanlığın. Umutsuz yaşanmıyor. 7 Ekim, Taşkent 958.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.
2: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
3: High time.
2: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da. Rasmemo, rasmemo, you're on the town. Rasmemo, rasmemo, play reggae sound.
1: Rasmemo, rasmemo, you're my DJ, remember that. Günaydın güzel, merhabalar.
2: Günaydın sayın hocam.
1: Günaydın.
2: Herkese günaydın, iyi haftalar olsun. Can Baytak da küçük ve şirin bir evin mutfağını çizmiş. Burası aynı zamanda genç bir çiftin gündelik yaşam alanı. Neyse, sadede geleyim. Adam cep telefonuyla konuşuyor dedim. Şöyle diyor adam. Hey Siri, çocuğun okul masrafları. Akıllı telefon, yani yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar.
3: Kadın da en
4: eşide. Ve çocuğun okul masrafları, akıllı telefon yani yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar için bulunur.
2: Duydunuz mu?
5: Evet, duyduk.
3: Tamam. İnanamadık, kulaklarımıza inanamadık.
2: İnanın, inanın kasıtlı değildi, ben bunu yapmadım. Yani inanın kasıtlı yapmadım. Ya bu kadar olabilir.
3: Bu programa son veriyor.
2: Evet, kapatıyor muyuz?
0: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aysan Örçal'a teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer. 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sunar.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız. Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bugün sonunda 3 kişi bir araya gelebildik. Mustafa hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Mustafa Yılmazer Berlin'den katıldı bugün. Katılabildi. Sağ olsun. Özledik be.
3: Almanya'da tek başına çalışıyor Mustafa.
1: Berlin dedim, yanlış söyledim. Neredeydin sen Almanya'da Mustafa?
2: Buradayım. Yani çok önemli değil. Almanya'ya yeter kadar uzak zaten memlekete. Gurbetteyiz yani.
1: Peki. Haluk burada.
3: Merhaba.
1: Ben de İsmail. Mustafa'yı davet ettik, özellikle davet ettik çünkü otomasyon konuşacağız bugün biraz. Hemen kısaca söyleyeyim niye bu konu fazlaca ilgimizi çekti. Geçtiğimiz hafta Daran Hocamoğlu ve arkadaşlarının yayınladığı bir makale oldu. Türkiye'de de çok haber oldu. Otomasyon sürecinin, yani sadece yapay zeka değil, haberler genellikle yapay zeka vurgulu oldu ama otomasyon sürecinin emeği ikame etmesi, insan emeğini ikame etmesi sonucunda oluşacak toplumsal gerilimlere karşı dünyadaki politik duruşların değişeceğini ve bunun otoriterleşmeye doğru yol alma ihtimalini konuşuyorlardı. Biz bugün otomasyondan bahsedeceğiz ama bunun yansımalarını, yani bu biraz önce bahsettiğim Daran Acemoğlu ve arkadaşlarının yazdığı makaleyi önümüzdeki hafta ve haftalarda konuşmaya devam edeceğiz. Eğer organize edebilirsek konuğumuz da olacak.
3: Makalenin yazarlarından bir tanesini konuk alırız. Evet.
1: Organize edebilirsek onu da yapacağız. Şimdi bugün robotik otomasyon, robot, robotik süreç otomasyonu gibi konularda Mustafa'nın robotçu geçmişine de dayanarak biraz konuşalım istiyoruz. Ama ben önce izin verirseniz çok kısa bir şey yapacağım. Berlin'de bir sanayi müzesini gezdiğimde büyük bir buhar makinesinin yıllar önce 1800'lü yıllarda büyük bir buhar makinesinin hakikaten çalışır haldeydi. Buhar makinesinden çıkan milin, o crank milinin en çok bildiğimiz ne? Bizim, en azından bizim yaşlardakilerin lokomotifleri çevirmesi değil mi? Yani buharlı tren vesaire gibi. Hatta bazı arabalarda da uygulandı. Ama oradaki kurulmuş olan organizasyonda, kurulmuş olan o cihazların ortamında, ne diyeyim, cihazlar topluluğu içerisinde buhar makinesinden çıkan crank milini sürekli dönüyor ve ona bağlanan en az 8-10 tane kayış bir sürü farklı makineyi, motoru çalıştırıyor idi. Atıyorum hani dikiş makinesi diyeyim birine, öbürküsüne ne diyeyim, çömlek makinesi diyeyim. Aynı makineden bir sürü, aynı motor bir sürü farklı cihazları çalıştırıyor idi. Atıyorum hani dikiş makinesi diyeyim birine, öbürküsüne ne diyeyim, çömlek makinesi diyeyim. Aynı makineden bir sürü, aynı motor bir sürü farklı cihazları çalıştırıyordu.

0: ve yoğlaştığı zaman içerisinde daha fazla ürüne ulaşabilmek ve daha fazla insanın ulaşabilmesini sağladılar. Ama artık günümüzde işte her türlü makine, cihaz, buna eklenen yapay zekalar, otomasyon başka bir boyuta taşınıyor artık. Robotik süreç otomasyonu, en son ne dedik, hiper otomasyon gibi kavramlar var artık. Bunlardan bahsedelim bugün. Evet, Mustafa, sana verelim. Robotlardan, otomasyondan.
1: Tabii haftaya yapacağımız o görüşmenin de altyapısı olması açısından aslında bir ön hazırlık olarak bir ayrım yapmak istiyorum. Bir tanesi bot veya robot denen şeylerin bazıları robot olarak önümüze çıkacak olan şey. Öncelikle fiziksel robotlar, yani hareket edebilen, işte bazı zaman endüstriyel robotlar, bazı zaman yürüyen robotlar, artık herkesin her yerde gördüğü iki ayaklı robotlar. Bir bu grup var, hareketli robotlar. Bir de gene robot denen ama tamamen yazılım olarak çalışan, yani bilgisayarın da bir yere aradığınızda örneğin karşınıza çıkan bir otomatik cevaplama sistemi, orada gerçekten sizinle konuşabilen işte şeyler, bir yapay zeka, onunla iletişim kurarak bir takım sorularınıza cevap alabildiğiniz başka bir de bunlara da robotlar deniyor. Bir de böyle bir robot dünya var. Şimdi bu yazılım tarafına girdiğiniz zaman bunların işte alt başlıkları var. İşte iş modeli olarak kullanabileceğiniz, ne kadar otomatik olduğu, ne kadar yapay zekaya dahil olduğu, ne kadar kendi sisteminden beslendiği, ne kadar programlandığı gibi detaylarla. Bir de endüstriyel robotlarla veya robotlarla ilgili, makine robotlarla alakalı, mekanik sistemlerle alakalı gelişmeler var. Çok öncesinde en son program yaptığımız herhalde 5 ay falan olmuştur. O zaman şeyi konuşmuştuk. Belki üzerinden kısaca geçmek lazım. Şimdi bildiğimiz hani en çok gözümüzün önüne gelen endüstriyel robotlardı o zamanlar. Ama özellikle son bir senedir falan artık takla atan robotlar, dans eden robotlar, insana benzeyen humanoid dediğimiz robotlar. Tabi bunların son sanıyorum 2-3 hafta oldu. Çin'de yapılan bir robot olimpiyatlarında artık koşan, yarışan robotlar ve insandan daha hızlı koşan iki ayaklı robotlar gibi artık çok ileri seviyelere gelmeye başladı. Tabii
0: Mustafa, çok
1: bu
0: kısa bir şey söyleyeceğim. Bu humanoid robotlar hepimizin aklına geliyor ama yıllardır sanayide, atıyorum, kafayı kaldırıp sonra tekrar girip vide sıkan, sonra tekrar çekilen robot kollar var aslında, değil mi? Yani robot deyince sadece filmlerde gördüğümüz insansı robotlar değil asıl olarak
1: tabii tabii
0: bunlar.
1: ya. Ha, tabii doğru. Ya, ben ona bir özellikle çok derine girmek istemedim ama hani şöyle bahsedebiliriz. Normalde şeyi benzetiyorum. Ben insanın omuzundan ayırdığın zaman mesela kolu omuzunun yerine bir yere bağladığın zaman bu yaklaşık bir bizim endüstriyel robot kolu dediğimiz şeye benziyor. Eğer bunun ucunda el varsa bir şeyi tutmaya, vakumlu bir el olabilir, bir iş yapan başka bir el olabilir, kaynak yapan el olabilir. İşte bir şeyi kesen, biçen bir el olabilir. Lazerle bir metal kesebilen veya bir malzeme kesebilen bir el olabilir. Bu kollu fabrikalara yaklaşık 1950'lerden, 60'lardan beri şey yapılıyor. Bu robotlar kullanılıyor. Bunlara endüstriyel robot veya robot kollar deniyor. Genellikle bir yere sabit çalışıyor çok büyük oranda. Bazı zaman altına bir ray takılıp veya tavana asılıp veya ihtiyaca göre değişik yerlere monte edilip bu kol mekanizma ucundaki elle beraber bir takım işler yapıyor. Bu çok da bir dediğim gibi yani 50 yıldan fazla süredir çalışan sistemler. Hani aynı sistem değil ama gelişerek uygulanıyor. Endüstriyel robot diyoruz bunlara. Bunların değişik geometri dolanları var. İşte eklem sayılarına göre sınıflandırılanları var. Yaptığı işe göre sınıflandırılanları var. Taşıdıkları ağırlıklara göre şeyleri var. Sınıflandırılanları var. Ama temel olarak bunlara endüstriyel robot deniyor. Çok detayına girmek istemedim aslında ama hani özellikle vurgulamamı istediğim bir şey varsa şey yapabilirim.
0: Var, var.
1: Açıkçası.
0: O robotların en önemli özelliği şuydu. Daha bu Kavanozdaki Yıldız serisi başlamadan önce yine bir kuzguncuk çay ocağı sohbetinde bahsettiğin, işte o robotlara şişeyi tut kaldır

0: yüklüyorsun mesela. Ama o şişenin ağzını ona tanımlamamız gerektiğini anlatmıştın.
1: Yani
0: Oraya oraya bir
1: oraya değinelim. Ya şöyle, çok, yani evet benim için de nostalji oldu şimdi. Bu bahsettiğim robotlar normalde bir iş yapmaları için bir yazılımla programlanmaları gerekiyor. Genellikle çok büyük oranda programlanmaları gerekiyor. Ve hep aynı işi işte binlerce defa, milyonlarca defa tekrar ediyor. Aynı noktalardan hareket ediyor, aynı yörüngeleri çiziyor, aynı anda bir yere işte hep aynı zamanda kendi çevrim içerisinde bir yerlere sinyal gönderiyor, etrafındaki makinalarla haberleşiyor. Rutin bir şey var, program var. Ama ona eğer bizim mesela işte bir ne bileyim önünde karışık duran birkaç tane şişe var. Bunu bir görüntüyle, görüntü işleme tekniğiyle incele. Bu görüntülerde şişelerin arasında bulunan vazoyu ayır dediğin zaman bu görüntü işlemede bunun bir vazo mu, şişe mi olduğunu ayırmakla ilgili yani son 5 seneye kadar falan çok özel programlar yazman gerekirdi. Yani vazoyla şişeyi birbirinden ayıran bizim bildiğimiz insan olduğunun bildiği işte şişelerin genellikle ağızları biraz camları etli olur, biraz daha kalın olur. Vazolar ekseriyetle böyle bir çay bardağı gibi ince biter. Camları daha ince olabilir ama olmayabilir. Plan gibi böyle bizim hiç tereddüt etmeden insan olarak karar vereceğimiz, ah bu şişedir, bu da vazodur diyeceğimiz konuda robotların çok öyle aklı falan yoktu. Hiç de bu konuda bir birikmiş bir şeyleri yoktu. Hani programlamaları da mümkün değildi. Özellikle şişeyi söylesek başka bir şey söyleyemeyiz. O yüzden robotları bir çeşit aptal makine gibi görüyorduk. İşte 5 sene öncesine kadar böyleydi bu sistemler. Dolayısıyla o şişeyi getiremiyordu. Kaldı ki bir insana da bu al soda şişesinin içine bir tek bir çiçek koy, bunu da vazo olarak kullandı diyebilirsiniz. Yani böyle yaratıcılıkları da zaten beklemek aklınızın ucuna bile gelmezdi. Ama şu anda gelinen noktada tabii böyle bir şeyi yapay zekalı bir robota soracak olursan o zaman onu bulamadım, bunu kullan. Bunda da gayet güzel robot diyebilir ki bu vazoyu göremedim ama şişeyi kullan. Bunda da gayet güzel bu çiçek bakılır diyebilir. Çok basit bir şey.
0: Bunu
1: Çünkü artık
0: yaparken görüntü işlemeyi kullanıyor, veri topluyor. Veri alıyor bir kere yeniler herhalde, değil mi? O eski
1: evet.
0: robotlar veri toplamıyordu sonuç itibariyle yani.
1: Tabii yani şu anki işte zaten yapay zekanın yapay zekalı bir sistemde bir vazonun ne olduğunu zaten o öncelikle hani ona biz vazo kelimesini söylediğimiz anda zaten o bütün külliyatı tarayıp vazonun her türlü varyasyonunu, fotoğraflarını falan izleyip en sonunda diyebilir ki işte buradaki şey ve cisimlerden herhangi iki tanesini ben vazo olarak kullanabilirim diye kendisi yorum yapabilir. Yani gelinen nokta artık bütün o zaten dil tabanlı olduğu için bu şeyler yapay zekaların hepsi neye benzediği, görüntü işleme teknikleri, pattern takibi yani süreç iz oluşturma gibi yetenekleriyle beraber herhangi bir şeyi vazo olarak atayabilir bile. Yani aynı insanın yaratıcılığında neredeyse onu kullanabilir. Tabii ki bu örnek aşırı basit bir örnek bugün itibariyle. Ama 5 sene önce gerçekten süper karışık bir prosesti bu. Böyle bir zamandan geçiyoruz şu anda. 5 sene aşırı kısa bir zaman. Böyle bir şey için. Bu endüstriyel robot taraflarıydı. Ama şimdilerde işte bu bahsettiğim robot olimpiyatlarında gördük ki artık humanoid dediğimiz iki ayaklı yani insana benzeyen human'dan geliyor. Humanoid dediğimiz iki ayaklı robotlar artık bir takım yarışmalarda filan zorlu şeyler, meydan okumalar yaptırıyorlar. En dikkat çekici kısmıydı. 980'in altında yani 9 saniye 80 saniyenin altında şeyle 100 metreye koşarak bir robot en hızlı insan Hüseyin Bolt'tan daha hızlı sürede 100 metreyi tamamladı. Yani sadece o iş için geliştirilmiş bir robot olduğu çok belli. Ama gene de o robota ileride başka şeyler de yaptırılabilir. Bu süre de kısaltılabilir. Dolayısıyla aslında insanı taklit edebilen mekanizmalar artık daha da fazla gelişmeye devam ediyor.
2: Pardon, burada bir belki konuyu açmak ya da bir yerli yerine oturtmak için bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu esasında tabii 100 metreyi kat etmek gibi bir amaç varsa ortada, onu iki ayakla koşarak yapmak herhalde en verimsiz yollardan bir tanesi, değil mi? Arkaya bir jet motoru taktığında şey yapabilirsin. Ama o ayakla koşmanın başka bir meydan okuma olduğundan da bahsetmemiz lazım.
1: Doğru. Tabii yani aslında şöyle biz 100 metre yarışları düz bir pistte koşuyoruz. Bir çakıl arazide olmuyor. Dolayısıyla hani insan çakıl arazide de koşabilir ayakları olduğu için ama elbette ki bir makineye 100 metreyi daha hızlı gittiğimizde tekerlekli yaparsın. Pıt diye geçer 5 saniyede de bitirir. 10 saniyede de geri kalmayabilir. Araba gibi yani. Gayet de hızlı olabilir. Oradaki tabii ki ayak aslında bir meydan okuma. İnsanla karşılaştırmalı olarak bir şey yapılıyor zaten. Zaten o olimpiyatlara eğer izleyiciler Google'da bakarlarsa zaten insanların yaptığı uzun atlama, işte yüksek atlama falan gibi şeyler yani insana dair olan müsabakaları robotlara yaptırıyorlar. O işler için geliştirmiş robotlar. Yani 100 metre koşan robot yüksek atlama yapmıyor veya öbürünü yapmıyor. Ama bunlar ileride tabii ki onların birleştirebileceği şeyler. Zor olan kısmı yani insana meydan okuyan bir takım insan fonksiyonlarını makinelerin nasıl yapabildiği. Yani bunu
2: Evet, dolayısıyla onun arkasında başka bir şey var aslında. Bunu ben birkaç yıl önce konuşalım, bir dosya olarak açalım diye önermiştim. Sonra ben de unuttum ama onunla ilişkin bir iki kitap da var. Benim kütüphanemde de var bir tanesi. Bu insan suretinde robot yapmak bilim kurgunun çok kullandığı bir şey. Çünkü o zaman daha ürkütücü oluyor.
1: evet.
2: Ve orada dolayısıyla onun böyle basit bir meydan okuma olmadığını da belki altını çizmemiz lazım. Fakat parantezi kapatalım, bugünkü konuyu dağıtmayalım diye
1: Evet,
2: söyledim.
1: zaten o şunu da
2: İleride.
1: söylemek lazım. Şimdi halihazırda zaten hani ergonomi insanın bir takım aletleri ve çevreyi kullanma bilimi olduğu için hani hangi aleti nasıl daha rahat kullanır, daha güzel gider. Yani bizim arabalarla örneğin gittiğimiz yolda bir yoldan bir yola döneceğimiz zaman özellikle otobanlarda radyus çiziyoruz, bir yay çiziyoruz. Kimse gidip de arabayı durdur 90 derece dön demiyor. Çünkü arabanın dinamiğine uygun değil. O da oranın ergonomisi. Benzer şekilde evlerde örneğin şimdi o da benim o zamanlardan kalma İsmail'in bahsettiği zamanlardan o herhalde 10 sene öncesi filandır. Evlerde işte kapılar 90 derece planlı şeyler, odalar falan yerleşik. Ama tekerlekli bir robotun içi bu orada hareket etmesi için aslında çok da güzel bir şey değil. Yani hızlı git hareket etmek istiyorsa bir robot arabanın evin içerisinde. Belki evin içindeki odaları da böyle 90 derecelik değil de yaylı içeride dolaşabileceği şeyler haline getirilebilir. Uzun dönemde bu mimari de etkilenecektir. Yani çünkü sonuçta evde bizle yaşayabilen bir robot olacak ve bu muhtemelen tekerlekleriyle hareket edecek ve
0: O
1: hızlı hareket
0: zaman
1: etmek istiyorsa.
0: buradan konuya çekeyim. Hizmet alanında da sadece endüstri değil, hizmet alanında da çok fazla kullanılmaya başlanan bir şeyden bahsediyoruz, robotlardan, değil mi?
1: Ya en güncel haber daha bir haftalık Tesla Amerika'daki fabrikasının daha doğrusu Elon Musk'ın çatısı altındaki kendi aralarında yaptıkları bir iş bu. İki tane Tesla aracının üretimini yapan fabrika, iki Tesla aracının üretimini yapan, iki modelin üretimini yapan fabrika bütün her şey söküldü ve 1 milyon tane humanoid robot üretecek kapasitede bir fabrika inşasına çevrildi. Bir de rekor kırıldı. Bunu emin değilim ama 26 gün mü dedi, 48 günde mi dedi, bütün o dönüşümü gerçekleştirdiler. Deli bir planlama yapmış olmalılar ama otomobil fabrikasından çıkıyor Tesla ve buraya Optimus muydu? Yaptıkları yeni humanoid robotun seri üretimini yapacak bir şey yapıyorlar. Bir fabrika kuruyorlar. Yani o robotlar eğer adam yılda 1 milyon tane robot üretirse herhalde her evde olacaktır. Yani birinci sene olmasa da çamaşır makinesi gibi. Çünkü o da ilk çıktığında herkesin evinde hemen yoktu. Ama 3-5 sene sonra fiyatlar düşecek, kapasiteler artacak falan, pazar genişleyecek. Bunlar akıllanacak, daha çok iş yapar hale gelecek. Ve bakmışın ki herkesin
0: Abi,
1: evinde.
0: yalnızlığımızı gidermek için de belki yardımcı olurlar. Tabii.
1: Yani o da ayrı bir konu zaten. Şimdi sevgili olan robotlar var. İşte kız arkadaş, erkek arkadaş şeklinde edinebildikleri, dertleşebildikleri. Yani daha önceden de konuştuğumuz işte ölen birisinin anılarını ve sosyal medya sayfalarındaki paylaşımlardan bir karakter çıkartıp ses kayıtlı olarak ölen kişiyi ölmediğini düşündürecek bir yapay zeka ile dertleşen insanlar
0: Peki.
1: var.
0: Ben şimdi
2: Yalnız bir
0: ben
2: şey altını çizmek istiyorum İsmail'cim. Bu Optimus şey değil miydi ya? Transformers'taki
1: Evet, Optimus
2: otobüs yani
1: Prime.
2: aslında. Peki.
1: Otobüse de dönüşürse tamam o zaman. Evet yani.
0: Peki
1: Ama
0: konuşmaya
1: adam zaten hani Elon Musk zaten dalga geçiyor insanlarla. Yani bu şey gibi, şaka gibi ama adam robotun markasına da Optimus demiş zaten.
0: Peki.
1: Yani
0: Dediğim gibi
1: şimdi
0: konuyu dağıtmak yerine biraz daha şeye çekelim mi? Üretim alanına doğru çekelim mi?
1: toplayalım. Şimdi bu şeyle ilgili kısım, endüstriyel robotlar robot kolu olarak kullanılırken şöyle bir dönem gelişti. O da yaklaşık 5-10 yıllık bir şey. Bu robotlarla insanlar aynı alanda çalışamıyorlardı. Bu büyük bir problem yaratıyordu. Aynı halbuki bazı işlerde birinin ucundan tutup öbürünün işlem yapması gereken bazı operasyonlar olabiliyor. Dolayısıyla aynı çalışma uzayı deniyor kavram olarak. Aynı çalışma uzayı içerisinde insan ve robotun çalışması ve birbirlerine zarar vermemeleri, işlerine zarar vermemeleri gerekiyordu. Bunlarla alakalı kolaboratif robot anlamına gelen cobot diye bir tür robot geliştirildi. Bu robotlar sürekli hareket ediyor robot olarak. Aynı zamanda sıra dışı bir yük geldiklerinde kollarına bu bir yerle temas ettiğini anlayıp duruyor veya tersine hareketli insana zarar vermeyi engelliyor. Bu cobotlar artık ilerledi. Bu bir seviyeye geldi. Diğer taraftan Kobot özellikle humanoidler de insanlarla temasa geçebilecek hale geliyor. Dolayısıyla endüstrideki küçük bir gelişme hemen humanoid tipi robotlara, oradaki küçük bir gelişme hemen endüstriye, sürekli kendi aralarında bir takım iletişimler oluyor. Veya işte drone, o da bir robot aslında. Dronelarda yapılan olan bir gelişme ya da görüntü işlemedeki bir gelişme veya yapay zekadaki bir gelişme, bütün bunların her birini harmanlayarak işte artık her çeşit robotun, özellikle işte drone bir robot, bir cadde üzerinde yürüyerek insanların yüzlerini tarayarak aradıkları bir suçlu veya herhangi bir şüphelendikleri birisi varsa bunları kontrol edebilir hale gelmeye başlıyor. Çin'de böyle uygulamalar var. Patrolling diyorlar. Yani devriye gezen robotlar. Sınır güvenliği için dolaşan robotlar var. Güvensiz hissettikleri yerlere devletler bunları yerleştirir hale gelmeye başladı. Dolayısıyla artık böyle hani insanın neredeyse yapabileceği her türlü işi yapan robotlara doğru bir döneme geliyoruz. Hem yazılım olarak hem yani yapay zeka diyelim daha doğrusu. Hem yapay zeka ile hem görüntü işlemelerle hem artık başka türlü sensörlerle yani işte termal
0: Bir
1: sensörlerle.
0: entegrasyon var değil mi sonuç itibariyle burada? Yani fiziki iş yapan da verileri toplamak, toplayan, işte bunu değerlendiren, yeniden o fiziki iş yapan cihaza aktarıp onu yönlendirebilen bir topluca bir
1: Evet.
0: entegrasyondan bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Yanılmıyorsam hiper otomasyon lafı da galiba biraz bunun için kullanılıyor olabilir değil mi yani?
1: Henüz değil, onu aslında hala bırakalım bence bir otomasyon kısmını, ama orada şu söylediğine ilaveten şöyle bir şey de var. İşte bu herhangi bir robot belli bir alanda belli bir veri toplamışsa bunu diğer kendiyle ortak çalışacak direkt diğer robotlara da paylaşıp aslında orada bir ağ oluşturuyor. Ve bir tanesinin gördüğünü her biri görüyor. Bir tanesinin fark ettiğini her biri fark ediyor. Bir tanesinin üzerine yapılan bir etkiyi, dış etkiyi her biri algılıyor. Dolayısıyla aslında böyle bir sinir ağı gibi ama sahaya yayılmış, bir coğrafyaya yayılmış ki bunlar askeri amaçla kullanabilecek şeyler artık. Bir şey oluşturmaya başlıyor. Hani ne diyelim, bilgisayar oyunu gibi bir dünyaya doğru gidiyor. Ama içinde insanlardan daha gelişmiş gibi görünen, çünkü kendi aralarında oluşturdukları ağlar çok yüksek seviyede, kaliteli. Bir şey, robotik ordu, robotik bölük, robotik manga gibi şeylere dönüşüyor. Bir uygulama alanına dönüşüyor. O yüzden işin ucu çok çığırdan çıkmış vaziyette şu
0: Evet.
1: anda.
0: Evet arkadaşlar sohbetimiz bitecek gibi gözükmüyor. Plan dışında ikinci haftaya uzayacak öyle gözüküyor. İkinci hafta yani önümüzdeki hafta tekrar biz konuşmaya devam edeceğiz. Biraz takvimi kaydıracağız bu durumda. Daron Acemoğlu ve arkadaşlarının makalesini daha sonraki haftaya koyacağız bu durumda öyle gözüküyor. Evet Haluk, Mustafa ve ben İsmail kayıttaydık. Otomasyon konuşmaya başladık. otomasyonun emek ikamesini daha sonraki programlarda konuşacağız. Ama bu sohbetin ilk bölümünü sizlerle paylaşmış olduk bugün. Bu programa size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aysan Örçal'a teşekkür ederiz.
3: Kim astı bu resmi?
4: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
2: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
3: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sezen Buyurman'a teşekkür ederiz.
5: Dünyanın cazı.
0: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan. Days Begin to Sink kaydıyla başladık. Bugün Güney Afrika caz sahnesinin son yıllarda öne çıkan saksafoncularından Linda Sekakane'yi dinleyeceğiz. Çok taze bir albümü de var elimizde, Linda ismiyle. Zaten biz de bu albümden bir kayıtla başladık ama şimdi biraz geriye de döneceğiz. Bu yeni albüme geçmeden önce Sekakane'nin eski albümlerinden de birkaç örnek dinleyip sonra yeniden bu taze albüme tabii ki döneceğiz. Linda Sekakane Durban yakınlarındaki Umlazi'den çıkan bir saksafoncu, besteci. Müziğinde de işte Güney Afrika caz geleneği, spiritüel caz, Coltrane sonrası modal arayışlar ve tabii içinden çıktığı coğrafyanın hafızası iç içe geçiyor. Bir harman söz konusu ama burada. Diğer bir deyişle evet, bir köke bağlı, içinden çıktığı coğrafyaya bağlı ama aynı zamanda bugünün caz diliyle de konuşan bir müzisyen var karşımızda. Şimdi 2024 tarihli İladi albümüne geçeceğiz. Öncelikle Ukukuş Hulva ve hemen ardından da Indatsana kaydı. Umarım doğru telaffuz, mutlaka edemiyorum ama en azından yazıldıkları şekliyle söylemeye çalışıyorum. İki kayıtta Sekakane'nin müziğindeki o spiritüel, modal ve arayışçı tarafı duymak için iyi örnekler dinliyoruz.

Linda Sikahane'den Uku Kuş Hilva ve İndaş Şana kayıtlarını dinledik. İkisi de 2024 tarihli İladi albümünden geldi. Bu albüm Sikahane'nin Blue Note kataloğundaki ilk önemli durağıydı. Zaten biraz önce duyduğumuz müzikte de o Güney Afrika caz geleneğiyle işte Coltrane sonrası belki daha ruhani diyebileceğimiz hattın nasıl yan yana geldiğini de duyduk. Uku Kuş Hulva Zulu dilinde yükselme, aşkınlık anlamına geliyormuş. Hani bunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor çünkü Sikahane'nin parça adları, bestelerindeki isimler müziğin içeriğine dair önemli ipuçları barındırıyor. İndaş Şana'da biraz daha hareketli, biraz daha hikaye anlatan bir tarafı vardı o kaydında. Şimdi daha da geriye gideceğiz. 2022 tarihli İstanbulo albümüne döneceğiz. İstanbulo'da Zulu dilinde yine vahiy ya da açığa çıkış gibi anlamlara geliyormuş. Albümden Inner Freedom'ı dinleyeceğiz biz. Onun daha doğrusu yeniden ele alınmış halini. Sikahane'nin müziğindeki o içsel arayış halini başlıktan itibaren de taşıyan bir kayıt. Öyle bir örneklik durumu da var. O yüzden şimdi dinliyoruz.

Inner Freedom'ı dinledik. Linda Sikahani'nin 2022 tarihli İstanbul'u albümünden. Böylece yeni albüme geçmeden onun önceki döneminden de iki ayrı durağa uğramış olduk bir anlamda, İladi ve İstanbul'a. Aslında böyle yapınca Linda albümü de bence daha iyi anlaşılıyor. Çünkü işte böyle yeni albüm birdenbire ortaya çıkmış bir çalışma değil. İşte önceki kayıtlarda duyduğumuz o kök, hafıza, spiritüel arayış, belki topluluk hissinin devamı niteliğinde aynı hatta ilerleyen albümler. Yine Blue Note etiketiyle yayınlanan Linda da Sikahani'ye, onun saksafonuna, piyanoda Cameron Campbell, basta Conway Campbell ve davulda da Cabello Mokatla eşlik ediyor. Konuklar da var. Umagugu, Zulu Boy, Uyonke ve Tabo Sikahani gibi isimler albümün farklı kayıtlarında katkıda bulunmuşlar. Bu yüzden Linda böyle yalnızca bir kuartet albümü gibi değil, daha kalabalık bir topluluk duygusu yayıyor. Şimdi bu taze albümden iki kayıt dinleyelim. Önce Ubizu ve ardından da Indlela gelecek. Yine bu kayıtların isimlerinden yola çıkarak söyleyebiliriz ki çağrı, yol, süreklilik, devamlılık gibi fikirler müziğin içinde dolaşıyor.

Apaçık Radyo'da Dünya'nın Cazı programında bugün Linda Sikahane'yi dinliyoruz. Az önce, çok yakın bir zaman önce yayınlanan yeni albümü Linda'dan Ubizo ve Indlela kayıtlarını çaldık. Daha önceki anonslarda söylediğimiz şeyi teyit eder şekilde Linda albümünde yalnızca bireysel bir saksafon sesi duymuyoruz. İşte aile, soy, köken, topluluk, kuşaklar arası aktarım gibi fikirler de albümün içinde dolanıyor. Ama bunlar da böyle bir süs gibi ya da sonradan eklenmiş parçalar gibi, böyle bir çeşne gibi değil. Daha bütünlüklü olarak müziğin kurduğu o atmosfer içinde duyuluyor. Onu da özellikle söylememiz lazım. Çünkü Sikahane'nin öne çıkan özelliğini de bu olduğunu söyleyebiliriz buradan yola çıkarak. Müziği bir fikre bağlı ama o fikrin altında ezilmiyor. Kendine özgü bir yolda da ilerliyor aynı zamanda. Şimdi yine yeni albümden iki kayıt dinleyeceğiz arka arkaya. Önce Uzalo, hemen ardından da Abalimi Bayovuna gelecek. Böylece Linda albümünün o topluluk hissini veren vokallerle ve ritimle genişleyen tarafını biraz daha açıkça duymuş olacağız.

Bugünkü programda biraz gelgitli bir anlayışla çaldık örnek kayıtları. İşte yeni albüm, eski albümler, sonra tekrar yeni albüm derken programı da bu kez Sika Kane'nin ilk albümüne uzanarak bitireceğiz. 2017 tarihli Two Sides, One Mirror albümünden Ibuzwa Kwabap Hambili kaydını dinleyeceğiz. Böylece en taze albümden başlayıp geriye doğru böyle küçük bir yolculukla Sika Kane'nin ilk dönemine kadar uzanmış olacağız. Linda Sika Kane çok bilinen bir isim olmayabilir henüz. Ben de açıkçası ilk defa çalıyorum burada ama müziğinde hem güçlü bir gelenek duygusu var hem de bugüne ait bir arayış da söz konusu. Güney Afrika cazının köklerinden işte Blue Note'un bugünkü dünyasına uzanan bu hat takip etmeye değer bence. Kendi adıma da bu takibi sürdüreceğimi söyleyebilirim. Şimdi bugünlük son kaydı dinliyoruz. Ibuzwa Kwabap Hambili. Haftaya yeni programda görüşmek üzere.

Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

0: Reklamlar.
1: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
0: Reklamlar bitti.
2: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ladin Arslan'a teşekkür ederiz.
5: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
6: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Bugün aslında tek bir sayıdan bahsedeceğim. 1,5 derece. Yıllardır iklim krizini konuşurken bu sayıyı tekrar ediyoruz. Paris Anlaşması'nın merkezinde de bu hedef vardı. Küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla mümkün olduğunca 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırmak. Ne yazık ki artık 1,5 dereceyi yalnızca gelecekte kaçınmaya çalıştığımız bir eşik olarak konuşmuyoruz. Birleşmiş Milletler'in son değerlendirmesi çok açık. Küresel sıcaklık artışının önümüzdeki birkaç yıl içinde 1,5 derece sınırını aşması bekleniyor. Üstelik mevcut politikalar ve eğilimler devam ederse yüzyılın sonunda yaklaşık 2,6 derecelik bir ısınmaya doğru ilerliyoruz. Burada önemli bir ayrım var. Tek bir ayın ya da tek bir yılın 1,5 derecenin üzerine çıkması Paris Anlaşması'ndaki uzun vadeli hedefin resmen aşılmış olduğu anlamına gelmiyor. Bunun için uzun yıllara yayılan ortalamalara bakılıyor. Ama bugün gördüğümüz şeyler bize geleceğin nasıl görüneceğine dair çok güçlü bir uyarı veriyor. Çünkü Ağustos 2026 küresel ölçekte şimdiye kadar kaydedilmiş en sıcak ay unvanını Temmuz 2023 ile paylaşıyor. Küresel sıcaklık sanayi öncesi dönemin 1,65 derece üzerine çıktı. Ağustos ayı deniz yüzeyi sıcaklıkları da kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Ve belki de bu haberin en ürkütücü tarafı da bütün bunlar yaklaşmakta olan El Niño henüz tam gücüne ulaşmadan gerçekleşiyor. El Niño doğal bir iklim olayı. Pasifik'teki rüzgarların ve okyanus sıcaklıklarının değişmesiyle büyük miktarda ısı atmosfere aktarılmış oluyor. Ama bugün El Niño birkaç 10 yıl önce karşılaştığımız atmosferle karşılaşmıyor. İnsan faaliyetleri nedeniyle zaten ısınmış bir gezegenin üzerine geliyor. İklim bilimci Frederike Otto'nun söylediği gibi El Niño sıcaklıkları arttırıyor olabilir. Ancak temel neden hala kömür, petrol ve gaz yakmaya devam etmemiz. İklim değişikliği her El Niño'yu daha sıcak bir dünyada gerçekleşen bir olay haline getiriyor. Bu yılki El Niño'nun en az 1950'den bu yana kaydedilmiş en güçlü El Niño olabileceği tahmin ediliyor. Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıkları bazı bölgelerde ortalamanın 2 dereceden daha fazla üzerinde. Birleşmiş Milletler Gıda Programı'na göre bu sistemin beraberinde getireceği kuraklıklar, seller ve tarımsal ürün kayıpları 50 milyona kadar insanı akut açlık riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Üstelik bazı etkileri şimdiden görülmeye başlandı. El Niño'nun etkileri Pasifik'te başka biçimlerde de kendini gösteriyor. Hawaii yakınlarında ilerleyen Lowell kasırgası El Niño'nun Pasifik'te kasırga oluşturma olasılığının artmasının örneklerinden biri olarak gösteriyor. Bu tür kasırgalar yalnızca bulundukları bölgede yıkıcı etkiler yaratmakla kalmıyor. Aynı zamanda Kaliforniya kıyılarına ulaşan güçlü dalgaları da tetikleyebiliyor. Böylece El Niño hem atmosferdeki aşırı olayları hem de kıyılardaki taşkın riskini aynı anda büyüten bir çarpan etkisi yaratıyor. Kaliforniya kıyılarında El Niño ile bağlantılı devasa bir Kelvin dalgası ilerliyor. Ekim ortasına kadar kıyıdaki deniz seviyesinin normalden yaklaşık 25 ila 36 santimetre daha yüksek olması bekleniyor. Araştırmacılar batı kıyısında deniz seviyesindeki her 5 ila 10 santimetrelik artışın bazı bölgelerde taşkın riskini 2 katına çıkarabileceğini söylüyor. Ama 1,5 dereceyi yalnızca grafiklerle, sıcaklık rekorlarıyla ya da okyanus ölçümleriyle anlamaya çalışırsak hikayenin en önemli kısmını kaçırırız. Çünkü iklim krizi herkesi aynı şekilde etkilemiyor. Nepal'de yaşananlar bunun çok ağır bir örneği. Büyük buzul çöküşünün ardından 1200'den fazla insan hayatını kaybetti ve 5000'den fazla insan hala kayıp. Evlerin, köprülerin ve altyapının uğradığı zararın Nepal ekonomisinin yaklaşık %10'una ulaşabileceği tahmin edilirken, felaketin ardından yeniden inşa çalışmalarının toplam maliyetinin ise 5 milyar doları aşması bekleniyor. Nepal Dışişleri Bakanı Shishir Kanal da dünyanın en büyük kirleticilerinden olan komşu ülkeler Hindistan ve Çin'e toparlanma ve yeniden inşa çalışmalarına ekonomik katkıda bulunmaları çağrısında bulunuyor. Ama Nepal'in küresel sera gazı emisyonlarına katkısı %0.1'den bile az. İşte iklim adaleti dediğimiz mesele tam da burada başlıyor. Krize en az neden olanlar çoğu zaman en ağır bedeli ödüyor. Verilere göre küresel kuzey geleneksel sınırı aşan emisyonların yaklaşık %92'sinden sorumlu. Buna karşılık iklim krizinin ekonomik maliyetlerinin %92'ye varan bölümü küresel güneyde hissediliyor. İklimle bağlantılı ölümlerin %98 ile %99'u da yine bu bölgelerde gerçekleşiyor. Dünyanın en zengin %1'lik kesiminin karbon salımı ise gezegenin daha yoksul yarısının toplamının 2 katından fazla. Bir felaket geldiğinde zengin bir ülke yollarını, hastanelerini ve enerji sistemlerini yeniden inşa etmek için çok daha büyük ekonomik kaynaklara sahipken Nepal gibi ülkeler ise bunun için çoğu zaman yeniden borçlanmak zorunda kalıyor. Yani başka ülkelerin tarihsel emisyonlarının ağırlaştırdığı bir felaketin bedelini ödemek için de bir borç alıyorlar. Önce iklim krizinin bedelini ödüyorlar, sonra da o bedeli karşılamak için aldıkları borcun bedelini ödüyorlar. Bu nedenle borç meselesi de iklim adaleti meselesidir. Aynı tabloyu farklı biçimlerde ülkemizde de yaşıyoruz. Türkiye'de de geçen hafta sonu başlayan Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Antalya'da yüzlerce ev tahliye edildi, Mersin'de yüzlerce personel, uçaklar ve helikopterlerle yangına müdahale edildi. Aşırı sıcaklık ve kuraklık yangınların başlaması ve yayılması için giderek daha tehlikeli koşullar yaratıyor. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda 1,5 derece artık soyut bir sayı olmaktan çıkıyor. 1,5 derece bir sıcak hava dalgası, bir ürün kaybı, bir orman yangını, bir taşkın, yükselen gıda fiyatı, evini terk etmek zorunda kalan aile, bir ülkenin yeniden inşa etmek için aldığı yeni bir borç. Ve sıcaklık 1,5 derecenin üzerine çıktıkça Arktik buzul örtüsü ya da Amazon yağmur ormanları gibi iklim sisteminin temel parçalarını geri döndürülemez biçimde değiştirebilecek devrilme noktalarına ulaşma riski de artmış oluyor. Ama burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. 1,5 dereceyi aşmak mücadeleyi bırakacağımız anlamına gelmiyor. 1,6 derece ile 2 derece aynı dünya değil. 2 derece ile 2,6 derece de aynı dünya değil. Engellediğimiz her onda 1 derecelik ısınma, daha az ölüm, daha az yerinden edilme, daha az ekosistem kaybı ve daha az insanın hayatının altüst olması anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler'de bugün alınacak kararların bu aşımın 10 yıllarca mı yoksa 100 yıllar boyunca mı süreceğini belirleyeceğini söylüyor. UNEP'nin mesajı da açık. Hızlı ve çok büyük emisyon azaltımları olmadan 1,5 derece aşılacak. Uluslararası Adalet Divanı'nın danışma görüşü ise devletlerin mümkün olan en iddialı azaltım politikalarını uygulama yükümlülüğünü bir kez daha gündeme getiriyor. Sorumuz: bundan böyle 1,5 dereceyi ne kadar aşacağız, ne kadar süre orada kalacağız ve bunun bedelini kim ödeyecek? Bu soruların cevabı fizik yasaları tarafından tek başına belirlenmiyor. Bugün açılan yeni petrol ve gaz sahaları, alınan siyasi kararlar, yapılan yatırımlar ve yapılmayan emisyon kesintileri tarafından belirleniyor. 1,5 dereceyi aşmak kaderimiz değil, Ve iklim krizinin en ağır bedelini ona en az neden olan insanların ödemesi de kadar değil. Bunların ikisi de siyasi tercihler. Ben Atlas Sarrafoğlu. İklim Kuşağı Konuşuyor programından bugünlük bu kadar. Haftaya yeniden görüşene dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
5: İklim Kuşağı Konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ladin Arslan'a teşekkür ederiz.
7: Kainatın tüm seslerini
0: Apaçık Radyo.
8: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşenur İyideme teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Turna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. I Just I Don't Know isimli kayıttım. Açılışta yer alan Corto Alto, Glasgow'lu müzisyen bu hafta Açık Dergi'de kulaklarımızda olmayı sürdürdü. At Some Small Fortune geçen cuma günü yayınladığım Ninja Tune etiketli albümüydü. Caz müzisyeninin cazın son dönem yenilikçi isimlerinden birisi Corto Alto, yakından takip ettiğimiz müzisyen, bir müddettir single'larıyla arayı kapatmaya çalışıyordu. İşte bu albümle şimdi caz severler sevindirdi ve Açık Dergi'de bu hafta dinledik bu albümü. Birkaç parça daha var. Önümüzdeki dakikalarda sizlere sunacağımız, saat 7'ye kadar geçecek sürede kültür ve sanat çevresinden haberleri sizlere aktarırken Corto Alto'nun müziği bizlere yayında eşlik edecek. Haftanın son yayını kültür ve sanat çevresinden notlar var dediğim gibi. Ceyhan Usanmaz da ilk bir saatte yayına katılacak. Yayıncılık dünyasında olup biteni bu köşe kitap köşesinde ondan duyduktan sonra mikrofonu köşelerimize devredeceğiz. Başak Gürer Eser Miktar'da kuşağında saat 19.00'da bekliyor sizleri. Galerist ekibini konuk ediyoruz. Galerinin 25. yılını kutlayan Gönül İşi sergisinden yola çıkarak çeyrek asırlık yolculuğunu, sanatçılarla kurduğu uzun soluklu ilişkileri, galericiliğin görünmesi, emeğini ve Türkiye'de çağdaş sanat ortamının dönüşümünü değerlendirme imkanı da bu vesileyle buluyoruz. Eser Miktar'dan kuşağında peşi sıra Bağımsızlar var. Bağımsızlarla konuşmalarda Karaburun'a uzanacağız. Bilim Kongresi geçen hafta sonu gerçekleşti. Aydın Arım kongrenin başlatıcılarından. O konuğumuz oluyor işte son kuşağımızda. Bu seneki kongrenin teması emek ve emekçilerdi. Özlük haklarını kaybeden bir grup akademisyene uğradığı hak ihlalleriyle çerçevesi çizilen ve 2006'da bilim ve iktidar temasıyla başlayan Karaburun Bilim Kongresi'ni de bu güncelliğiyle tartışıyoruz. Bir yandan özgün yapısıyla ve bağımsızlığıyla 20 yıldır devam etmesi, bir yandan da ortaya koyduğu tartışmalar itibariyle bağımsızların konu ve konuğu oluyor. Karaburun ekibim Aydın Arın'ın temsiliyle bu akşam kaçırmamanızı tavsiye edeyim. İkinci söyleşimizde galerist ekibiyle söyleşimizin ardından Karaburun Bilim Kongresi olacak. Evet, böyle Açık Dergi'nin 11 Eylül tarihli yayınımız kabaca bu şekilde cereyan edecek. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz.
1: Açık Dergi
0: Kent takviminin şehir tiyatroları haberimizle açacağız. Dün akşam söz vermiştik, detay aktaracağız diye. Evet, sezon toplantısı yapıldı dün Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Hazır mıyız mottosuyla seyircilerini selamladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir tiyatrolarının 2000-2027 repertuarından notlarla dair pek çok gelişme paylaşıldı burada. Temanın hazır mıyız olduğundan geçen akşam bahsetmiştim sizlere. 112. yılını kutlayan şehir tiyatroları önümüzdeki gelecek senaryolarına ilişkin düşünme alanında sağlayacak bir repertuar vaat ediyor zira bu sezonki işlerinde. Ama bunun yanı sıra bir başka hazır olunacak şey de tabii ki bir dizi sahneye yeniden kavuşuyor olmamız. Muammer Karaca Tiyatrosu bunların başında geliyor. Restorasyondaydı biliyorsunuz. İstiklal Caddesi'nde çok uzun yıllardır da altıl haldeydi. İBB Kültür tarafından restorasyonu geçen zamanda, yakın zamanda başlamışken şimdi sezonun başında şehir tiyatrolarının dahliyle Muammer Karaca Tiyatrosu'nun kapılarını açacağını söyleyelim. Ama esas tabii ki büyük haberler Reşat Nuri ve Haldun Taner sahnesinden geliyor şüphesiz. Şubat ayında yeniden izleyicisine kavuşacak Reşat Nuri sahnesi Fatih'te yer alan tarihi mekan deprem güvenliğinden dolayı yenilenme sürecindeydi. Ne mutlu bu sene kavuşuyoruz Reşat Nuri sahnesine. Haldun Taner sahnesi de Kadıköylülerin çok iyi bildiği gibi çok uzun yıllardır restorasyonda olan bir başka alan, deniz kıyısında olmasının da dezavantajıyla hayli meşakkatli bir inşaat sürecine dönüşmüştü orada renovasyonda. Ama Kadıköy'ün çok kıymetli alanı, merkezde yer alan Haldun Taner sahnesi açılıyor, ne mutlu işte. Mayıs 2027 diye duyuruldu. Mahir Polat bu arada İBB Genel Sekreter Yardımcısı vasfıyla dün bizzat bu detayları Şehit Tiyatroları'nın toplantısından paylaştım. Tabii açılış konuşmasını Şehit Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İssever yaptı. Hazır Mayıs temasından etraflıca bahsetti. Evet, bir anda savaş sınavlarının yükselmesi, bir anda herkesi derinden etkileyen göç dalgası, küresel ısınmaya da değindi. İnsanların geçimini sağladığı mesleklerin yok olması, öte yandan yapay zeka ile insandan boşalan alanlarda robotların istihdamı gibi gelecek senaryolarının bu seneki programa beslediğinden bahsetti Ayşegül Hanım. Peşi sıra Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Emrah Özerten de bir dizi oyuna işaret etti. Bu sezonun önem verdikleri projelerine de özellikle değinmiş oldu böylelikle. Bunlardan en başta geleni Köşe Başı. Henüz provada Ahmet Kutsi Tecer'in yazdığı ve Hakan Altıner'in yönettiği bir proje. Bu senenin beklenen yapıtlarından biri olarak zikredildi ekip tarafından. Ayrıca Hayali oyunu da Burçak Çöllü tarafından kaleme alınmış bir metinde Yiğit Sertdemir'i reji koltuğunda görüyoruz. Bu senenin yenilikler arasında yer alıyorum. John Osborne'un Öfkesi, Tolga Yeter'in rejisiyle bu senenin programında yer alan bir diğer yapıt olarak zikredilmeli. Evet, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'de değişen yapının insanlar üzerindeki etkisini anlatan bir klasik oyun diyebiliriz buna. Ama şimdi işte sahnede yeniden hayat bulacak. Bu da heyecanlı bu senenin repertuarında bizi de heyecanlandıran işler arasında yer almakta. Evet, takip edeceğiz, izlemeye çalışacağız. Harbiye ve çeşitli sahnelerde artık özlediğimiz sahnelerde de kavuştuğumuz bu yeni sezonda Reşat Nuri ve Haldun Taner sahnesinde olup bitenleri de sizlere aktarırken başka pek çok oyuna da değineceğiz. Evet, hazır mıyız diyor Şehir Tiyatroları. Hep birlikte cevaplar, sorular üretmeye çalışacağız. Şimdi bu hafta sonunun gösteri sanatları gündemine geçelim. Bu Hikaye Senden Uzun Osman Kadıköy'de bugün halk eğitim sahnesinde izleyiciliğe buluşuyordu. Kısaca hatırlatalım. Şenay Gülden'in tek kişilik performansıyla izlediğimiz bir Ailenin Balboa metni Salih Usta tarafından sahneye koyuluyor. Bu akşam da saat 8.30'da izlenebilecek oyun. Tek perde ve 80 dakika olarak tiyatro severleri beklemekte. Bahçe Galata'da da bir premier var. Maceral Canneler'in Savunması adına Bahçe Galata ekibinin bir ay bir hafta topluluğuyla gerçekleştireceği bir gösteri bu. Alkışları bol olsun premierleri bu akşam söylediğim gibi. Simon Marshall'ın metni Sahip Doğa Çelik tarafından Türkçe'ye kazandırılmış ve onun tarafından sahneye konulmakta. Fatma Zehra Durgut ve Sezer Arıçay bu oyunda izleyeceğimiz yetenekli oyuncular. Premierden sonra önümüzdeki 2 Cuma 18 ve 25 Eylül tarihlerinde de Bahçe Galata'da Macera Canelerin Savunması adına gösterisini izleyebileceğinizi hatırlatayım. Zorlu PSM'de bir uluslararası gösteri var. The Bodyguard uluslararası kastıyla, global kastıyla İstanbul temsillerine bugün başlıyor. 11, 12, 13 Eylül tarihindeki gösterilerin ardından önümüzdeki haftada tekraren temsiller olacak. Kevin Costner ve Whitney Houston'dan Beyaz Perde'den biliyoruz aslında The Bodyguard'ın hikayesini. Şimdi sahnede bir sahne sanatları uyarlamasıyla Thea Sherrock'un rejisiyle İstanbul'a geliyor. İlk temsil bu akşam 8'de, yarın da ikinci temsil yine akşam suare seansına konmuş. Pazar günü ise matinede 15.00'da The Bodyguard'ı izleyecekler. Çok olacaktır diye düşünüyorum. Arda da temsiller var. Atatürk Kültür Merkezi'nde de Novaya Opera Bale Moskya performansları bugün yarın gerçekleşiyor. Çağdaş bir Fındık Kıran uyarlaması bu. Pavel Gulukov'un rejisiyle Bu Bir Masal Değil alt başlığıyla sahneye çıkıyor. Bir Birinci Dünya Savaşı anlatısı olarak karşımızda Fındık Kıran. Bu açıdan da bu Rus prodüksiyonun çok kıymetli olduğunu belirtmek lazım. Çaykovski'nin dünya ünlü partisyonuna hiç müdahale edilmemesi de bu arada bu rejim müdahalesinin yanı sıra önemli bir bence özelliği koyduğu bir çıta bu gösterinin. Eser herhangi bir kesinti ya da tempo değişikliği yapılmadan canlı olarak seslendirilirken şöyle denmiş bültenden anlatılıyorum. Pavel Gulukov'un çağdaş koreografisi aynı müziğin içinden savaş, kayıp, hafıza, aşk ve yeniden hayata tutunma üzerine tamamen farklı bir hikaye çıkarıyormuş. Evet, İstanbul'da olanlar için ilginç bir deneyim bence bu. Fındık Kıran bir klasik ama çağdaş bir rejiyle ve epey iddialı bir orkestrasyonla dinleyenlerin karşısına bugün ve yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde çıkmakta. Atatürk Kültür Merkezi'nde Yaz Başka, Caz Başka etkinlikleri de sürüyor. Önümüzdeki hafta son gösteriyi hep birlikte izleyeceğiz. Evet, yaz aylarının çok amaçlı salonda caza olduğu gibi hasredildiği bir yaz oldu. Ne mutlu ki. Yarın da akşam saatlerinde genç caz ekibi Pür bu vesileyle dinleyicisiyle buluşuyor. Adin Batu Şener elektrik bas gitarda, Toprak Özcan davulda, Can Demir elektro gitarda, Asude Şaşmaz trompette ve Burak Erensoy da klavyede Pür ekibini oluşturuyor. 2024'te Bilgi Müzik bölümünde bir araya gelmiş dört müzisyenin doğaçlamadan yola çıktıkları bir proje. İKSV'nin Genç Caz Artı projesinde de sahne almıştı. Yaz Başka, Caz Başka etkinliklerinde de bu yeni nesil caz topluluğunu bu hafta sonu izlemek mümkün olacak. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Atatürk Kültür Merkezi vesilesiyle caza uğramışken şimdi konserlere bir bakalım madem. Daha sonra güncel sanat sahnesinden epey teferruatlı notlarım var, sizlere aktaracağım. Bu hafta Salon İKSV sezonu başlatıyor. Caz demişken hemen oraya sıçramak makul galiba. Zira açılışı 2000'lere damgasını vurmuş The Bad Plus topluluğuyla yapıyor salon. The Bad Plus'ın da bu veda turnesi olacakmış. Evet, hayranları herhalde bu okazyonu mümkünse kaçırmazlar diye düşünüyorum. Grup 2026'nın son yılı olacağını açıklamıştım. Eğer öyleyse 2010'da salonun açılış konserini veren The Bad Plus'ın veda konserini bu sefer salonun sezon açılışında da yakalamak ilginç olabilir diye düşünüyorum. Evet, Salon İKSV önümüzdeki dönemde de çok farklı kültürlerden müzikleri sahneye taşıyacak. Çağdaş cazın avantgard tınlarından Londra ve Berlin'in yeraltı kültürüne, Ukrayna halk ezgilerinden Beyoğlu'nun köklü bağımsız müzik mirasına uzanan geniş bir konser seçkisi sunuyor. Evet, şimdi de trio, cazın efsanevi topluluklarından, piyano cazında diyebiliriz tabii, The Bad Plus'ta bir kere daha müzikseverlerin karşısına çıkarmakta. Hafta sonu Life Park'ta festival var. Rock and Park İstanbul etkinliği. İki gün boyunca rock'ın farklı nesillerinden müzisyenleri dinleyici karşısına çıkarıyor. Evet, ayın 12'sinde cumartesi günü Duman Headline'da yer almakta. Onlardan hemen önce Red sahne alacak. Yangın ekibinin sahneyi açacağım ilk gününde festivalin, Demir Demirkan'ın Yangın hemen ardından izleyici karşısına çıkacağını görüyoruz. Bir de yurt dışından konuk var. IMX, evet, IMX'den sonra da Red ve Duman şeklinde devam ediyor. Ertesi güne baktığımızda, evet, yeni kuşaktan Denze izleyicileri karşılarken peşi sıra Koray Candemir ve Vega dinleyicilerle buluşacak. Miles Kane Festivali'nin ikinci uluslararası konu geceyi kapayacak. Mor ve Ötesi'nden önce sahne alıyor ekibiyle. Evet, finalde dediğim gibi Mor ve Ötesi'yle yapılmakta. Life Park İstanbul'un kuzeyinde yer alan bir festival alanı. Bu sene çok sık etkinlik olmadı burada ama Rock and Park İstanbul düzenleniyor. Ne mutlu ki bugün ve yarın Türkçe rock severlerin özellikle kaçırmaması gereken bir etkinlik diye düşünüyorum. Arter'de de çok ilginç bir konser var. Hafta sonu Faris İşak konseri. Filistinli bir müzisyen, bir neyzen Faris İşak. Neye oldukça çağdaş bir yaklaşımla el atıyor. 5000 yıllık geleneği çağdaş müzikle buluşturan sanatçı diye tanıtmış Arter ekibi İşak'ı. Solo performansında özgün icra tekniğiyle çağdaş ve çok katmanlı bir akustik deneyim sunuyor denmiş. Evet, şöyle biraz aslında bacağı monte edilen bir çerçeve davulla birlikte neyi icra ediyor müzisyen Faris İşak. Dolayısıyla evet, neyin ses aralığını vereceğinden çok daha derin, ambiyans gücü çok daha kuvvetli bir müzik ortaya çıkarıyor. Jasad ismini verdiği albümde Arapça'da beden manasına gelen kelimeyi doğrudan başlığına alıyor. Dolayısıyla biraz sıra dışı, daha vücudunuzda hissedeceğiniz bir ney performansı olacağını düşünüyorum. Bunun çağdaş müzik ilgisini çeker diye düşünmekteyim. 13 Eylül günü diye duyuruldu. Arter'de 19.30'da gerçekleşecek bu sıra dışı etkinlik. Hayko Cepkin diyelim bir de. Elektrik turnesine başlıyor o da. Türk rock müziğin çok kuvvetli bir sesi ve siması. Evet, performansının bir üst seviye çıkaracağı için ismine Elektrik dediği performansına başlamakta. Daha sert, daha hızlı ve daha yüksek diyor. Ankara'da Otto Wischnerik de bugün başlıyor. çok uzun bir turne. Ekim ortasında da İstanbul'a gelecek. Dün de söylediğim gibi Hayko Cepkin. Önümüzdeki hafta ise Bursa'da ve İzmir'de dinleyicileriyle buluşmakta. Evet, bugün başlayan elektrik projesi. Bakalım nasıl elektriklere yol açacak, biz de görmeye ve sizlere aktarmaya çalışacağız. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programında şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın ardından sinema ve güncel sanat çevresinden notlar kaldı geriye, onları aktaracağım. Şimdi kısaca bir haftanın albümüne uğrayalım. Glasgow'lu müzisyen Corto Alto, Some Small Fortune albümüyle bir kere daha sizlere konuk oluyor. Yura dinleyeceğimiz parça.

0: Reklamlar.
1: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
3: Apaçık Radyo.

Noble Hill'de dinlediğimiz parça Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında Glasgow'lu caz müzisyeni Kurt Aalto'nun çok farklı tınlara ulaştığı son albümünde dinlediğimiz üçüncü kayıt oldu bu haftanın albümü. Müzisyenin Some Small Fortune ismini taşıyan Play'de geçen cuma Ninja Tune etiketiyle yayınlanmıştı bu albüm. Şimdi kentten notlarımıza geri dönelim. Az evvelki yarım saatte tiyatro faslında atladım ama vermek istiyorum kesinlikle. Sesler tiyatro gösterisinden bahsedelim. Sonra sinema ve güncel sanat alanına geçeceğiz. Özgürlük Parkı'ndaki sanat günlerinde açık hava etkinliklerinde Kerem Kurdoğlu'nun kaleme aldığı, Mehmet Birke'nin yönettiği ve Salih Bademci'nin solo performansından izlediğimiz Sesler 13 Eylül'de izleyiciyle buluşuyor. Evet, sahnede ses kayıtları, fotoğraflar, cihazlar ve türlü objelerle bir kişisel hafızadan yola çıkıp ortak hafızaya ve İstanbul'un seslerine, ses belleğine ulaştığımız, radyo severleri için de çok heyecanlı olduğunu, heyecan verici olduğunu düşündüğüm bir gösteri Sesler. Tiyatro festivalinde 2 yıl kadar önce ilk defa izleyici karşısına çıktıktan sonra bir ara verip geçen sezon yeniden sahne bulmuştum. Evet, şimdi Mehmet Birke, bu seneki festivalin küratörü, ve Kerem Kurdoğlu önümüzdeki festivallerin Nazer Ayda ile birlikte küratörü İstanbul Tiyatro Festivali'nde, bu ikisinin ortaklığıyla Salih Bademci'yim pazar akşamı saat 9'da Sesler'de bol sesli bir gösteride izlemenizi muhakkak tavsiye etmek istiyorum. Şimdi geçelim sinema severler için neler olup biteceğine bu hafta sonu. İki hatırlatma aslında kısaca. Önümüzdeki hafta Ayvalık Film Festivali'nin heyecanı yaklaşırken, halen İstanbul'daysanız Küçük Çiftlik Film Kulübü'nün bahçe sineması etkinliklerine ya da Pera Film'in Şimdi Uzaklardasın programına bir göz atmanızı tavsiye edeceğiz. Evet, Küçük Çiftlik Bahçe pandemiden sonra çıkmış bir uygulamaydı. Sevildi ama bu yaz çok sık zikredemedik bu etkinliğin ismini. Sonbahara taşınmış bahçe sineması etkinliği yine de gerçekleşti olsun. Bu hafta yoğun bir program vardı. Kurtuluş Projesi Project Hail Mary ile başlamıştı. The Housemaid'de sürdü. Bugün Wuthering Heights gösteriliyor Küçük Çiftlik'te. Pazar günü ise The Invite görülebilecek. 15 Eylül'de de etkinliğin kapanışı var. Önümüzdeki salı geçen yıla damgasını vurmuş olan The Sinners'la Günahkarların gösterimiyle sonlanacak. Evet, bütün gösterimlerin 9'da başladığını hatırlatalım. Cumartesi etkinlik yok. Cuma ve pazar ya da önümüzdeki salıda tabii Küçük Çiftlik bahsediyor.

Bahçeyim programını alabilir. Sinema severler ya da Pera Müzesi'ne uğrayabilirler. Evet, sinema tarihinin zamana meydan okumuş kült klasiklerinden bir seçki sunuyor şimdi Uzaklardasın programı. Eraserhead'le bir David Lynch başyapıtıyla 9 Eylül'de başlayan etkinlikte bugün Big Lebowski'nin saat 7'de gösterileceğini görüyorum. Hafta sonu sırasıyla Quentin Tarantino'dan Pulp Fiction ve John Hughes'un yazıp yönettiğim kahvaltı kulübüyle sürecek programa. Bir de hafta sonu DJ set etkinlikleri de eklenmişti, onu da söyleyelim. 12 Eylül günü Pulp Fiction'ın gösteriminin ardından evet Tarantino'nun dünyasından müzikleri de duyabileceğimiz bir set sunmak için sinema yazarı Engin Ertan'ın dekin başında olacağını görüyorum Pera Cafe'de. Evet, 19-23 saatleri arasında ücretsiz deneyimlenebilecek bir etkinlik. Bu arada cumartesi günü Pera Müzesi'nin de olduğu gibi ücretsiz gezilebileceğini de belirtmek isterim. Sezon açılmadan önce. Şimdi buradan da güncel sanata geçeriz. Rahatlıkla Van't Meck Havuz binadaki Heval Tonger sergisini hatırlatalım sizlere. Bugün kapılarını açmakta olan sergi 28 Eylül'e kadar Kadife Sokak'taki Van't Meck Havuz binada görülebilecek. Kağıt, tekstil, ip, el nakışı ve buluntu malzemeleri kolaj tekniğiyle bir araya getiriyor Heval Tonger. Aile fotoğraflarına müdahale etmiş bu son sergisinde de. Evet, 40 yakama Ailem ismini taşıyor zaten bu kolaj işi. Bugünkü açılıştan sonra 2 hafta gibi bir zaman olacak gezmek için. Hafta sonu Konsept Galeri'de Çukurcuma'da yalan mekanda bir Yunanistanlı sanatçının sergisinin açıldığını görüyoruz. Elena Papadimitriou Mute isimli sergisini sunacak. Evet, sessizliği kutsayan bir sergi değil, isminden yanlış anlaşılmasın diyor. Deniyor bültende. Akdeniz'in iki yakasında bizi yalnızca ortak yaralarımız değil, yaşamı sürdürme, iyileştirme, paylaşma ve kutlama biçimlerimiz de bağlıyor. Sergide bu bağlama kendini oturtmaktaymış. Yunan sanatçı Papadimitriou'nun önceki çalışmalarında kadın figürü üzerinden ele aldığı sessizliği doğanın dili içinde dönüştürdüğü yapıtlar olacakmış. İzlenebilecek olan İstanbul Konsept Galeri'de sezon açılış sergisi, alanını onu da belirtelim. Toplumsal etki ortağı Yanındayız Derneği ile birlikte şöyle diyorlar, sessizliği kader olarak kabul etmek yerine onu dönüştürmenin imkanına bakıyoruz. Notunu paylaşmış. Nuri Ziya Sokak'ta yalıyor İstanbul Konsept Galeri. Açılış da burada yarın akşam 19.00 sularında gerçekleşiyor. Labirent Sanat'taki Emre Celalli sergisinin açılışından da pazartesi bahsetmiştim. Kedi hatırlatalım şimdi. Hatıra Ormanları ismini taşıyan bir solo sergi. İnsanın zaman, mekan ve doğayla kurduğu çok katmanlı ilişkiyi ve medeniyet serüvenini odağına alıyormuş Hatıra Ormanları. Evet, insanlığın zamanın dokusuna bıraktığı izleri yeniden yorumladığı notunu da aktaralım. Emre Celali sergisi bir ay kadar açık kalacak Labirent Sanat'ta yarınki açılışından sonra. Eskişehir'e geçeceğiz. Sonra da bir Sinop notumuz var sizlere aktaracağımız. Bu şekilde de kent hakemini sonlandıracağım. Evet, Erdem Sanat Alanı'nın Fırın isimli mekanından Ergin Soyal'ın sergisi açılıyor yarın akşam 7'de. Hayli ilginç bir başlığı var. İkinci el bir bumerang fırlatıldıktan sonra eski sahibine mi geri döner sorusuna tutmuş Ergin Soyal. Evet, bir nesneyle onu kullanan beden arasında zamanla oluşan tanışıklıktan yola çıkıyor sergi. Esprili bir şekilde bunu başlığını taşırken aidiyet ve hafıza kavramlarını nesnelerin el değiştirmesi, dolaşıma girmesi ve geride bıraktıkları izler üzerinden sorguluyormuş. İkinci el bir bumerang fırlatıldıktan sonra eski sahibine mi geri döner? Evet, saha desteğiyle bu arada gerçekleşen bir sergi olarak da kenara not edelim bunu. Erdem Sanat Alanı'nın Fırın mekanında 29 Kasım'a kadar görülebilecek yarınki açılışından sonra. Sinop demiştik. Hadi Sinop Aile'ye bakalım. 20. edisyonuyla 2 Eylül 15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşiyor Sinop Aile. Duyurmuştum aslında şehirde 2 Eylül itibariyle şehrin zanaatkarlarıyla Sinop Aile'nin sanatçılarının bir araya geleceği ve ortak üretime başlayacakları süreçte Biennial'in kendisine dahil edilmiş vaziyette. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde sonuçları yani üretimlerini izleyebileceğimiz işbirlikleri idi bunlar. Ama bir haber daha geldi. Onu da kıymetli bir haber aktarmak istedim.
Avusturya merkezli Viyana İklim Bienali ve Brunnen Passage ile geliştirilen bir uluslararası işbirliği projesi duyuruldu bugün. Suyun hatırladıklarım. Sinop'la Avrupa'daki kültür kurumları arasında kamusal çıktılara dayalı sanatsal üretim ve değişim süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyormuş bu proje. Suyun hatırladıkları, suyun yalnızca fiziksel bir varlık değil, bireysel ve toplumsal hafızayı taşıyan bir unsur olduğu fikrinden hareket ediyormuş. Deep listening'i, yani derin dinlemeyi unutmaya karşı bir direniş biçimi ve sessizleştirilmiş sesleri duyulur kılan bir pratik olarak konumlandırarak metotlar arasına almış. Evet, Mayıs ayında başlamış aslında ortak çalışmalar. Çiğdem Burcu, Grazie Sena da Silva, Susana Ojeda ve Susana Ernst'le birlikte Brunnen Market'te Viyanalı katılımcılarla bir dinleme yürüyüşü ve ses ritüeli gerçekleştirmiş. Brunnen Market bölgesinin altında bulunan yeraltı sularına ve mahalle meydanının altındaki 2. Dünya Savaşı döneminden kalman sığınağın tarihine kulak vermişler. Şimdi evet, Karadeniz'in ritimlerini, hikayelerini ve ekolojik gerçekliklerini dinlemek üzere Sinop'tan ikinci ayağı gerçekleşiyor buluşmanın. Tuna Nehri'nin suları ve hafızası iki coğrafya arasında bir karşılaşma ve paylaşım müjdesi olarak Viyana'dan Sinop'a taşınıyor denmekte. Heyecanlım, bir iş bildiğim. 25 Eylül civarı sergileri kamuya açılacak olan ve Sinop'un dört bir yanına yayılacak Sinop Ale'den bir işbirliği haberi Viyana İklim Bienali ile ortaklaşa suyun hatırladıklarım. Umarım yayında biraz daha derinlemesine konuşma fırsatında ilerleyen günlerde buluruz bunu. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında kentten notlarımız bu akşamlık bu kadar. Şimdi haftanın albümüne son bir defa geri dönüyoruz ve ardından Ceyhan Usanmaz bu köşe kitap köşesinde bekliyor sizleri yayıncılık dünyasından haberleri aktarmak için. Ama önce soluklanalım. Corto Alto, bu haftanın müzisyeni Some Small Fortune isimli Ninja Tune etiketli son plandan dinleyeceğimiz final kayıt Something ismini taşımakta.

0: Açık Dergi.
1: Bu köşe kitap köşesi.
2: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
3: Merhabalar, kitap köşesine bir ödül ödülle başlayalım. Daha doğrusu ödül haberi değil ama 2026'nın Nobel duyuruları için tarihler belli oldu. 5-12 Ekim arasında yapılacak. İşte edebiyat ödülü de şimdiki programa göre 8 Ekim'de Perşembe günü açıklanacak gibi görünüyor ama tabii Eylül ayı ile birlikte bu tüm dünya çapında yayıncılık dünyasının çok sevdiği bir tahmin yürütme, akıl yürütme sezonu da açılmış oldu. Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl kime gidecek sorusu. Bu sorunun peşinde dolaşmayı seviyoruz. Dünya çapında bir tahmin oyununa da dönüşüyor bu. İşte dediğimiz gibi resmi açıklama 8 Ekim'de yapılacak ama şimdiden işte Amita Ghosh, Anne Carson gibi uzun bir favoriler listesi oluşmaya başladı bile ya da bu listelerin gediklisi Haruki Murakami'nin ismini de duymaya başladık. Yani artık kanıksadık. Ama tabii Nobel Edebiyat Ödülü, özellikle de Edebiyat Ödülü fazla iddialı konuşmak için tehlikeli bir ödül başlığı. Çünkü İsveç Akademisi bu anlamda sürpriz yapmayı bir hayli seviyor. Geçtiğimiz yıllardan bunun örneklerini biliyoruz, tartışmalar da yaratıyor. Dolayısıyla ama tabii ki bu isimler üzerinden yapılan tahmin yürütme oyunu her zaman için zevkli, edebiyatın biraz tırnak içerisinde dedikodu kısmına da yarıyor ve aynı zamanda da bir isimleri bir tekrar hatırlama vesilesi de oluyor. Nobel Edebiyat Ödülü tarihi yaklaştıkça da bu konudaki yazılan çizilen haberleri daha çok duyacağımıza emin olabiliriz. Daha belirgin hatları daha belli bir başka ödül haberine geçelim. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek. Adı Kadın öykü yarışması. Ama aynı zamanda bir seçki çağrısı olarak da düşünebiliriz bunu. Çünkü bu yarışmaya katılan öyküler arasından bir seçki daha önceki yıllarda olduğu gibi kitap olarak da yayınlanıyor. Mahal Edebiyat İşbirliği ile düzenleniyor bu yıl üçüncüsü. 1 Eylül'de eserleri kabul etmeye başladılar. 1 Aralık 2026'ya kadar da sürecek. Jüri Arlin Çiçekçi, Ayça Erkol, Ayça Güçlüten, Pınar İlkiz, Defne Suman ve Didem Ünal Demir'den oluşuyor. Evet, merkezinde kadının olduğu bir yarışma ama aslında konu sınırı yok. Irk, dil, din, mezhep, renk ya da kimlik sınırı da yok. İşte belli şartnameleri de olan bir yarışma. Belki bununla ilgili işte mahal edebiyattan ya da adı kadın öykü yarışmasının sosyal medya hesaplarından bu ayrıntılara ulaşmak mümkün. Zaten bunun içinde adıkadınöykü@gmail.com gibi bir adres de verilmiş. Eserleri oraya göndermek gerekiyor. Yeni hikayeler sonrasında büyük bir ihtimalle kitap olarak, bir seçki olarak da yayınlanacak. Daha önceki yıllarda olduğu gibi. Yarın başlayacak bir etkinlik. Maltepe Kitap Günleri bu yıl ikincisi düzenleniyor. Dediğimiz gibi yarın başlıyor. 20 Eylül'e kadar sürecek. Ve bu yıl Ahmet Telli'ye ithafen düzenlendiği açıklandı etkinliğin. Edebiyat özgürleştirir sloganıyla Ahmet Telli'ye ithafen işte birçok yazarın ve yayın evinin katılımıyla yapılacak Maltepe Kitap Günleri. Ahmet Ümit, Buket Uzuner gibi isimlerin etkinlikleri öne çıkıyor. Ama aynı zamanda işte Ahmet Telli o merkezde olduğu için onunla ilgili arkadaşlık günleriydi. Dostumuz Ahmet Telli isimli bir fotoğraf ve resim sergisi de yapılacak. Aynı zamanda bir şiir dinletisi ve belgesel gösteriminin yapılacağı da açıklandı. 12 Eylül Cumartesi günü saat 18'de yapılacak açılış töreni. Ve dediğimiz gibi bir sonraki haftanın hafta sonu yani 20 Eylül'e kadar sürecek Maltepe Kitap Günleri. Bu yıl ikincisi düzenleniyor. Yeni çıkan kitaplar, daha doğrusu bir dizi haberi var. Sel Yayıncılık 40 Ambar ismiyle bir diziye başladığını duyurdu. Onu söyleyelim. Dizinin adı da zaten aslında niyetini belli ediyor. Tek bir alana alanda kısıtlı kalmayacak, farklı türlerden, farklı bilgi alanlarından kitapları bir araya getirmeyi hedefleyen bir yayın çizgisi yürüteceklerini açıkladılar bu 40 Ambar dizisinde. Aslında dizinin ilk ürünleri de başladı ve Sel'in kurgu dışı alandaki sürekliliğini de bu dizi üzerinden yürüteceğini söyleyebiliriz. 40 Ambar dizisini bu anlamda biz de takipçisi olacağız. Benden bugünlük bu kadar, haftaya görüşmek üzere.
1: Bu köşe kitap köşesi.
2: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
0: Açık Dergi. Where is that driving music man? Where is that driving music man? Who used to wear out? Who used to wear out? Where is that driving music? Where is that driving? Where is that driving music man? Who used to wear out? Şimdi ve burada.
4: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam. Pazar günleri 10'da Apaçık Radyo'da.
5: Reklamlar.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Hürer.
4: Selam, ben Başak. Sizi uyarmak isterim. Yayınımız Eser Miktar'da sanat içermektedir. Eser Miktar'da programında her hafta çağdaş sanatın farklı üretim pratiklerine, kişisel yolculuklara ve Türkiye sanat ortamına kulak vereceğiz. Eser Miktar'da da bu hafta galerist ekibini ağırlıyoruz. Hoş geldin Müge, Selin ve Efsa.
5: Hoş bulduk.
4: Hoş bulduk. Hoş geldiniz tekrardan. Galerist'in 25. yılını kutlayan Gönül İşi sergisinden yola çıkarak galerinin çeyrek asırlık yolculuğunu, sanatçılarla kurduğu uzun soluklu ilişkileri, galericiliğin görünmeyen emeğini ve Türkiye'de çağdaş sanat ortamını konuşacağız. Galerist 25. yılını Gönül İşi sergisiyle kutluyor. Önce buradan başlayalım istiyorum. Neden Gönül İşi? Bu isim galeristin 25 yıllık hikayesinde neye karşılık geliyor?
6: Öncelikle bu soruyu Dünya Bir Toz Bulduğu'dan başlayacağım. Özür diliyorum. biz 25. yılımızda bu sanatçıları bir araya getirirken aslında şimdiye kadar temsiliyetini üstlendiğimiz sanatçılarla beraber galerinin kimliğini şekillendirmiş yabancı sanatçıları da dahil ederek yaklaşık 49 kişilik bir listeye ulaştık. Bütün yaz.
4: Oo.
6: Bütün yaz sergi adı aradık.
4: Tatil yapılmadı galiba.
5: Yapılmadı.
6: Yani WhatsApp grubumuzda keşke sana gösterebilsem alternatiflerimizi. Ve çok uzun bir süre aslında serginin adının Gönül İşi olacağını biliyorduk. Çünkü Gönül İşi bizim galerimizin ortaklarından Merkan Gürsel'in bir röportajından alıntı aslında. Başta biraz şaka gibi başlamıştı. Fakat sonrasında gerçekten karşılığının çok anlamlı olduğunu düşündük. Çünkü geri dönüp baktığımız zaman aslında sadece sergiler ya da fuarlar yaptığımız projeler değil. Çok büyük bir emek, özen ve evet, kurulan ilişkiler var. Bence bu sadece galericilik için değil, yani bir sanatçı için de, izleyen için de gerçek bir gönül işi. Biz de en iyi böyle ifade edebiliriz diye düşündük.
4: Sanat da zaten bir gönül işi olduğu için, içten gelerek yapıldığı için, yani biraz hani gönül işi dediğinde olumsuz bir şey de düşünebiliyor insan. Hani yapıyorum ama emeğimin karşılığını almıyorum, gönül işi yapıyorum diye. Evet. Ama içten yaptığın zaman zaten sanatın olayı da bu bence.
6: Kesinlikle.
4: Gönül işinde galerinin farklı dönemlerinden 50'ye yakın sanatçı bir araya geliyor. Bu kadar geniş bir geçmişe bakarken eser seçkisini oluşturmak nasıl bir süreçti? Bunu merak ediyorum. Yeni üretilen işlerle geçmişten gelen işler arasında nasıl bir ilişki kurdunuz?
7: Bu da çok uzun bir yolculuk aslında. Efsan dediği gibi öncelikle biz bu sanatçı listesi üzerinde çalıştık, bunu çıkardık. Bizden önceki galerist ekibine danışarak, onlardan da böyle fikirler alarak aslında gönül işinin özünde tam bir takım iş olduğunu da söylemek istiyorum. Gerçekten bu sergide emeği geçen çok insan var. Sanatçılar bir yana, böyle yanımızda olan bütün dostlarımız, destekçilerimiz. Herkesin vardığıyla şekillenen bir sergi oldu. Burada aslında galeristin biraz böyle iş birliği kasının da altını çizmek istedik. Çünkü sergide böyle üç koldan giden bir eser seçkisi var. Bir tanesi özellikle şu anda güncel olarak beraber çalıştığımız sanatçılardan sergiyi tasvir ederek onlardan yeni iş aslında üretmelerini istedik. Bir yandan geçmiş sergilerimizin hatırasını da geri çağırmak için o sergilerde gösterilen ve daha sonra koleksiyonlara yerleşmiş işleri özel koleksiyonlardan ödünç alarak sergiye dahil ettik. Diğer bir tarafta da aslında bizim çok sevdiğimiz bir tarafımız olan diğer galerilerle böyle yaptığımız işbirliği, ortak projeleri de birazcık gözeterek geçmişte beraber çalıştığımız sanatçılarımızın güncel galerilerinden konsinye işler aldık. O aslında bir yandan da bu açıdan da çok kapsayıcı bir
4: evet,
7: sergi.
4: Evet, gerçekten öyleymiş.
7: Bu bizim çok böyle hoşumuza giden serginin bir tarafı. Tabii ki böyle sanatçı listesine bakınca çok farklı kariyerlerde, evet, çok farklı dönemlerden, farklı pratiklere olan farklı malzemelerde çalışan sanatçılar var. Bu yüzden de onları böyle bir hani küratöryel bir şemsiye altında diyeceğim toplamak çok kolay olmadı. Ama bir yandan da galerisinin 25 yıllık tarihine baktığımızda her zaman için sanatçılarıyla var olan bir kurum. Yani yani ilk açıldığı andan itibaren sanatçı temsiliyetini önceliklendiren, evet, kariyer inşasına her zaman için önem veren bir kurum. Bu yüzden de yine sanatçıların merkezinde merkeze onların bu sefer portreleriyle, otoportreleriyle almak istedik. Ve aslında sanatçı otoportrelerinden oluşan bir kurguyla 25 yıllık bir galerist portresi çizmek istedik.
4: Kolektif bir portre oluşturduk.
7: Kolektif bir portre, aynen öyle. Tabii ki her sanatçının pratiğinde direkt bir otoportre geleneği olmayabilir. Hı-hı. Bu yüzden de oradaki temayı biraz geniş tutmak istedik. Yani bu onun geri döndüğü bir malzeme olabilir, üretiminde bir kırılma noktası olabilir, onu çok iyi ifade eden bir betimleme olabilir. Birazcık daha geniş tutarak aslında işlerin arasındaki ilişkilere ve bir takım böyle eserler arasındaki ortaklıklara odaklandık. Uzun süren bir yolculuğun sonucunda da eserlerin bir araya gelmesinde, yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu, hangi eserlerin olacağını tabii ki bir süredir biliyorduk ama hı-hı, eserler galeriye geldikten sonra ve biz onlarla birazcık vakit geçirip hani onların galeri içerisindeki mevcudiyetini böyle gerçekten damarlarımızda hissettikten sonra aslında böyle bizim çok sürpriz yakaladığımız açılar da oldu. Bu serginin çok böyle şaşırtıcı bir tarafıydı. Hı-hı. Böyle kendi içerisinde gruplanan, böyle bir yerden bir yere hikayesinin çok güzel aktığını gördüğümüz işlerin bir aradalığı da bizi ayrıca çok mutlu etti ve heyecanlandırdı.
4: Gerçekten çok merak ediyorum. Peki artta kalan ya da mesela çok çabuk oldu, bu kadar da olacağını beklemiyordum, İyi işler yolunda gittiğiniz bir süreç oldu mu bu esnada? Sergiyi kurarken bir araya getirirken.
0: Yani biz ilk defa bu sergide şöyle, normalde bizim süreç içerisinde senede 5-6 tane kişisel sergi ya da bir küratör davet ettiğimiz bir karma sergimiz oluyor. Bu sergide ilk defa iyisiyle kötüsüyle her şey tamamen galeri ekibi tarafından bir araya geldi. Hı hı. O nedenle bence en hızlı aktı diyebileceğimiz şey kurulum anıydı. Çünkü herkesin birbiriyle çalışma refleksi aslında çok iyi oturduğu için biz en iyi birbirimizle çalışıyoruz. O yüzden de o sergiyi kurmak bence en hızlı ve en konforlu. Su gibi aktı ya, ne kadar denebilir bilmiyorum ama olabilecek en iyi şekliyle oldu demek kesinlikle doğru olur.
4: Evet, yani basın metninde de görünmez emek, özen, kararlılık ve inanç özellikle vurgulanmış. Bir galerinin izleyicinin hiç görmediği emeği aslında nelerden oluşuyor, ben bunu merak ediyorum.
0: Aslında bu
4: ben
0: biraz...
4: değil aslında, insanlar da biraz.
0: Yani bu biraz bence Efsan'ın anlattığı ve hani neden serginin adını Gönül İşi koyduk, Müge'nin söylediği hani bu çok yönlü ve hepsini bir arada yapmaktan gelen bir beceriden çıkıyor demek şu yüzden doğru. Çünkü galericiliği hakkıyla yapabilmek için gerçekten çok dirayetli, çok sabırlı, çok bir yerde çok inatçı ve inançlı olabilmek lazım. Evet. Her sabah kalkıp tekrardan bu işe dört elle sarılmak. O sanatçının gerçekten en iyisini bazen ona rağmen yapmaya çalışıyor olmak çok güzel bir şey.
4: Ona rağmen.
0: Çünkü çoğu zaman onlar o bir adım geri atıp bazen göremediği şeyler oluyor.
4: Tabii ki.
0: Biz Müge'nin söylediği gibi temsiliyet ve kariyer odaklı bir galeriyiz. Hı hı. Bu da tamamen biz hep anlatırken şöyle diyoruz. Yani bunu bir evlilik gibi, bir menajerlik ilişkisi gibi görmek daha doğru. Yani o insanın 360 derece bulunduğu konumdan en iyi nereye gelebilir? Onun için var yok çalışmakla aslında oluyor. O yüzden de biraz kan ter gözyaşı, her şey bir arada. Hani galericilik biraz da gerçekten gönül işi.
4: Aynen. Yani gerçekten galericiliği kötü yaparsanız da bu evliliğin sonu Müge Anlı'da da bitebilir.
0: Kesinlikle. Her şey mümkün.
4: O yüzden bence de çok önemli. Galeristin hikayesinde sanatçılarla kurulan uzun soluklu ilişkiler önemli bir yerde duruyor. Bugün bir sanatçı ile galeri arasındaki ilişkinin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlayan şey sizce nedir?
7: Yani tam da aslında demin de bahsettiğim gibi bu böyle sanatçı ve galeri ilişkisi, Selin de demin aslında daha doğrusu bahsettiği gibi böyle bir evlilik gibi. Yani böyle tabii ki çok profesyonel bir tarafı var ve hani galerist aslında kurulduğu andan itibaren bu sanatçı temsiliyetini de çok böyle uluslararası standartlarda hani profesyonel, evet, anlamda yapan bir galeri. Ama bir yandan da bakınca çok kişisel ilişkiler söz konusu. Yani o sanatçılar artık sizin aileniz oluyor. Evet. Yani kendi ailenizden daha fazla gördüğünüz, vakit geçirdiğiniz insanlar haline geliyor. Ve onlarla beraber onların da her dönemlerini yaşıyorsunuz. Yani çok fazla şeye birlikte tanıklık etmek, işte beraber bir şeye inanmak, karşılıklı çok ciddi bir güven, şeffaflık, evet, inanç, ortak bir amaç ve adanmışlık gerekiyor bence. Ama bu arkadaşlık şeyinin gerçekten çok altını çizmek istiyorum. Çünkü şu anda da galerisin sanatçıları hepsinin bizim için yeri çok ayrı. Ama hepsiyle çok farklı ilişkilerimiz var. İşte birlikte tatile gitmeyi de hayal edebiliyoruz. İşte akşam yemeğe gidip oturup konuşmayı da, bambaşka konularda dertleşmeyi de. Çünkü bütün mevcudiyetiyle sanki o insana böyle sahip çıkıyorsunuz. Yani karşılıklı, evet, bir sahip çıkma durumu da var. O yüzden yani bu her ne kadar böyle bir iş ilişkisi gibi gözükse de onun çok çok ötesinde, yani özünde çok ciddi kalben bağların olduğu.
4: Derin ilişkiler
7: çok
4: var.
7: Çok derin ilişkiler ve bağlar söz konusu.
4: Evet, ama zaten bu çok önemli. Yoksa diğer türlü diğer galerilere baktığımız zaman o güven ilişkisini kuramadıkları için birbirleriyle hep bir probleme yol açıyor. Bu sefer sanatçı galeriye neticesinde güvenmemiş oluyor. Galeri sanatçıya güvenmemiş oluyor. Arada bir kin durumu oluyor, evet, güvensizlik oluyor. Ama galerist bunu gerçekten çok başarılı yapıyor. Çünkü çoğu galerinin bir noktada bir ifşasını duyuyoruz. Yani öyle bir şey olmadı.
7: Yani biraz böyle ortak hayal etmekten de geçiyor sanırım. Evet, mesela evet, bir sergiye öyle çalışırken şimdi böyle düşünüyordum sen, evet, konuşurken aynı şekilde. Yani biz gerçekten hani bazen uykularımız kaçıyor. Bu sergiyi nasıl kuracağız? Kataloğunu nasıl yetiştireceğiz? İşte adanmışlık üretimi. Işte. Evet, aynen. Çünkü biz gerçekten bir sergi hazırlanırken sanatçı her aşamada eşlik eden bir ekibiz. Yani hepimizin böyle farklı alanlarda kendi uzmanlık alanlarında diyeceğim varoluşuyla. Ama yani onlarla beraber gerçekten o işin içine dalıp yani o sergiyi sahipleniyoruz. Yani yurt dışında aynı şekilde bir projeleri olduğunda ya da bir sanatçı kitabı yapılacağı zaman aynı şekilde yani bir fiil onlarla o kadar o işin içine dalıyoruz ki bir şekilde oradaki o yani adanmışlık, işte o hani kendini verme, o özveri, karşılıklı inat. İnanç ve inat, evet, kesinlikle.
4: İnat, aynen. İnat olmadan olmuyor.
0: İnat olmadan olmuyor. Meslek gibi bir şey değil ya, evet, galericilik. Evet. Yani böyle ne bileyim bankacıyım ya da atıyorum, evet, evet,
7: doktorum
0: falan gibi, hani şey gibi değil. Sabah geldim ofise, İşte yedi dede çıktım, hadi görüşürüz, yarına bakarız gibi bir şey tam olamıyor.
4: Saati yok
0: 24
4: zaten.
0: Saat.
4: Saati yok.
6: Ama bir yandan da hem doktorum hem bankacıyım ve, evet, daha neler neler.
4: Psikolog kesinlikle yani.
0: Avukat istersen her şey var.
6: Tabii, tabii. Bu arada bu sadece sanatçılar için geçerli değil. Bizim ya, ofisimiz bir açık ofis ve çok fazla ziyaretçimiz de oluyor. Yani böyle sanat profesyonelleri, bazen izleyiciler bile ya da hiç kimse yoksa kendim, yani birbirimiz için bile bu mesleklerin hepsine bürünebiliyoruz. Tabii, bence bu çok, çok kıymetli. Doğru.
0: Evet, tabii.
4: Peki şimdi programın ortasında geç kalınmış bir şey olacak ama bahsetmek ister misiniz galeriste hepinizin rolünün ne olduğunu dinleyenlere?
6: Tabii bahsetmek isteriz. Burada olmayan arkadaşlarımızdan da çok küçücük bahsetmek isteriz hatta. Müge direktörümüz. Selin ve ben hem sanatçı temsilciliği yapıyoruz ama ikimizin de ayrı ayrı alanları var. Selin satış bölümünde, ben iletişim bölümündeyim. Bir editörümüz, iki prodüksiyon sorumlumuz, bir muhasebe uzmanımız ve bir de cep herkülü Gökhan Bey'imiz var. Her şeyi yapan. Evet, yani aslında böyle sayınca çokmuş gibi geliyor ama gerçekten minik bir ekip sayılabiliriz.
4: Evet, çok, ama muhtemelen yine de işler başlayınca birbirinizin işlerini de yaparken belki de buluyorsunuzdur kendinizi.
0: Tabii ya, her zaman. Efsa'nın dediği gibi açık ofis çalışmanın hem avantajı hem dezavantajını, evet, yaşıyoruz. Biz bir arada her şeyi o an yan yana oturarak çözmenin çok büyük avantajları var. Yeri geldiğinde kafanı toplayamamak bir dezavantaj olsa bile hiçbir zaman o hani dikey hiyerarşiyi hissetmediğimiz, herkesin kendi alanında en iyi olduğu ama birbirinin de her işini takip edip geri geldiğinde destek olabildiği bir ortamda bulunduğumuz için bu hani bence işimizi en iyi yapmamıza sebep olan, evet, şeylerden biri de bu.
4: Yani ego savaşları olmadan birbirine destek vererek o işi, tabii, sürdürmek bence de zaten önemli olan bir şey. Bir galerinin rolünü artık yalnızca zaten sergi açmak ya da eserlerin dolaşımını sağlamak üzerinden tanımlamamız da mümkün olmuyor. Evet. Bugün bir sanatçıyı temsil etmek tam olarak ne anlama geliyor diyeceğim ama burada biraz daha derine inelim istiyorum. Yani bir sanatçıyla aldınız, anlaştınız, nasıl anlaşıyorsunuz? Yani biraz daha detaylı bir şey istiyorum.
0: Ya bunlar çok organik gelişen ilişkiler. O yüzden de aslında biraz bahsederken nasıl sanatçılarla ilişki kuruyoruz kısmında aslında Müge'nin orada dediği o yani arkadaşlık ama profesyonel bir tarafı da var ama bir evlilik gibi, çünkü çok büyük adanmışlıklar gerektiriyor. Orada tamamen o organik ilişkiyi tutturmak, o gerçekten o kimyanın tutması, galerinin sonuçta bizler ekibi olduğumuz için bizlerin ister istemez estetik algısını ve karakterini taşıyan bir yerde oluşuyor o sanatçılarla bir aradalığımız. O yüzden bazı zamanlar tesadüf, bazı zamanlar çok peşinde koşmak, bazı zamanlar ortak bir çalışmanın... Evet.
4: Yakaladım oradan bir kelimeyi yakaladım.
6: Çok peşinde koşmak
7: yakalandı. Olmaz.
0: Olmaz olmaz. Kimin illa, çok peşinde koşuldu mesela? İlla deneyip kafasında yattığınız olur yani galeride.
4: Şahane şahane şu an süper. Kimin çok peşinde koştunuz peki? Çok istediğiniz.
0: Yani. Yani biz genelde nasıl başlıyoruz bu ilişkilere? Biz karma sergilere davet etmenin çok güzel bir anahtar olduğunu düşünüyoruz. Doğru, evet. Çünkü hiç belli olmaz. Uzaktan ya ben de çok çalışmak istiyorum Başak'la ama deli midir, değil midir, beni sever mi, sevmez mi?
4: Her an her şey olabilir.
0: Biz önce bir deneyelim, bir flört edelim bakalım.
6: Biraz uzun flört ediyoruz bu arada.
0: Tabii. Ondan sonra hani memnunsak o da hani karşı tarafta sonuçta biz ne olursa olsun işin temelinde bir hizmet veriyoruz.
4: Evet.
0: Orada karşılıklı oturtabiliyorsak aynı değerleri. Uzun vadede öğrendik ki yani bir masada oturup biz yemek yemiyorsak o insanla bu ilişkiyi sürdürmek bir zul oluyor.
4: Tabii.
0: O yüzden bunun en doğru yerde kimyasının oturduğu insanlarla bir arada olmak. Zaten enerjisi çok yoğun olan bir iş yapmayı nispeten kolaylaştırıyor. O yüzden birazcık tamamen o anda nasıl bir yerde olduğumuz, nasıl bir kimya tutturduğumuz, doğru zamanda doğru yerde olmak, yani biraz tesadüf, şans, karışık bence.
4: Evet ama çok güzel bir strateji bence. Karma sergilerle işini beğeniyorsun ama işini beğenirken bakalım sanatçının kendisini beğenecek misiniz? Ve bu sürede de onunla etkileşime geçerek onun kişiliğini, onun aslında bakış açısını, kafa yapısını öğrenip ondan sonra devam etme kararı almak bence de çok
0: karşılıklı
4: iyi.
0: Karşılıklı tabii yani sadece bizimle alakalı değil. Yani deneyimleyebilir. Tabii. Bunlar da deli midir nedir sürekli peşimde de diyebilir o insan ve bir daha konuşmak istemeyebilir. Zannetmiyorum. Tek taraflı değil evet. Yani onu demek istiyorum özellikle.
4: Şu an galerist gidecek birisine devamlı gel bana diyecek. Hiç kimse de demez yani deli midir diye düşünüyorum.
6: Tanıştıktan sonra belki.
4: onu bilemeyiz.
7: Ama burada böyle enteresan bir şey de var. Yani galerist sanki bizim gözümüzde bir kişi gibi yani bizim bir evet, artı birimiz gibi. Öyle. Yani biz de sürekli galeristi şekillendiriyoruz ama galerist de bizi şekillendiriyor. Bunu da böyle hep aramızda konuşuyoruz hatta böyle mesela bir şey gördüğümüzde aynı şeyleri beğeniyoruz hepimiz böyle. Ortak tabii ki bir zevk oluştu. Enteresan bir şekilde. Yani galeristin hani başından beri neredeyse süre gelen sanatçılar var, yıllar içerisinde eklenenler var. Yani sürekli dönüşen, değişen, evrilen bir kurum. Bu böyle dinamik yani. Hep böyle bunu yaşayan bir yapı olarak aslında tanımlıyoruz. Bir yandan da böyle yıllar içerisinde hem ekip hem de sanatçı listemiz kadın ağırlıklı olarak devam etti.
4: Evet.
7: Bu, yani ciddi bir kadın enerjisi de var galeride. Bu da bizim çok sevdiğimiz bir taraf aynı
4: şahane,
7: zamanda.
4: Şahane olması gereken. Linçleniyorum burada. Ne diyor bu?
0: Yok yok başak. Erkek sanatçılarımız da çok
7: tabii
0: seviyor.
7: Ki, tabii ki. Tabii ki. Evet, tabii ki. Yani. Ama bir şekilde aslında hani sanatçıların pratikleri, onların meseleleri, kaygıları, işte böyle hani üretimleri, dertleri yani bunların da birazcık kendi içerisinde tutarlı olup yani o galerist kişisine oluşturması da tabii ki bizim için hani bir sanatçı seçiminde öncelik. Yani işte 3-5 tane hani çok böyle birbirinden ayrı insanı bir araya getirdiğinizde o böyle galeristin hani kimliğini ya da bir galerinin kimliğini şekillendirmesi biraz daha zorken orada aslında bel kemiği oluşturacak böyle ana temaların olması, onların birbirini beslemesi ve kucaklaması aslında o da bizim için her zaman için yol gösterici yani biraz pusula gibi bir sanatçı evet. Seçiminde.
4: Evet katılıyorum. Galerisin uluslararası fuarlarda uzun süre devam eden bir varlığı da var. Türkiye'de çalışan bir sanatçının uluslararası alanda görünürlüğünü oluşturmak bugün nasıl bir süreç? Çünkü biraz şu dönemin içerisinde zor olduğunu düşünüyorum. İstanbul'dan dünyaya açılmanın koşulları son yıllarda nasıl değişti? Değişti mi diye sormayacağım. Değişti çünkü ama nasıl değiştiğini. Durumlar nedir?
0: Yani şöyle fuar yapmak tabii ki de bir sanatçı uluslararası piyasada göstermenin temelde en hızlı yollarından biri. Çünkü işin özünde fuar bir sunum alanı ve biraz daha bu işin direkt ticari olan kısmı. Bunlar güzel araçlar oluyor. Bunları doğru kullanmak önemli. Yani bir fuara artık sadece gideyim de işte bu sanatçının işini satayım gibi bir yerden değil. Orada dirsek temasına girebileceğin küratörler, kurumlar, koleksiyonerler, onları nasıl en doğru değerlendirmek gerekir? Onu düşünerek bu adımları daha stratejik atmak gerekiyor. Ama tabii ki de çok ciddi bir gerçeği var bu işler. Ciddi maliyetli şeyler, evet. Yurt dışı fuarlarını yapmak. Ve hani günümüz Türkiye'sinde bu her geçen gün zorlaşan bir şey. O yüzden bir sürü galeri çok sık yaptığı bir fuardan bunu işte belki senede iki taneye, yapabiliyorsa bir taneye, çok sayıca galeri her yere gidebiliyorken, artık bütün dünya için konuşuyorum aslında bunu. Evet. Çok daha yakın coğrafyalara bunu yapmaya gayret ediyor. Çünkü nakliye çok ciddi bir bütçe artık herkes için.
4: Sigortalar.
0: Yani bir sürü de bu son 1,5-2 senede kapanan çok ciddi galeriler, evet, görüyoruz. Sadece yani Türkiye özelinde de yine demiyorum bunu. O nedenle bunlar tabii çok kıymetli şeyler. Bunları yapabilmek için aslında ciddi bir gayret göstermek gerekiyor. Bunlar da çok stratejik veriliyor bu kararlar. Yani illa kağıt üstünde o fuar iyi diye oraya gitmek gibi değil. Ama o sanatçının kariyerinde o an gerçek ihtiyaç neyse ona doğru bir karar vermek. Ne bileyim, orada yaptığı bir müze sergisinde dahil olduğu bir şey varsa onu ona eklemleyerek oradaki bir fuara katılmak gibi. Biraz daha daha geniş kapsamda bakarak aslında kararlar vermeye gayret gösteriyoruz biz en azından bu stratejileri güderken.
4: Evet, maalesef bu şekilde şu anda sanat piyasası ve galerilerin durumu, ama su akar yolunu bulur mu diyelim.
0: Yani ben bütün fuarlara giderek her yerde gözükmenin aşırı da verimli bir değil, strateji bence olduğunu de düşünmüyorum bence şahsen. Bence de
4: katılıyorum.
6: Bir de bence fuar konusunda çok önemli ve iyi yaptığımızı düşündüğüm bir şey var. Biz her bootumuz için, her sunumumuz için bir en azından küratöryel bir çerçeve.
4: %100'ünüzü veriyorsunuz, evet.
6: Yani evet.
0: Küçük
6: yani
0: küçük sergiler.
6: Evet, 5 kişiyi oraya yan yana asmak bir karar. O
4: bir
6: karar neden alınıyor?
4: Bir pazar alanı olmuyor kesinlikle. Tabii. Ben buna katılıyorum, evet.
6: Yani o yüzden bizim gerçekten her bootumuz bir küçük sergi sayılabilir.
4: Evet, katılıyorum. Bence zaten bu önemli. Gönül işi geçmişi anmak kadar henüz yazılmaya devam eden bir hikayeye de bakıyor. O zaman son olarak geleceğe dönelim. Galeristin bundan sonraki 25 yılında neyin değişmesini, neyin ise hiç değişmemesini istersiniz?
0: Ben ekip ruhunun hiç değişmemesini isterim galeriste.
4: Bu yani beklediğim galeriste galeriste sağdan bir kalp geldi.
0: Yani galeriste bir okul. Yani gerçekten galeriste çalışmış bu zamana kadar insanların şu anki sanat piyasasında çok köşe taşı olan yerlerde olduğunu görmek mümkün. O yüzden ekip ruhu, birbirinden bir şey öğrenme becerisi bence çok kıymetli ve umarım yani galeriste biz olmazsak bile, yani 25 sene sonra burada olmayız herhalde, birileri bunu hala severek yapıyor olur.
4: Miguel, sen ne diyorsun bu konu hakkında?
7: Ben galeristin cesaretini, merakını, adanmışlığını ve tutkusunu hiç kaybetmemesini
6: bütün
7: dilerim.
6: Bütün cevapları kaptık.
4: seni sona bıraktık.
0: Düşün.
7: Çünkü gerçekten bu 25 yıllık geçmişe bakınca işte bu sergi de ve işte bu sanatçı listesi de bize bunu tekrar gösterdi. Yani o kadar böyle farklı, o kadar cesur kararlanarak böyle sergiler yapılmış, evet, projeler yapılmış, sanatçılarla çalışılmış. Yani galeri hep böyle dönüşmüş, değişmiş ama vazgeçmemiş bir şekilde, yani ayakta kalmaya devam etmiş ve oradaki profesyonelliğini bozmadan, standartlarını bozmadan hep böyle ileri gidebilmek için aslında bir takım adımlar atılmış. İşte bunu Türkiye'de hani birçok şeyin bu kadar değiştiğini düşünüyoruz ve hep konuşuyoruz. Bunu bu denli yapabilmeye çalışmak, yani bu çaba bile aslında gerçek bir gönül işi zaten.
4: Evet.
7: O yüzden bunu devam ettirmesini bütün kalbimle isterim.
4: Çok güzel. Peki, düşündün mü cevapları? hepsi alındı çünkü.
6: Olsun, vurgulayarak devam edeceğim. Ben kesinlikle cesaret diyorum. Yani sadece bizim için değil, bütün sanat kurumları, galeriler ve sanatçılar için bunu diliyorum. Umarım hiçbirimiz cesaretimizi kaybetmeyiz. Çünkü bizi yola çıkaran ve ilerlemeye teşvik eden en önemli şey bence ne kadar cesur olabildiğimiz.
4: Evet, cesur, evet, olmak ve umut hala.
0: Her
4: umut,
0: şeye rağmen.
4: Evet, her şeye rağmen umut duyuyor olmak, evet, bence de.
7: Bir de yani sanatçılarımızdan ve birbirimizden de aldığımız güç. Yani
0: tabii ki onlar çok bize, bir onlar bize evet, çok evet. inanıyorlar. Onların inancını da boşa çıkarmamak bizim için çok ciddi bir motivasyon kaynağı. Kesinlikle.
4: Tabii onlardan devamlı mobbing içeren mesajlar gelse şimdi böyle konuşuyor olmazdık. son soruyu daha süremiz var diye hepinize sormak istiyorum. Bugün burada galeristin farklı alanlarında çalışan ama aslında aynı alanında olan 3 kadın olarak yanımdasınız. Bugünün Türkiye... Aa bir dakika video çekeceğim.
0: Hay Allah ben de
7: lotosu almıştım.
4: Hay Allah. Nasıl böyle genel yapacağım? Geliyor. Evet. Tamam. Şöyle bir döndürmeli. Bugünün Türkiye sanat ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsunuz?
7: Çok güzel bir soru. Galiba en zor cevabı olan soru bu bütün bunların
0: arasında.
7: Evet kesinlikle
0: arasında. Öyle. O yüzden peki, sana saklıyor.
7: Yani birazcık çok bilinmeyenli bir denklem sanırım. Hem çok dinamik, hem esnek, hem zorlayıcı, hem çok kucaklayıcı. Yani böyle çok değişik bir ilişki. Yani biraz böyle fırtınalı bir denizde sürekli yüzmeye çalışmak gibi. Bunun tabii ki böyle illa olumsuz bir şey olarak bunu söylemiyorum. Bence bunun hem sanatçıların üretim yani üretimlerinde, pratiklerinde hem bizim böyle çalışma biçimimizde falan çok olumlu etkileri de olabiliyor. Ama tabii ki hiçbir zaman için durgun sular değil. Önünüzü çok ciddi olarak göremiyorsunuz. Uzun vadeli planlar yapmaya çalışsanız bile hayat şartları çok farklı yerlere götürebiliyor. Kolay bir süreç asla
0: kolay
7: değil.
0: Kolay bir evet, yolculuk asla değil.
7: Asla evet. değil.
0: Doğru.
4: Evet, bu mu? Sanat ortamı nasıldır? Kolay bir yolculuk değil. Yani,
0: ne desen elinde kalır bence. Biraz onunla alakalı. Yani bu 25 dakikadır, o yarım saattir konuştuğumuz şeylerin aslında tümü. Evet. Yani o direnci göstermek, bu zaten sanat ortamının ta kendisi bence.
4: Direnç gösterilen bir ortam olduğunu düşünüyorsun şu anda.
0: Evet, çünkü sürekli... Az önce de dediğim gibi her şeye rağmen bir şeyler yapmaya çalışan bir grup insanız.
7: Evet.
0: Bu galerisi de olur, müzesi de olur, sanatçısı da olur, koleksiyoneri de olur. Herkes için geçerli.
4: Evet. Evet. Efsadeyiz.
6: Yani Müge'nin cevabına çok katılıyorum. Ama bence umut verici şeyler de oluyor. Umuda tutunmak zorundayız tabii ki ama evet. Mesela ben daha çok galerinin bir araya gelebildiğini, daha dayanışarak çalışılabildiğini, gene kurumlarla galeriler arasında çok güzel işbirlikleri olduğunu düşünüyorum. Bizim kendi sanatçılarımız dışında mesela başka galerilerin ya da bağımsız sanatçılarla olan ilişkilerimiz, bir araya gelişlerimiz... Bence herkes birbirine karşı daha rahat ve daha yakın artık.
4: Evet.
6: Direnç bir arada olunca bir anlam ifade ediyor. Bence herkes bunun farkında gibi geliyor. O yüzden umutlu da bir yandan.
4: Evet, katılıyorum.
7: Gönül işinin de özü bu galiba. Yani sergiye bakınca aslında hani bu kadar sanatçının bir araya gelmesi, evet. farklı galeriler, koleksiyonerlerin bize güvenerek işlerine ödünç vermesi, yani tüm bu bir aradalığı, bu dayanışmayı, yani sanki eve tekrar bir dönüş gibi. Hı-hı. O 25 yıllık şeyleri, anıları tekrar beraber anmak ve yenilerini oluşturmak üzere aslında yeni bir başlangıç bir yandan da.
4: Sergi ne zaman açıyor kapılarını?
6: 16 Eylül'de saat 11 itibariyle herkesi bekliyoruz.
4: Çok çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.
4: Mutlaka gidin. Ben de gideceğim. Çok mutlu oldum geldiğiniz için.
7: Bizden de. Çok teşekkür ederiz.
4: Öyleyse kapatıyorum. Dinleyin, dinletin. Haftaya yine buradayız.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer. Açık Dergi.
2: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Bağımsızlar.
3: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
2: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel İbaki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Merhaba, Açık Radyo'yu dinliyorsunuz. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı ve bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Açık Radyo Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir, info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Bağımsızlar ekibinden Ekmen Erten bu bölümü hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta Aydın Arı ile, hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş bulduk.
0: Karaburun Bilim Kongresi'ni konuşuyoruz. Bugün 20. kongrenin 3. günü, son günü. Kongre bitmeden önce 20 senedir devam etmekte olan Karaburun Bilim Kongresi'ni konuşmak, bağımsızların takipçilerine de dinletmek istedik. Yani isterseniz nedir, ne değildir, ne zamandan beri vardır, nasıl kuruldu, nereden çıktı?
1: Şöyle hızlıca özetlemeye çalışayım. Biz İzmir Üniversitelerinde, İzmir'de o zaman özel üniversite yoktu, devlet üniversitelerinde çalışan genç araştırma görevlileri, idik 2004'lerde, 2003-2004'lerde ve o dönem üniversitede araştırma görevlilerinin statülerine ilişkin, atamalarına ilişkin bir takım problemler oldu ve hızlıca bir üç büyük üniversitede, Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi ve İYTE'de hızlıca bir örgütlenmeyle Eğitimsel İzmir Üniversiteler Şubesi çatısı altında bu bir tür asistan mücadelesi başlattık. O zaman asistan mücadelesi diyorduk. Aynı mücadele İstanbul, Ankara ve işte Eskişehir, Kocaeli gibi diğer üniversitelerde de eş zamanlı olarak sürdü. Biz İzmir'de dolayısıyla asistanlığı, araştırma görevliliği üzerine düşünmeye başladık. Yaptığımız iş, o işin doğası, o işin biçimi, üniversite, bilim, bunların hepsi üzerine düşünmeye başladığımızda temel olarak kendi özlük hatlarımız için mücadele ettik. Onu şey yaptık, bir sendikalaşma oranı o dönem çok arttı, sendikada görev de aldık, hukuk yollarına başvurduk vesaire. Onu kazandık, haklarımızı elde ettik. Çok yaygınlaştı o mücadele Türkiye'nin diğer üniversitelerinde de. İzmir'de de çok başarıya ulaştı, davaları kaybettik ama yılmadık, sürekli bir eylemlilikle. En sonunda o zamanki ikna edilebilir olan hakimleri ikna ettik, öyle diyeyim. Evet. Dolayısıyla o mücadele bizi hem sendikaya entegre etti. Yani hepimiz çok genç araştırma görevlileriydik. Bir kısmımız üyeydi ama aktif bulunduk vesaire. Ve sendikada bu hem haklarımız doğrultusundaki mücadeleyi hem sendikada yöneticiler olarak da çalışmaya başladık. Başkalarını örgütlemek için de çalışmaya başladık. Ama aynı zamanda tabii ki yaptığımız iş üzerine düşünmeye başladık. Akademide bilim yapan genç adaylar olarak yaptığımız işin niteliği, bu kendisi, bunun dönüşümü, nereden gelip nereye gittiği üzerine düşünmeye başladık ve 2000'lerin başındaydık. Ve bu unutuluyordu. Yani artık hızla neoliberal dönemin işte 2000'lerin başında mevcut işte 20 küsur yıllık iktidarını sürdüren hükümetin henüz geldiği ama önceki hükümetlerin ve onların göklerinin de mata işler çevirmediği bugünkü problemlerin çok büyük bir kısmı bu hükümetin suçu değil dersem belki hani çok abartmış olacağım, biliyorum, farkındayım ama söylemeye çalıştım. Bundan öncekiler az değildi.
0: Evet, yani miras vardı.
1: Mirasları çok şeydi. Dolayısıyla bizim düşünmemizin bilim ve iktidar arasındaki her türlü iktidar kastediyoruz elbette. Yani üniversitenin var olduğu 1000 yıllık üniversite tarihinde, daha eskiye gidiyor elbette ama 1000 yıllık üniversite tarihinde her zaman üniversitenin temel sorularından bir tanesi herhangi türden bir iktidarla, yersel, göksel iktidarlarla olan ilişkisini tarif etme ihtiyacı hisseden üniversitenin biz artık 2000'lerin başında bugünkü siyasi iktidarla ekonomik güç sahipleri aynı zamanda sermaye ile olan ilişkisini tartışmak zorunda hissettik. Çünkü üniversite oradan oraya dönüşüyor. Yani. Sürekli bir dönüşümden bahsediyoruz.
0: 2000'ler tam da özel üniversitelerin başladığı yıllar.
1: Projelerin yaygınlaştığı, evet. İşte şirketleşen, piyasa değeri olmayan bilimsel bilgi üretiminin tukaka ilan edildiği, edilmeye başlandığı ve sürekli bir öğretim elemanlarından sürekli bir yayın yapma baskısı, hı hı, ne olursa olsun kalitesi önemsenmeden tukaka

0: sektörlerindeki, alanlarındaki dönüşümle beraber üniversitede de bir dönüşüm oldu. Dolayısıyla bunu yani biz sadece İzmir'de tabii ki değil, başka birçok yerde olduğu gibi biz de İzmir'de yaptığımız işin niteliği, üniversitenin ne olduğu, akademinin ne olduğunu, bizim kim olduğumuz, buraya nasıl eklemlendiğimiz, her şey iktidarla olan ilişkimizi tarif etme ihtiyacı hissettik.
1: Bunu sendika çerçevesinde mi?
0: Başlangıcı sendika olduğu için öyle diyorum. Sendika çerçevesinde birkaç yıl süren değişik etkinlikler, ayda bir söyleşiler, etkinlikler, birbirimize bunu anlattığımız, fikirlerimizi paylaştığımız etkinliklerle başladı. En son 2006'nın başlarında, hemen 2006 başlarında ya bir kongre yapsak iyi olur dedik. Dolayısıyla 2006 ilk kongremiz böyle şekillendi. Burada 9 araştırma görevlisiydik. Şimdi bir kısmı aramızda, bir kısmı başka sektörlere kaydı, başka ülkelere gidenler oldu vesaire vesaire, ama iki tane de kıymetli hocamız da çok iyi bir fikir bu arkadaşlar diyen, şimdi bir tanesi Ahmet Ayşim Köse ve sonra o hocaların sayısı da çok arttı zaman içinde. Onlar da bizim niyetimizin hepimizin niyeti olması gerektiğini düşünen hocalarımız da yıllar içinde hep eklemlendiler. Dolayısıyla 2006'da ilk kongrenin teması da o zaten. Bilim ve iktidar.
1: Bilim ve iktidar.
0: Evet. Bu iktidar biçimleriyle, her tür iktidarla nasıl mesafeleneceğiz gibiydi. Ve ilk kongreden itibaren sizin bağımsızlarda olduğu gibi temel bağımsızlık hedefi olarak devleti ve sermayeyi kendimize koyduk. Dolayısıyla bağımsız olmamız gereken şey, yani hani göksel iktidarlarla bir problemimiz yoktu zaten. Dolayısıyla devlet ve sermayeyi bağımsızlığımızı koruyacağımız iktidarlar olarak kurduk ve ilk kongrenin çağrı metninden itibaren bu hep evet, böyle oldu.
1: Peki bu aslında bir inisiyatif oluşturdunuz. Bu inisiyatif hala sürüyor. Çok değişerek dönüşerek sürüyor ama bunun arkasında başka bir yapı yok. Yani bu bir inisiyatif de, yani adını başka türlü koyduğunuz bir inisiyatif de yok. Herhalde Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Komitesi bu.
0: Bu kadarız.
1: Evet.
0: Bir pratik araç olsun diye, bir takım işleri organize edelim diye 2008'de ki kongreden önce bir dernek kurduk burada. O dernek hala var. Karaburun Gündelik Yaşam Bilim ve Kültür Derneği. Dernek aynı zamanda yıl içinde de bir takım etkinlikler düzenledi burada.
1: Kongrenin düzenleyicisi
0: kongre,
1: de?
0: Kongrenin düzenleyicisi Karaburun Gündelik Yaşam Bilim Kültür Derneği. Bir düzenleme kurulu var. Düzenleme kurulu hiç kimseden icazet almadan.
1: Kongrenin kendisi bir inisiyatif haline gidiyor. Yani bir entite, bir yapı olarak o var.
0: Evet.
1: Peki niye Karaburun'da? Yani İzmir'den buraya niye geldiniz ya da nasıl geldiniz?
0: Güzel. Yani Karaburun o zaman tabii böyle turizme bu kadar açılmış değildi. Uzak bir yerdi, zordu. Yollar yoktu. Rüzgar enerji santralleri yoktu etrafta. Yolu çetrefilliydi. Ve bilim yapmanın yolu da bayağı dolan başta çetrefilli, zordur ya. Burası bir de aynı zamanda Bedrettin'in çekildiği, işte 1416'da Bedrettin'in çekildiği son nokta olarak kaleydi. Burada yenildi. Sonra Selçuk'a bütün oradasıydı ama bir şekilde öyle. Yani buralarda
1: yani toprağın tarihi çekti.
0: Gezmeye de gelmiştik. Karaburun'un iyi bir şeyi, bize ev sahipliği yapabileceğini düşünmüştük. O dönemki kaymakam çok yardımcı oldu. O dönemki belediye başkanı çok yardımcı oldu. Onlar da olanaklarını seferber ettiler. Mordan Belediye Başkanı da, o zaman Mordan Belde Belediyesi, onlar da yardımcı oldular. Ve burada da bir destek olacak. Karaburun aynı zamanda bir tür demokratik emekli topluluğunun da yaşadığı bir ilçe. Hala öyle elbette ama o zaman daha görünüyordu. Onların da desteği oldu.
1: Yani yerel bir sahiplenme.
0: Yerel bir sahiplenme de.
1: Hemen başladı yani.
0: 2006'da bir şekilde buraya karar vermiştik ama yani birkaç şey, Bedrettin'in buraya çekilmiş olması, burası bir tür Osmanlı'ya, bir tür iktidara karşı direnişin son mevzisi olması ve işte dedik ki

0: kolaylaştırıcı şeyler.
1: Peki pratik olarak güçlükleri yok mu? Yani merkezde olmayıp burada yapıyor olmanın bu işi. Yani İzmir izleyici bakımından başka konuda daha kolay olur muydu, olmaz mı?
0: Var yıllar içinde işte 2015 kongresinde ben itibaren 3 yıl kadar İzmir'de yapmak zorunda kaldım örneğin. Daha doğrusu 2015 kongresini İzmir'de yaptık. Sonra pandemiden sonraki birkaç yılda İzmir'de yaptık. Ya özel bir fark yaratmadı. Burada daha çok katılım oluyor. Şimdi gittikçe katılımcı azaldı bugün. Bu kongrede sorulardan bir kısmı da böyleydi, katılımcı sayısı az gibi. Onun başka ekonomik falan sebepleri de var elbette ama hemen hemen her yıl benzer düzeyde ortalama 1.000 kayıt alarak 1.000 kişinin katıldığı kongreler düzenli. Ortalamadan bahsediyorum. 600'e düştüğü, 1.200'e çıktığı yıllar da var ama kabaca kayıt olmadan izleyenler de var. Yerel halk genel olarak kayıt olmayı sevmez gibi. Ortalama 1.000 kişinin katıldığı kongreler yaptı. 10.000 kişinin katıldığı, bazı yıllar 5 gün süren kongreler yaptık. Bu yıl 3 yıl, 3 gün sürüyor örneğin. 5 gün süren. 5-6 sene ekonomi politik okulu yaptık kongreden hemen önce. Bir hafta süren kayıt aldığımız, öğrencilerin konaklamasını, maddi olanakları öğrenci ortasında karşıladığımız, yani lisans, yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı 4-5 gün süren bir tür yaz okulu, bir tür ekonomi politik okulu yaptık. Dolayısıyla bir hafta 10 gün burada kaldığımız yıllar oldu. Bir şekilde hani nasıl diyelim, ısrar ettik. Yani burada yapmaya ısrar ettik. Çok İzmir'e gittiğimiz yıllarda çok müthiş bir dinleyici artışı olmadı. Buranın bir tür kapalı ortamı, insanların 3-4 gün boyunca birbirleriyle
1: Daha
0: her
1: konsantre,
0: yerde
1: aslında daha yoğun bir şekilde bir araya gelip konuşma imkanı sağlıyor. Sürekli bir zaman geçiriliyor beraber. Çok avantajlı bence de.
0: yani uyumadıkları süre boyunca her zaman her yerde insanların illa bu o yılın temasıyla ilgili olması gerekmiyor ama her
1: Bir araya
0: konuda
1: gelmek.
0: temas kurabildikleri iyi bir ortam. Yani iyi bir şey bu.
1: Peki yerel katılım nasıl? Yani hakikaten dışarıdan gelmeyip burada yaşamakta olanlar.
0: Bir kere herhalde 2008'den falan itibaren her yıl mutlaka bir Karaburun oturma özel olarak. Yani bu yerelin meselesi, derdi, balık çiftlikleri, rüzgar enerji,
1: Ben ilk geldiğimde sakız meselesi konuşuluyordu.
0: hepsi. Yani o sene öne çıkan konu her neyse onu konuştuğumuz, geçen sene deprem meselesi vardı gibi. Bu sene işte kooperatif de örgütlenen el emeği ürünleri satan kadınların katıldığı bir oturum vardı. Mutlaka Karaburun oturumu oldu her sene. Karaburun halkı da değişik biçimlerde mutlaka kongreye az ya da çok, bazı yıllar daha çok gelmelerini beklerdik, gelmediler. Bazı yıllar ilgilerini çekmez dedik, çok geldiler. Bunu öngörmek mümkün değil. Buradaki işte yerel dinamiklere çok bağlı halkın katılımı. Bazı oturumlara çok geliyorlar, bazı oturumlara şey yapmıyorlar, ilgi göstermiyorlar. Bazı oturumlar tabii daha teknik oluyor vesaire. Ama her oturumda mutlaka burada yaşayanları mutlaka görüyorsunuz. Her oturumda, istisnasız her oturumda mutlaka Karaburun halkından birilerini mutlaka görüyoruz.
1: Peki bunun diğer akademik konferanslardan, kongrelerden farkı ne?
0: Zaten hani bir
1: Çünkü
0: şekilde ilk kongreyi de tetikleyen, sonraki yıllarda da işte ikinci yılda da bilimsel üretim süreci idi kongrenin teması. Toplumsal ve kurumsal biçimde, yani yine üniversiteyi konuşmaya devam ettik. Bu ilk iki kongredeki derdimiz şuydu: bilim pratiği kolektif bir pratik aslında. Sadece tek kişinin ya da İki kişinin çabasıyla ortaya çıkan bir şey değil, bilim pratiği. Yani bir soruyla başlıyorsunuz, merakla, soruyla, soruyu şekillendiriyorsunuz. Yani bilimci iseniz, akademide çalışan birisiyseniz, bir soruyla başlıyorsunuz. Bunu birileriyle tartışıyorsunuz önce. Şöyle bir soru var aklımda, bilimlerin her alanında. Öyle sorular aklımda, bunu birileriyle tartışıyorsunuz, biraz şekillendiriyorsunuz. Tezi yazıyorsunuz, danışmanınızla vesaire, arkadaşlarınızla, hocalarınızla konuşuyorsunuz. Sonra bir kongreye gidiyorsunuz, bir taslağı sunuyorsunuz ve oradan bir eleştiri, katkı alıyorsunuz. Sonra tekrar odanıza dönüyorsunuz, onları gözden geçiriyorsunuz. Sonra yayına gönderiyorsunuz. Yayında görmediğiniz, bilmediğiniz hakemler, editörler size katkıda bulunuyorlar. Yayınlıyorsunuz. Sonra okuyucular olmamış diyorlar. Başka bilimciler beğenmiyorlar ya da sizin bulduklarınızın üstüne başka bir şey ekliyorlar. Dolayısıyla bilim pratiğinin kendisi kolektif bir iş. Herkesin katkıda bulunduğu bir iş. Hı hı. İşte 2000'lerin başında, 90'ların sonundan itibaren dönüşen, bilim pratiğini dönüştürmeye çalışan YÖK'ün ve üniversite sisteminin sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bu kolektiviteyi arızalandırdı YÖK sistemimiz, üniversite sistemimiz. Bu kolektiviteyi bireysel bir çabaya, bireysel beceriye, bireysel başarıya dönüştürdü. Diğer o kolektifin diğer parçalarını, arkadaşınızı, hocanızı, danışmanınızı, hakemleri, çalışmanızı okuyan diğer yazarları, bunları görünmez kıldı. Bu kongreler mutlaka bu bilim pratiğinin ilk ve en önemli aşamaları. O yüzden insanlar kongrelerde konuşmalılar birbirleriyle. Bilim pratiğinin bu kolektif yapısının bozulmaya başladığını tespit ettiğimizde biz bu işi düzgün yapmalıyız.
1: Peki bu pratik olarak ne getirdi bu kongre? Yani bu kolektivizmi nasıl uyguluyorsunuz? Yapısal olarak bütün kongreler gibi paneller var, oturumlar var, konuşmacılar var.
0: Türkiye'de üniversitelerdeki kongrelerin çok büyük bir kısmı sadece konuşması olan, o oturumda konuşması olan insanların kuru kuru bildirisini sunduğu ve hiç kimsenin dinlemediği, hiçbir tartışmanın yürütülmediği oturumlara dönüştü. Bunu o kadar net ve büyük bir oranda söyleyebilirim ki %95 diyebilirim. Çok az olur, %99 diye düzeltiyorum. Kongre, yani bilim pratiğinin o en kolektif basamaklarından birisi olan bilimsel kongreler, konferanslar, sempozyumlar tartışmanın yürümediği ortamlara dönüştü. Yıllar içinde, 20 yıl içinde bu artık o kadar acımasız bir üst noktaya erişti ki kongrelerde katılıyoruz biz de. Sadece oturumdakiler, eğer okuduysa oturum yürütücüsü, hakemler de okumuyorlar o çalışmaları. Oradan yayınlanan yazarları da okumuyorlar. Dolayısıyla bilim pratiğinin bütün basamakları kimsenin o çalışmanın değerlendirilmesine katılmadığı işlere dönüştü.
1: Benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi 20'şer dakikalık konuşma sürelerinin sonunda 4 kişi genellikle 40 dakikaya varan bir tartışma var. Bir tartışmalar gerçekten çok canlı ve uzun sürüyor, uzun uzun tartışılıyor. Sonra onlar orada bitmiyor. Meydandaki kahvede kulak kabarttığınızda oradaki tartışmanın burada yoğunlaşmış olarak devam ettiğini duyuyorsunuz. Yani gündelik bir konuşma yok şu kafede şu anda. Bu aslında hakikaten belki işte burada olmasının demin avantajı olarak söz ettiğimiz şey de gerçekten o kolektif yapıyı güçlü bir biçimde hem kongre hem kasaba sağlıyor gibi.
0: Bu şimdi salon olanakları özellikle 2020 depreminden sonra aşağıdaki belediye salonu artık oturulamaz hale geldiği için salon olanaklarımız azaldığı için yeterince salonumuz yok, siz de gözlemlediğiniz açık alanda 3-5 yıldır kongre yapıyoruz.
1: Çok güzel oluyor aslında.
0: Güzel oluyor elbette ama daraltıyor. Üçüncü bir salonumuz yok burada. Dolayısıyla üçüncü bir salon olmadığı için kongreyi sıkıştırmak zorunda kalıyoruz. Günde 4 oturum. O yüzden bunu şunun için söylüyorum. Eskiden 4 saat falan süren oturumlar oluyordu. Neden? Çünkü devamında başka bir şey olmayınca temel ilkemizde şuydu. Bildiri sunanların kullandığı süre kadar salonun da süre kullanmasını temel ilke edilmişti. Yani siz onlar 1,5 saat konuştuysa salonun hakkı da 1,5 saattir bir ilkemiz. Yani birebir, yani %50 %50 o. Onlar da konuşmuyor. Burada temel mesele salonun katkısı. O insanların da fikri var. Oradaki insanların da söyleyecek bir sürü şeyi var. Birilerinin elbette temel nokta bildiri sunanlar, dertlerini anlatması ama salonun katkısını almayı hiç önemsemediğimiz bir yıl olmadı. Şimdi o salon olanaklarımız azaldığı için bu süreler biraz kısaldı. Yani 40 dakika iyi diyorsunuz ama geçmiş yıllarda 2 saat salonun konuştuğu oturumlar çok olduğu için bize biraz şimdi az bile geliyor. Yani salonun katkısı önemli burada. Salon dedim. Evet. Kimse onun ilgilisi, dinleyen kimse onlar. Temel şeylerden birisi bu. Bir de bizim hani çok önemli herhalde özelliklerimizden bir tanesi, bilimciyi sadece üniversitede çalışan olarak tanımlamıyoruz. Siz biz bu sene bildiri sundunuz ve o tanıma girmiyorsunuz. Bilimci değilsiniz ama bir bilimsel bilginin peşindesiniz aynı zamanda. Üniversitede çalışmıyorsunuz sadece. Dolayısıyla temel meselelerimizden bir tanesi bu. Üniversitede çalışan değil, bilimi üreten. Olmak zorunda değil. Buralarda kaç tane sendikacı gördünüz bu sene? Onlar bir bilgi üretiyorlar. Her alanda, her sektör, herkes bir takım bilimsel yöntemleri kullanarak bilgi üretebilir.
1: Bir yandan da tabii kongreler genelde üniversitelerin yapıp yürüttüğü, düzenlediği şeylerdir. Bu öyle de değil. Üniversite yok arkasında, yani bağımsız bir yapı var. Bu bağımsızlık da dediğimiz gibi aslında kongrenin ayrıca özelliklerinden birisi olsa gerek, yani kendi başına duran bir kongre.
0: Yani biz bir de ister üniversitelerinde destek olmasını, ama bu konuda çok engeller ve sıkıntılar da, yani ilk yıllarda çok bütün üniversitelere afiş gönderdiğimiz yıllar vardı. Hiçbir ısınmıyor. Şimdi zaten mümkün değil.
1: Bir yandan da üniversiteler olsaydı bu işin içerisinde, acaba bu temalarla 20 tane konferans yapabilir miydiniz? Yani burada bu çok tematik bir konu gibi aslında. Bir
0: kongrenin temasına, içeriğine, oturumlara karışılmasına asla müdahale edilmesine izin vermediğimiz için işte 2015'te kovulduk paradigmadan. Çünkü savaşlar, katliamlar, soykırımlar meselesinde 2015 100. yıl meselesinde dolayısıyla kovulduk. Ve tamam dedik, yani bunu siz karar veremezsiniz, yani o zamanki belediye başkanını müdahale etmesine izin vermediğimiz için kovulduk. Yani temaya, isme ya da onun hoşlanmadığı yer tema ya da isim değil de bildir çağrısının içindeki bir ifadeydi. Meseleyi daha net koyan ifadeydi. Oysa yani sadece belediye başkanına ya da bilmem kaymakamlığa beğenmedikleri, kaymakamlığın beğenmediği ve yaptırmayacağız dediği yıllarda bile geldik, filan yaptık. Birkaç yıl bazı sendikalar, bazı odalar da hoşlanmadılar bazı şeylerden, içerikten. Hiç bunların hiçbirisini unutmadık.
1: Peki çok fazla zamanımız kalmadı ama peki bu bağımsızlık bir yandan da problemler getiriyor tabii ki. Yani muhakkak ki finansal sıkıntı içerisindesiniz bütün bu süreçte. Yani yine bir tür öz sömürüyle yürüyen bir iş olsa gerek.
0: Öyle oluyor. Bir dönem neredeyse düzenleme kurulunun tamamına yakını ihraç edilmiştik. O zaman hayat zordu tabii ki. Hiç kimsenin doğru düzgün gelirinin olmadığı, başka geliri olmadığı yıllar zordu. Ama onun dışında çünkü çok dert etmedik işte. Yani mümkün olduğunca, yani temel olarak.
1: Dün konuştuğumuz gibi bu bağımsızlar için normal hayatın normal gidişatı bu zaten. Yani başka bir yerden para kazanıp başka bir iş yapmak.
0: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Eğitim Sen Ses, Eğitim Sen'in üniversite şubeleri 20 yıldır destekçimiz. Onların da bütçeleri, o kadar matah bütçeleri yok ama hiçbir zaman desteği sürdürmediler. Dolayısıyla onların desteği. Türk Tabipler Birliği'nin bazı yıllar TMOB'un, işte bazı yıllar birçok yıl Mülkiyeliler Birliği'nin, bazı yıllar OPİ Mezunları Derneği'nin, bazı yıllar DİSK'in ve birkaç pahalı sendikanın, mesela Birleşik Metal İşçi
1: Toplumun desteğiyle.
0: O kadar, yani sendikalar, bazı odalar temel destekçimiz. Hemen hemen her yıl Büyükşehir Belediyesi, hiçbir şey yapamasa da ufak tefek aynı işler. Doğal olarak bazı problemler yaşasak da, tam istediklerimiz olmasa da her yıl tabii ki Karadolu Belediyesi.
1: Bir de bu senenin konusuna gelip biraz konu konuşalım ama hakikaten 5 dakikamız falan kaldı.
0: Şöyle, yani düzenleme kurulu, herkesin değişik yoğunlukları var. Kimisi tez yazmak için bana birkaç sene müsaade edin diyor. Kimisi yurt dışına gidiyor vesaire. Dolayısıyla düzenleme kurulu zaman zaman girenler çıkanlar oluyor gibi değişik biçimlerde oluyor bu. O yüzden bir düzenleme kurulu var. Yani bir takım hani temel ilkelerimiz dediğimiz özel bir şey yok ama temel ilkelerimiz baştan beri konuştuğumuz ve bütün bu kongrelerin çağrı metinlerinde yazan şeyler aslında. Bilimi salt bilim olarak yapmıyoruz. Bilimin toplumun bütün meseleleriyle ilişkilendirilmesi gerektiğini, politik, ekonomik, sosyal her tür meselesiyle ilişkilendirilmeden bilim yapmanın, nezih bir bilimin peşinde olmadık hiçbir zaman. Dolayısıyla temel ilkeler bunlar. Ve her zaman, yani yaklaşık 20 kongrenin 20'sinde de temel olarak derdimiz, kapitalist bir toplumda yaşıyoruz, kapitalist üretim ilişkilerinde içiyoruz. Ve her zaman temel derdimiz bu toplumun bu gerçekliğini kabul ederek bunun değişik sorunlarını yıllar itibariyle konuşmaya çalıştık. Geçen sene savaşta olduğu gibi tam barış görüşmeleri başladığında. Bu sene artık gördüğümüz sorunlardan bir tanesi emeğin durumunu bir kez daha, daha önceki yıllarda her oturumda belki tartıştık, her kongrede tartıştık ama bir kez daha
1: başlık olarak
0: derli toplu tartışmanın vakti geldi. Geçti de elbette.
1: Evet, bu senenin teması emek, emekçilerdi. İzleyiciler için hatırlatalım. İlkini yaptığınızda 20.ye geleceğini düşünüyor muydunuz?
0: Yok. Hiç öyle düşüncemiz olmadı ama herhalde bir galiba 8'inizden sonra bu iş bize kaldı. Yapıştı, var da vazgeçemeyeceğiz gibi oldu.
1: Peki, kongrekarabulut.org'dan takip etmek mümkün.
0: Evet.
1: Seneye de
0: sosyal medya hesaplarımız da var. Evet, sitemizde. Evet. Onların da hepsi hemen hemen Kongre Karabulut.
1: Kongre Karabulut çoğunlukla. Bu hafta Aydın Ali ile Karabulut'un Bilim Kongresi'ni konuştuk. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel İbaki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bağımsızlarla konuşmalarla birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Karaburun'a uzandık onlarla, kendilerine ve konuklarına. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz pazartesi akşamı saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir hafta sunu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün Sözü.
1: İnsanlık fosil yakıt kaynaklı kirliliği azaltmazsa, bu yaz yaşanan şiddetli sıcaklıklar, yangınlar ve kuraklıklar, ardından gelecek kalıcı iklim kabusuna kıyasla hafif kalacak. Birleşmiş Milletler İklim Şefi Simon Steele, bu yaz Avrupa'da yaşanan aşırı sıcakların muhtemelen 180 milyar avro ekonomik kaybı neden olduğunu, ancak buna rağmen iklim meselesinin partizan bir kültür savaşının parçası haline getirildiğini belirterek bu uyarıyı yaptı. The Guardian.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşenur İyidem'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD.
3: Reklamlar bitti.
5: Kainatın tüm seslerini
3: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açıkalın'a teşekkür ederiz.
6: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Bu akşam 1 Eylül'de 70 yaşında hayata veda eden Amerikalı caz şarkıcısı, şarkı yazarı ve müzik yapımcısı Cassandra Wilson'ı kendine özgü tarzıyla seslendirdiği pop, folk, blues ve caz yorumlarıyla anıyoruz. Açılışı Cassandra Wilson'ın 1993'te Blue Note'dan ilk çıkan Blue Light Till Dawn isimli albümünden 1973 yılından Ann Pebbles şarkısı I Can't Stand the Rain yorumuyla yaptık. Aynı albümden Joni Mitchell'ın 1976 yılı albümü Hejira'dan Black Crow yorumuyla devam ediyoruz.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de Cassandra Wilson'ı farklı müzisyenlerin şarkılarını kendine özgü tarzıyla seslendirdiği yorumlarıyla anıyoruz. 1995'te çıkan New Moon Daughter albümünden Cassandra Wilson şarkısı haline getirdiği iki yorumla devam ediyoruz. Neil Young'ın aynı isimli 1992 albümünden Harvest Moon ve 1991 U2 albümü Achtung Baby'den Love is Blindness yorumlarıyla Cassandra Wilson'ı dinliyoruz.

Love is Blindness, Cassandra Wilson'ın U2 yorumuydu. Cassandra Wilson 1999'da Traveling Miles isimli Miles Davis'e saygı albümü çıkardı. Albümde kendi yazdığı sözlerle seslendirdiği Miles Davis besteleri ve kendi bestelerini de içeren Miles Davis'e ithafen seslendirdiği parçaların yanı sıra Miles Davis'in de yorumladığı Cyndi Lauper'ın Time After Time şarkısı da var. Cyndi Lauper'ın 1983 albümü She's So Unusual'da yer alan bu şarkıyı Miles Davis 1985 albümü You're Under Arrest'te sözsüz olarak yorumlamış. Cassandra Wilson'ın Traveling Miles albümünden dinliyoruz şimdi Time After Time.

Apaçık Radyo'da, Koyu Mavi'de Cassandra Wilson'ı farklı müzisyenlerin şarkılarının kendine özgü yorumlarıyla anıyoruz. 2002'de çıkan Belly of the Sun albümünden önce The Band grubunun 1968 albümü Music from Big Pink'ten The Wait ve ardından 1975 Bob Dylan albümü Blood on the Tracks'ten Shelter from the Storm şarkılarının Cassandra Wilson yorumlarını dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'desiniz. Cassandra Wilson'ı farklı müzisyenlerin şarkılarına getirdiği kendine özgü yorumlarıyla anıyoruz bu akşam. İlk olarak 2003 Glamour albümünden Sting'in 1987 Nothing Like the Sun albümündeki Fragile isimli şarkısının yorumunu dinliyoruz. Ardından Cassandra Wilson'ın Billie Holiday'e saygı albümü olarak 2015'te çıkardığı 16. ve son albümü Coming Forth by Day'den ilk kez 1939'da Billie Holiday'in kayda aldığı Strange Fruit yorumunu dinliyoruz.

Strange Fruit, Cassandra Wilson'ın Coming Forth By Day albümünden Billie Holiday yorumuydu. Bobby Reid'in Downbeat dergisinde yazdığı gibi Cassandra Wilson, Billie Holiday'in vokal nüanslarını yeniden yaratmak veya düzenlemelerini kopyalamaya çalışmak yerine kendine özgü buğulu ve zaman zaman fısıltıya yakın vokal tarzını sergiliyor Coming Forth By Day albümünde ve diğer bütün yorumlarında. Bu akşam 1 Eylül'de hayata veda eden Cassandra Wilson'ı kendine özgü tarzıyla seslendirdiği pop, folk, blues ve caz yorumlarıyla andık Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Beatles'ın kendi adını taşıyan 1968 yılı albümünden Blackbird'ü adeta kendi şarkısıymış gibi seslendiren Cassandra Wilson'ın 2010 Silver Pony albümündeki Blackbird yorumuyla veda ediyoruz. Haftaya buluşmak üzere, herkese iyi akşamlar.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açıkalın'a teşekkür ederiz. Stop the first for my honey and I. Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Şimdi ve burada.
1: Aşağı mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Aşağı mahalleye hoş geldiniz.

Apaçık Radyo'da Şam Mahalledesiniz. Bu akşam sizlerle birlikte Amerika'nın en büyük kültür hazinelerinden kabul edilen 91 yaşındaki efsanevi piyanist Rand Blakey'in John Zorn'un plak şirketi Tzadik'ten çıkan solo piyano albümü Voices'dan örnekler dinleyeceğiz. Bu albümde sanatçı hem kendi besteleri hem de yorumlarıyla caz, folk, gospel, film noir ve Christmas müziklerinden oluşan eklektik bir program sunmuş. Albüm için albüm etiketinde piyano sesinin en saf haliyle baştan çıkarıcı ve düşsel bir keşfi denmiş. Gerçekten de burada ilginç olan şey Voices albümünün aslında rastgele seçilmiş standartlar albümü olmaması. Blake'in hayatındaki seslerin, insan ilişkilerinin, filmlerin, gospel'ın, Yiddish kültürünün, Yunanistan deneyiminin, soul müziğinin, bebop'ın aynı piyano üzerinde birbirine değdiği bir tür kişisel hafıza haritası olması. Blake için sesler yani voices duyduğu müziğin ötesinde zihninde müziği kuran şeyler. Albümde 2023 tarihinde kaydedilen 19 parça yer alıyor. Sanatçının yaklaşık bir asırlık müzik hafızasını 78 tuşa sığdırdığı bu albüm, Blake'in uzun zamandır dostu ve New England Konservatuvarı'ndaki meslektaşı Hankus Netsky tarafından kaydedilmiş. Albümden ilk olarak 1936 tarihli Rose of Rancho filmi için Ralph Ranger ve Leo Robin tarafından yazılan If I Should Lose You adlı parçanın yorumunu dinledik. Sıradaki parça Ray Charles'ın 1956 tarihli Hallelujah I Love Her So adlı parçasının yorumu olacak. Blake için bu seçim yalnızca Ray Charles'a duyulan hayranlık değil, gospel onun müzik hafızasının temel katmanlarından bir tanesi. Albüm notlarında da Blake'in çocukluğunda Hartford'daki Holy Trinity Church of God in Christ korosunda şarkı söylediği ve Mother Carter'ın sesini hatırladığı anlatılıyor.

Rand Blake Voices albümünden bir Ray Charles yorumu dinledik. Hallelujah, I Love Her So. Sıradaki parça Robert Peat Blues for Nellie and Nika adını taşıyor ve albümün en kişisel parçalarından bir tanesi. Robert Peat Williams, Louisiana Blues geleneğinin önemli figürlerinden bir tanesiydi. Fakat parçanın başlığındaki Nellie ve Nika isimleri Blake'in başka bir hayat damarına bağlanıyor. Blake'in 1960'ların başında New York'ta Thelonious Monk çevresiyle çok yakından temas etmişti. Monk'un eşi Nellie Monk ve onun yakın dostu Baroness Panonica Nika de Königswarter'le tanışmıştı ve yıllar sonra bu dönemi hayatının en mutlu zamanları arasında anlatacaktı. Evet, Robert Peat Blues for Nellie and Nika adlı parçayı dinliyoruz.

91 yaşındaki efsanevi piyanist Ren Blake'in son solo albümü Voices'dan bir orijinal parça dinledik. Robert Peet Blues for Nelly and Nika. 3 parçayla devam edeceğiz albüme. İlk olarak albümün belki de en beklenmedik parçalarından bir tanesi olan Vradiazi gelecek. Şarkı Yunan besteci Christos Nugopoulos'la söz yazarı Sotia Tsoutou tarafından 1992'de yazılmış. Stelios Kazantzidis'in yorumuyla tanınan parça, başlığının da söylediği gibi akşam oluyor, hava kararıyor duygusunu taşıyor. Bu seçim Blake'in biyografisi açısından özellikle önemli çünkü 1967'de Yunanistan'a giderek Mikis Theodorakis'le çalışmayı planlamıştı. Fakat Atina'ya ulaşmasından kısa süre sonra gerçekleşen askeri darbe nedeniyle tutuklandı. Birkaç gün sonra serbest bırakıldı. Dolayısıyla Vradiazi albümde sadece Yunan bir parça değil, Blake'in hayatında gerçekten yaşanmış bir Yunanistan deneyiminin yankısı olarak görülüyor. Ardından gelecek You Are My Sunshine adlı parça. İlk bakışta albümün en naif parçası gibi duruyor ama şarkının tarihi oldukça karmaşık. 1939'da Pine Ridge Boys ve Rice Brothers Gang tarafından kaydedilen şarkının gerçek yazarı tartışmalı. 1940'da Jimmy Davis ve Charles Mitchell tarafından yayınlandı. Davis'in Louisiana valiliği ile birlikte şarkı eyaletin kültürel simgelerinden bir tanesi haline geldi. Şarkının görünürdeki güneşli melodisiyle sözlerinin kayıp ve terk edilme duygusu arasındaki gerilim Blake için neredeyse ideal bir malzeme oluşturmuş. Bu parçanın ardından da Midnight March adlı Blake'in bir orijinal bestesini dinleyeceğiz.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz ve bu akşam sizlerle birlikte efsanevi piyanist Ren Blake'in 91 yaşında yayınlanan solo piyano albümünden örnekler dinliyoruz. Albümden sırada yine 3 parça var. İlk dinleyeceğimiz parça klasik bir Noel ilahisi Silent Night'ın yorumu olacak. Ardından Blake'in eski müzikal ortağı ve New England konservatuvarı çevresinden Dominic Eade'in bir bestesi olan Go Gently to the Water'ı ve son olarak da bir Al Green yorumu olan Judy'yi dinleyeceğiz. Ren Blake bir röportajında Al Green'in önemli müzikal kahramanlarından biri olduğunu ve özellikle Let's Stay Together albümündeki Judy adlı birazdan dinleyeceğimiz parçayı sevdiğini anlatmıştı.

Aşağı mahallede Amerika'nın en büyük müzikal hazinelerinden 91 yaşındaki piyanist Rand Blake'in son solo albümü Voices'dan örnekler dinliyoruz. Son olarak bir Al Green yorumu dinledik, Judy. 3 parçayla devam ediyoruz yine albüme. İlk sırada bir Rand Blake bestesi yer alacak. Daha önce Vende ve All That Is Tight gibi albümlerde yer alan How About That adlı parçayı dinleyeceğiz. Sonrasında albümün en ünlü şarkılarından bir tanesi gelecek. Edith Piaf'ın La Vie en Rose adlı parçasının yorumunu seslendirecek Rand Blake. Ve onun ardından da Fats Waller, Harry Brooks ve Andy Razzoff'ın Ain't Misbehavin' adlı parçasının yorumunu dinleyeceğiz. Bu parça 1929'da Hot Chocolates müzikali için yazılmıştı ve ilk döneminde Louis Armstrong tarafından seslendirilip kısa sürede büyük bir hit olmuştu.

Aşağı Mahallede Rand Blake'in Voices başlıklı solo piyano albümünü dinlemeye devam ediyoruz ve programın sonuna kadar 4 parça daha dinleteceğim sizlere bu albümden. İlk dinleyeceğimiz parça ilk anda Blake'in repertuarına en uzak görünenlerden bir tanesi. Aslında 1970'lerde Michael Messer ve Jerry Goffin tarafından yazılmış ve 1978 yılında Marilyn and Billy albümünde McCoo ve Billy Davis Jr. tarafından seslendirilmiş bir parça. Ancak asıl üne kavuşması 1985 yılında Whitney Houston'ın bu parçayı seslendirmesiyle oluyor ve Billboard'larda bir numaraya yükseliyor. Saving All My Love For You. Bu parçanın ardından albümün en güzel küçük sürprizlerinden bir tanesi olan The Bebopper adlı parçayı dinleyeceğiz. Parça Charles Mingus'ın 1953'teki debut kayıtlarında ve The Gordons ve Hank Jones Trio tarafından seslendirilmiş. Blake ilk olarak bu parçayı Frank Carlberg'le 2010

16'da kaydetmiş ve o kayıtta parçayı bluesvari ve hafif hafif yürüyen bir anı gibi tanımlamıştı. The Bebopper'ın ardından You'll Have to Swing It Mr. Paganini adlı parça gelecek. Sam Kozlov tarafından 1936 tarihli Rhythm on the Range filmi için yazılan bir parçaydı bu ama caz tarihindeki asıl ününü Ella Fitzgerald'ın yorumları üzerinden kazandı. Fitzgerald 1952'de bu parçayı kaydetti ve doğaçlama scat vocal becerisinin en ünlü örneklerinden bir tanesi haline getirmişti. Blake'in burada Ella'ya gönderme yapması çok yerinde çünkü albümün tamamında ses teması konuşuluyor ve Ella Fitzgerald da insan sesini adeta bir enstrümana dönüştüren müzisyenlerden bir tanesi. Ve son olarak da albümün kapanışında yer alan The Thrill Is Gone adlı parçayı dinleyeceğiz. Burada önemli bir ayrıntı var. Blake'in seçtiği şarkı çoğu dinleyicinin aklına ilk gelen B.B. King şarkısı değil. Bu parça Ray Henderson ve Lew Brown tarafından yazılan 1931'de Broadway revüsü George White Scandals içinde seslendirilen çok daha eski bir şarkı. Yani Blake albümü Thrill Is Gone cümlesiyle kapatırken çok daha eski bir Amerikan popüler müziği geleneğine dönüyor.

0: Aşağı Mahallede bu akşam sizlerle birlikte 91 yaşındaki piyanist Ren Blake'in son solo piyano albümü Voices'dan örnekler dinledik. Bu albümde sanatçı Puccini ile Al Green'i, Ray Charles'la Yiddish müziğini, Laura Nyro'yla Fats Waller'ı, Whitney Houston'la Robert Beat Williams'ı, Ella Fitzgerald'la Yunan Laiko müziğini yan yana getirmişti. Ve bunları bir araya getiren tür değil ses olmuştu Voices adlı albümde. Ve böylelikle bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer program hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Instagram ya da Twitter'daki Asagi Mahalle hesaplarını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.

0: Yörünge her cumartesi saat 20'de Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
1: Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.

0: Merhaba herkese. Apaçık Radyo'da. Mint başladı. Ben Efkan Kulan.
1: Ben Mertem Can. Evet, ruhi suyla başladık. Pek böyle şeyler yapmayız Mint olarak ama bu hafta Türkçe plaklara yer vereceğiz. Bir nedeni var elbette. Bu hafta sonu Kadıköy'de 10. yılını kutlayacak olan plak günleri başlıyor. Hafta sonu boyunca devam edecek. Bir sürü etkinlik olacak. Ve hani bu yılki plak günleri de Esin Avşar'ın anısına düzenleniyor. Dolayısıyla da Esin Avşar üzerinden biraz hani o minvalde elimizdeki plakları paylaşalım istedik. Bunun ilki de Ruhi Su. Tabii ki hani Türk müziğinin, Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden biri. Aslen bir opera sanatçısı, bas bariton. Ama sonrasında kendini halk müziğine adıyor. Ve gerçekten de kitleleri, hani halk müziği önemli bir şekilde tanıştıran ilk insanlardan biri. Özellikle aydın kesimine halk müziğini dinleten kişi olarak da hani adı geçer sürekli. Durum öyle. Ne
0: Durum
1: diyorsun
0: öyle,
1: Efkan?
0: evet. Evet, yani çok değerli bir sanatçı Türk halk müziği için ve aslında senin de vurguladığın gibi opera sanatının da aslında Türkiye'de gelişmesinin, temellerin atılmasının önemli figürlerinden bir tanesi. Orada da katkısı çok büyük. Fakat sonra kendini aslında, türkülerin, halk müziğinin yaygınlaşmasına adıyor. Bu uğurda işte bakıyorum pek çok işte 20'ye yakın 45'lik plağı var. Ondan sonra 11 tane de işte uzun çalar albümü oldu yani belirtiliyor. Böyle ve işte senin de vurguladığın gibi türkünün yaygınlaşması işte şehrin aslında kültürün içine yerleşmesi, benimsenmesi, Anadolu kültürünün özümsenmesi, türkünün sevilmesi için önemli katkılar yapmış birisi. Hepimiz için böyle bir arada başvurulması, o duygunun yaşanması için plaklarına, işte CD'lerine, kasetlerine böyle başvurulması gereken elbette bir isim. Ruhi Su.
1: Evet. Sonrasında tabii ki Dostlar Korosu üzerinden halk müziğinin çok sesli bir hale getirilmesinde de çok önemli katkıları olmuş. Büyük bir usta. Nur içinde yatsın
0: Evet.
1: ne diyelim. Biz bunu
0: Evet.
1: bir harikulade bir 7 inç plaktan çaldık. 70'lerde çıkan İmece plakları üzerinden çıkan bir seri var. Ve ilk önce 4-7 inç plak olarak çıkıyor. Ondan sonra arkasından başkaları da geliyor. Ben bu dördünü Billy'den yıllar önce Bozcaada'da da bir böyle antikacıda buldum. Ve inanılmaz kelepiri bir fiyata. Ama yani kapak ve plak kondisyonu yani dersin ki near
0: Çok
1: mint.
0: iyi
1: Öyle böyle değil.
0: saklanmış.
1: Öyle böyle değil. Yani gerçekten ben bir Türkçe 7 inç plakta 45'likte bu kadar iyi kondisyon görmedim bugüne kadar. Özellikle de kapak anlamında.
0: Tabii kapak anlamında.
1: Aynen.
0: Kapak arayan
1: Evet.
0: çoktur mesela yerli 45'likler.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Yani
0: Belki de
1: o
0: böyle
1: konuda çok
0: katılımda
1: ciddi
0: olduğu için.
1: sıkıntılıyızdır ülke olarak.
0: Evet.
1: Özellikle de hani 7 inçlerde. Gerçi uzun çalarlarda da çok farklı değil durum ama böyle gerçekten hani nemden, barındırıldığı yerden vesaireden iyice yıpranmış, parçalanmış vesaire falan şeylerdir. Ama bu dört flak gerçekten olağanüstü bir kondisyonda. Özellikle kapakları itibariyle. Kapakları da güzeldir. Çok güzel fotoğraflar vardır. O yüzden de benim arşivim içinde çok önemli bir yeri olan dörtlü single.
0: Evet.
1: Dolayısıyla onlardan biriyle başlamış olduk.
0: Bu gibi şeyler aslında şans. Yani
1: Tabii
0: özellikle de
1: tabii.
0: yerli 45'likler söz konusu olduğunda büyük şans olduğu söylenebilir. Çoğu zaman yani kapaksız olarak da satıldığı hep görülür yani yerli
1: Tabii.
0: 45'liklerin.
1: Bende de
0: Değil
1: çok var
0: mi?
1: onlardan.
0: Değil mi? Evet. Yani Dolayısıyla sana çok iyi denk gelmiş. İyi, hiç olmazsa plak sever gerçekten bunun kıymetini bilecek birine denk gelmesi de iyi olmuş.
1: Ya da bir yerlerde unutulmuş. Çünkü yani aldığım fiyat da çok komikti. Yani bugünün parasıyla belki 200-300 lira falan dördü için.
0: Aa,
1: Tabii
0: öyle bir para.
1: tabii. Aynen. Yani çok çok acayipti. Gerçekten gözlerime inanamamıştım. Ve tabii ki
0: Evet.
1: hemen şey yapmıştım yani. Durum böyle.
0: Seni gidiyor.
1: Ya, abi bulunca yapacaksın. Çok
0: Bulunca tabii
1: eşeceksin.
0: canım. Bir de yani o
1: Yani.
0: artık almayanı dövecekler
1: Tabii
0: şeklinde
1: canım.
0: bir
1: Tabii.
0: parayla satıldığı için elbet vardır.
1: Tabii aldığım dönemde plak furyası tekrardan başlamış değildi henüz. O yüzden de plak alan kişi yoktu. Bir de yani Bozcaada'da da kim şey yapacak gerçekten de. Hani İstanbul olsa biraz daha farklı olurdu belki ama bu plak furyası böyle tekrar alevlenmemişti. Hani 2000'li yılların
0: Evet.
1: başlarında falan diye hatırlıyorum.
0: Başlarında.
1: Öyle
0: Ya
1: olunca da
0: benim de
1: yani.
0: öyle evet aldıklarım var. Böyle hani o zamanlar 5 liraya falan böyle. Daha çok böyle şeylerde sahaflarda falan kalıyordu
1: Tabii.
0: plaklar. 5'likler. Ondan sonra da ne bileyim çizgi roman satıcılarının işte böyle yerdeki bir takım böyle kutularında şurada burada oralardan böyle 5 liraya 10 liraya falan filan alıyorduk yani. Ben hani Türkçe plaklardan Nur Yoldaş Sultaniye'ye 5 liraya aldım hatırlıyorum. Gayet iyi bir kondisyonda. Kapağı da fena değil. Ne bileyim yine Michael Jackson işte Moonwalker'ı 10 liraya mı ne falan aldım hatırlıyorum. Ama yani o zaman dediğin gibi şey değildi. Böyle yükseliş henüz başlamamıştı. O fiyatları alınabiliyordu. Sonra tabii trend oldu. Bu işler değişti. Neyse. Plak günleri de tabii ki başlıyor. Biz ikimiz de gidemiyoruz bu arada. Programı yapıyoruz ama biraz da gidememenin acısıyla programı bu hafta yapıyoruz. Plak günlerinde ben genelde gitmeye çalıştım. Özellikle tabii şeyde Kadıköy yakasında oturan birisi olarak çoğunluğuna gittim diyebilirim. Bu sene artık böyle oldu. Bu sene gidemiyoruz. Seneye belki kısmet diyelim.
1: Evet.
0: Ama
1: Ben de
0: güzel bir program var gerçekten.
1: evet. Ben de fiziki koşullar nedeniyle biraz uzak kaldığım için
0: Ben de tabii.
1: gidemeyeceğim. Ama giden herkese selam olsun. Bütün tezgahçak olan arkadaşlarımıza selam olsun. Ve orada yer alacak, etkinliklerde yer alacak arkadaşlara da kocaman sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Pazar günü Abdülika'nın bir şeyi var galiba, imza günü var.
0: İmza günü var. Evet, onda kitabı çıkıyor. Çıktı yani. Çıkıyor şey.
1: Evet, yeni çıktı. Dolayısıyla da o hani güzel bir etkinlik olacak diye düşünüyorum. Başka şeyler de var ama çok da fazla bilgi arayamadım. Biraz sonra değil yani, bilmiyorum sende var mı bende.
0: Ya ben de bir bakmaya çalıştım ama şarkı aralarında istersen yeniden bir kontrolümüzü yapalım. Abdül ben de söyleyecektim. Çünkü kendisi de şeyde Instagram'da, sosyal medyada bunun tanıtımını yaptı. Yani iyi de yaptı. Yine tabii ki kendine özgü çizgileriyle farklı bir yeri olan kitap olacak. Gitaristler kitabıymış, onu söyledi. Elbette eminim. Hem okuması hem de o çizgilere bakması son derece keyifli olacaktır.
1: Evet, kesinlikle. Şimdi biz tekrar plaklara dönelim. Hani madem bu yıl Esin Avşar Anısı'na düzenleniyor 10. plak günleri, biz de Esin Avşar'ı bir konuk edelim. Şimdi burada aslında şöyle bir durum oldu. Hani onu da izah etmekte fayda var. Sana da ilk listede öyle yollamıştım. Sanatçının Kaderi 76 tarihli. Onun 7. onun 45'liği var bende ve onu çalmak istiyordum. Ancak çok kötü durumda plak. Hatta ucundan kırılmış. Ses inanılmaz kötü. O yüzden de hani bunu kaydedip yollayacak bir durum kesinlikle yoktu. O yüzden de onu ekarte etmek zorunda kaldım büyük bir üzüntüyle. Ancak
0: Evet.
1: başka bir Esin Avşar şarkısı var arşivde. O da şöyle Anatolia Rocks diye böyle şey Yunanistan basınlı öyle bir şey galiba. 2009 yılında bir derleme çıkmıştı. Derleyen de DJ Fabio diye bir şahıs. kim olduğunu bilmiyorum. Ama çok güzel bir derlemedir. 68-83 arası. 83 tarafı da sadece Fikret Kızılok'tan kaynaklı. Ki onu da çalışan zamanımız izin verirse. İşte Edip Akbayram'a Üç Hürriyetler var. Cem Karaca var. Mustafa Özkent falan. Galatasaray Lisesi'nin şeyi var. Hatırlarsın bir dönem şey olurdu. Liseler arası müzik yarışmaları
0: Tabii,
1: olurdu.
0: tabii.
1: Ve Milliyet galiba bunları sponsor veya bunları düzenlerdi ve Milliyet de bunları plak olarak yayınlardı. Mesela Discogs'a baktığınız zaman bulursun işte San Josef'in onun bunun vesaire falan. Mesela o tarihler 76 zannedersem o da. Galatasaray Lisesi'nin de bir kaydı var mesela enteresanı. Ama biz buradan elbette Esin Avşar'ı çalacağız ve herhalde en bilinen şarkılarından biri olsa gerek Zülf'tü.

0: Dürtü, Essien Hoffschild, 1976 o dönemin büyük hitlerinden biriydi. Hatta galiba Essien Hoffschild versiyonundan bir sene önce Ali Rıza Gündoğdu versiyonu çıkmıştı. Ve onu da mesela bende 45'liği var ayrıca. Ve ertesi sene 76 yılında da Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde yer verilmişti.
1: Değil
0: Hani
1: mi?
0: klasik hani o filmler şeyle biter ya, yıl sonu gösterisiyle.
1: Evet.
0: Orada mesela Zülfü de vardı. Hemen hani onu da hatırlayıverdim. Ama biz Esin
1: Doğru.
0: Avşar versiyonunu çaldık. Esin Avşar'la benim başka bir hukukum daha vardır. O da annem üzerinden. Annemin de ismi Esin. Ve bunlar arkadaştılar. Arkadaşlıkları da şeye dayanıyor. Şimdi burada bir Ankara bağlantısı yapmak lazım. Ruhusu Ankara Konservatuvarı'ndan mezundur. Esin Avşar da Ankaralıdır. Daha doğrusu babası diplomat. O yüzden çok fazla yurt dışında yaşamışlığı var ama TED Ankara Koleji mezunudur. Ve sonrasında yani sadece müzik değil, sanatın birçok alanında aslında faaliyet göstermiş bir sanatçımızdı. Özellikle tiyatro tarafında. Ve tiyatro tarafında da ne zaman? 64 senesinde Türkiye'nin ilk özel tiyatrolarından biri olan meydan sahnesinde, Ankara meydan sahnesinde bir oyuna konuk oyuncu olarak katılıyor bir sezon boyunca. Ve oradaki ana başrol oyuncularından biri de benim annem, Esin Avcı. Ve dolayısıyla bir sezon birlikte oynuyorlar. Buradan bir arkadaşlık var. Poker Partisi oyunu. Kartal
1: Çok
0: Tibet,
1: güzel.
0: Esin Avcı, Esin Avşar ve Yılmaz Guruda. Ve elbette işte tiyatronun sahibi Çetin Köroğlu falan da var oyunun içerisinde. Dolayısıyla da
1: Evet.
0: arada böyle görüşürlerdi ve ben de küçük bir çocuk olarak yanlarında böyle dolanırdım. Hatta oğlun da ismini hatırlamaya çalışıyorum şimdi ama hani onunla da böyle bir muhabbetimiz falan vardı. Dolayısıyla bir ilişkim de var benim Esin Avşar'la özel olarak. Hani onu da yeri gelmişken paylaşayım
1: Evet.
0: istedim.
1: İyi yaptın, iyi yaptın. Ben bu arada programla ilgili bazı bilgiler buldum. Şimdi sen bir şey daha söyleyecektin galiba.
0: Yok yok hayır. Lafını bitirdim
1: Paylaşayım
0: ben.
1: mı yoksa hani
0: Paylaş
1: şarkı?
0: paylaş.
1: Tamam. Şöyle, şimdi 12 Eylül işte yarın Cumartesi günü Kurtağan Express'in bas gitaristi Ahmet Güvenç ve Esin Afşar'ın kızı Pınar Afşar. Yani bu programı da söylememiz gerekiyordu bizim özellikle seninle beraber çünkü hani yakın arkadaşımız Murat Beşer'in moderatörlüğünde işte Sesin Hafızası, Esin Avşar ve 60'lardan 80'lere Türkiye başlıklı bir söyleşide bir araya geleceklermiş. Ondan sonra Murat pazar günü yine var saat 4'te öğleden sonra işte Abdülkan'ın işte katıldığı yine bir söyleşinin moderatörlüğünü yapacak ve Gitaristler Tefrikası kitabın adı da oymuş bu arada. Demin gitaristler dedik ama şimdi tamamlamış olduk. Böyle bir söyleşi yine olacak. Ondan sonra imza günleri var. İşte Cenk Erdoğan'ın imza günü var. Caz müzisyeni, besteci. Selen Gül'ün yine imza günü var. Nilüfer Verdi'nin, Ercüment Orkut'un, ondan sonra Sibel Köse'nin, İmer Demirer'in, Onur Nevşehir'in ve yine müzisyen Coşkun Demir'in imza günleri olacak. Bu anlamda bayağı bir şey,
0: Bayağı bir dolu
1: zengin bir
0: program.
1: imza günü
0: Evet.
1: programı olduğu gözüküyor. Yani insanları çekecek bir programı var. Pazar günü de 15'te Bulutsuzluk Özlemi albüm imzası yine
0: Vay.
1: varmış. Tabii.
0: Bayağı
1: Akşam
0: bir
1: da
0: tıktım
1: tıklım
0: tıktım olur.
1: tıklım olur. Akşam da 6 ile 7 saattir arasında Ayşe Tütüncü müzikseverlerle buluşacak diye yazıyorlar. Onun da bir konseri olacak. Dinletisi olacak anladığım kadarıyla. Dolayısıyla 2 gün boyunca dolu dolu bir program var.
0: Süper,
1: Bremer
0: muhteşem.
1: haklısına buradan biz de duyurmuş olalım.
0: Evet.
1: Öyle.
0: O zaman tekrar müziğe dönelim. Bu sefer Tanju Okan pick-up'ta yerini alacak. Enteresan bir 45'lik bu. Yani şey, bir sürü tabii ki ilk akla gelecek olan başka Tanju Okan şarkıları var elbette. Ve onların bazılarının bende de single'ları var ama bu yani benim çok şey ilgimi çeker. Yani bu enteresan gelir gerçekten içeriğiyle vesairesiyle. İlk önce bir şarkıyı çalalım, sonra da niye öyle
1: Tamam.
0: düşündüğümü aktarayım. Evet, Tanju Okan'dan geliyor. Benim halkım.

0: Benim halkım Tanju Okan. Tabii ki Tanju Okan da yani Türk pop tarihinin en güçlü, en olağanüstü eril vokallerinden biriydi. Gerçekten de olağanüstüdür. Yani ben vokal anlamında Tanju Okan'ı ve Cem Karaca'yı tek geçerim. Türk müziği içeri, Türk pop müziği içerisinde. Bilmiyorum senin farklı bir düşüncen var mı bu
1: Yok,
0: konuda?
1: çok doğru. Yani, çok doğru. Şimdi yanına kimleri ekleyebiliriz o anlamda hemen hatırlayamadım ama kesinlikle katılıyorum. Tanju Okan'ı zaten insanın yeniden dinleme isteklerinden bir tanesi bu sesinin kendine özgürlüğünden, güçlülüğünden, kendine özgü yapısından kaynaklanıyor. Elbette hani harika şarkıları var ama o şarkıları da söyleyen böyle kocaman bir ses var.
0: Aynen, kocaman bir ses gerçekten de.
1: Dolayısıyla yani bu çok çok özel birisi. Daha çok da şey yapabilirmiş gerçekten. Ama
0: Evet,
1: hattıkları
0: ömrü
1: bile
0: çok kısa oldu maalesef.
1: kısa oldu maalesef. Evet, yani öyle bir şanssızlık oldu ama ama ben de çok severim gerçekten.
0: Şimdi plak bana çok enteresan geliyor çünkü böyle marş gibi bir şarkı. Ve aslında da bestecisi Enrico Macias. Ve böyle insanlık adına yazdığı bir şarkı, yaptığı bir şarkı. Türkçe'ye Mehmet Teoman uyarlamış. Ama böyle gerçekten hani gurur dolu, hani milli duyguların böyle kabardığı bir şarkı. Böyle çok yüksek bir şarkı o anlamda. O yüzden de bana enteresan gelir. Yani böyle bir hani acaba... Çünkü dönem 75 senesi, Diskotür'den yayınlanmış plak. 75 senesi de enteresan bir sene Türkiye siyasi tarihi içerisinde. İşte Milliyetçi Cephe var, hükümeti var. İşte Adalet Partisi ile başka sağ taraftaki işte MHP gibi vesaire partilerin ittifak yaptığı, koalisyon kurduğu. İşte Demirel var ve sağ sol kutuplaşmasının böyle iyice kaynadığı yıllar bir yandan da. Dolayısıyla da orada böyle bir nasıl bir mesaj var hep merak etmişimdir. Yani daha çok birlik olmaya, kardeş olmaya yönelik bir şey var yoksa bir siyasi tavır mı söz konusu? O hep böyle zihnimi kurcalamıştır bu şarkı itibariyle. O yüzden de böyle hep böyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Acaba niye bu şarkı yapıldı?
1: Ben şöyle düşündüm. Şimdi yaptığı vurgular, şarkının temposu, işte vokalin o şeyi gücü. Sanki böyle bir siyasi yanı varmış gibi hissettiriyor insana ama şöyle bir daha bir baktığında aslında böyle biraz daha Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısına doğru hani oraya
0: Değil mi?
1: doğru bir köprü kuran bir içeriği olduğunu da görüyorsun. Ama bu şey değil yani bu iyi de geliyor. Bu arada yani o yıllardaki tabii ki şeyi belki insanlar ne düşündü bilmiyorum. Çünkü bunun daha böyle dolu dolu siyasi mesajlı örneklerine alışık insanlar. Hani düşündüğümüzde bu belki biraz naif kalmış olabilir ama öyle bir söylüyor ki sanki onlardan daha böyle
0: Değil mi?
1: alıp başını gidermiş gibi bir hali var.
0: Doğru diyorsun.
1: Evet.
0: Evet. El Ruhusu'yla başladık. Esin Afşar'la devam ettik. Tanju Okan'la başladık. Yine bir Tanju Okan. Şimdi bu single'ın B yüzünü çalacağız. Bu da enteresan ve hatta biraz da komik bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Biz doğuştan sanatçıyız.

0: Anju Okan, çıtır çıtır cızır cızır bir plaktan dinledik. Biz doğuştan sanatçıyız ama hani sanatçı tanımı da biraz enteresan ve komik. İşte eğlenmeyi biliriz, dans ederiz, kah güleriz, kah ağlarız falan böyle bir hani şey. Sanatçıyı böyle mi tanımlarsın da çok emin değilim ama o anlamda da enteresan bir şarkı gerçekten de.
1: Evet.
0: Ve evet,
1: Tamam.
0: programa
1: Devam edelim.
0: 70'ler ağırlıklı Türkçe pop veya Anadolu rock karakteriyle devam ediyoruz. Şimdi sırada Üçürel var. Üçürel de elbette o döneme damgasını vuran çok enteresan, çok iyi, çok fazla ses getirmiş gruplardan biri. Hürel kardeşler. Ve orada da şey bir dönem baskı yine bir 45'lik var. Kapağı yok. Birçok şey Türkçe
1: Tabii
0: plakta
1: canım,
0: olduğu
1: yani
0: gibi.
1: bende öyle çok var yani, kapaksız ve şey kondisyonu düşük Türkçe 45'lik, bu da onlardan
0: Aynen.
1: biri olsa gerek.
0: Evet. Kondisyon fena değil burada. Ama şey demişken Tanju Okan planına bir gönderme daha yapmak istiyorum. Onu da şeyden almıştım. Beyoğlu'nda eskiden tezgahta yani arabada plak satan bir adam vardı. Plak ve kitap satan. Böyle ara sokaklarda falan dolaşırdı. Ve gerçekten böyle arabalı tezgahta şey plak satıyordu adam o açık havada. Ve oradan almıştım bunu. Onu hatırladım şimdi. Onu da ekleyeyim. Neyse. ama Üşüren ve tabii ki yine onların çok bilinen şarkılarından biri geliyor. Ağlarsa anam ağlar.

0: bam diye bir son vuruş yapar. O kısmını çok severim gerçekten
1: Güzel şeylerin,
0: de. Bu arada şarkı da Feridun Hürel tarafından yazılıyor. Kendi annesiyle alakalı bir şarkı. Rize'ye gitmişler bir zamanında. Ondan sonra memleketleri. Ve o dönem ilk kez annelerinden ayrı kalmışlar. Ve o esnada bu şarkıyı yazmış. Sonrasında da 1973'te yine Disko Türü'den yayınlanmıştı. Dolayısıyla böyle enteresan bir şey de var. Hikayesi de var bu şarkının. Diyerek
1: Trabzon'da
0: bunun...
1: kuruluyor değil mi bir,
0: Efendim?
1: yani Trabzon'da kuruluyor aslında hikayeleri bir Rize'ye
0: Galiba.
1: gidip Trabzon'da kuruluyor. Tabii ki İstanbul'da büyüyor. Pek çok isim değişikliğinden sonra Üçürel ismini alıyorlar aslında. Farklı gruplarla, isimlerle, işbirlikleri, projeler vesaire farklı olduktan sonra aslında Üçürel ortaya çıkıyor. Yine grup müziğinin aslında öncülerinden Türkiye'de.
0: Aynen.
1: Onu söylemek lazım.
0: Hatta zaten
1: Önemli bir oluşum.
0: tabii zaten daha öncesinde Selçuk Alagöz Orkestrası'nda çalıyorlardı. Oradan
1: Evet,
0: ayrılıp
1: evet.
0: gruplarını kurdular. Yani dolayısıyla da bayağı bir hikaye var. Öncesinde de İstanbul Dörtlüsü var, Oğuzlar var vesaire böyle farklı farklı isimlerle hani 60'ların
1: Evet.
0: ortalarından biri müzik yapmaya başlamışlar. Gerek bu single'ın bu teklinin arkasına geçelim ve Karayazı gelsin.

0: yapısına da çok uygun. O cızırtılar hiç rahatsız etmiyor. Ben ya yani bu şarkı da mesela hem dönemin çok iyi örneklerinden bir tanesi. O işte mesela Anadolu pop mu deriz, işte o dönemin Türkçe pop rock'ı mı deriz falan. Mesela onu çok iyi temsil eden bir şarkı. Yani o dönem nasıl bir müzik yapılıyormuş işte diye şöyle bir araştırma yapılsa işte örnek gösterecek şarkılardan bir tanesi ki bayağı bir şeyi temsil etme gücü var. Dolayısıyla ben mesela bu yapıdaki şarkıyı o dönemlerde böyle bunun gibi çok şarkı var. Cem Karaca'nın falan şarkıları da var. Böyle bir hani akışta giden böyle bir yavaşlıkta giden onları da çok severim. O yüzden bu şarkıyı dinlemek de iyi geldi.
1: Evet. Güzeldir gerçekten de, yani bir karşılığı vardır ve hani dinletir kendini, şey yapmaz. O anlamda evet, iyidir. Şimdi geliyoruz bir başka efsaneye. Selda Bağcan. Ve onun ilk dönemlerinden bir şarkı çalacağız. Bir Aşık Mahzuni bestesi. Sonrasında İşte Selda Bağcan tabii ki bir sürü, yani o dönemin büyük ozanlarını çok fazla zaten şey yapmıştı, alıp coverlamıştı. Bu da Aşık Mahzuni'nin en güzel şarkılarından biri, türkülerinden biri elbette. İnce ince bir kar yağar.

0: Karayazı. Üç üren önce ağlarsa anam ağları yer vermiştik. Sonra da Karayazı'yı çaldık sizler için.
1: O da bir güzel çızır dedi.
0: Aynen.
1: Ama
0: Olacak bu kadar.

0: Evet, Selda Bağcan'dan geldi. İnce ince bir kar yağar. 1975 yılında yayınlanmıştı yanlış bilmiyorsam. Türkülerimiz albümü ilk defa yer almıştı. Ondan sonra tabii ki bir sürü farklı yani Selda Bağcan derlemesinde kendine yer buldu. Evet, şimdi yavaş yavaş programın sonlarına doğru geliyoruz. Hani bunları çalarken tabii ki Erkin Baba'ya yer vermemek olmaz.
1: Tabii.
0: Onun da enteresan bir kaydı var. İlk albümü, kendi ismini taşıyan ilk albümden bir şarkı çalacağız. Silinmeyen Hatıralar. Şimdi çok çok arabesk bir şarkı. Ve tabii ki biliyoruz ki Erkin Koray arabeske çok fazla sırtını yaslamış bir sanatçı. Ama bu özellikle de enteresan çünkü şarkının yazarı Rüştü Demirci. Full arabesk için hani şarkı yazmış bir isim. Yani genelde işte hani Orhan Gencebay'dan almışlığı vardır, şudur budur falan ama böyle bir besteciyi hani bulup ondan alması çok enteresan gerçekten de. Öyle de bir özelliği var. Mesela işte bu Rüştü Demirci Müslüm Gürses için çok fazla çalışmış, Ümit Besen için çok fazla şarkı yazmış vesaire bir isim. Dolayısıyla o janr içerisinde de önemli bir yere sahip şarkı yazarı olarak. Ama tabii ki Erkin Baba bunu kendi formatında ama aynı arabesklikte ele almayı başarmış. Evet, Erkin Koray'dan geliyor. Silinmeyen Hatıralar.

0: Erkin Koray'dan geldi Silinmeyen Hatıralar. Sene 73'tü. Ve programın sonuna geldik. Fikret Kızılok'tan Sevda Çiçeği çalmak istiyorduk ama zaman el vermeyecek. O yüzden de son şarkımızı Timur Selçuk Orkestrası ile tamamlayacağız, bitireceğiz. Çalacağız. Timur Selçuk Orkestrası'nın da sadece bir tane albüm var. Sonra da o orkestra dağıldı. 74 senesinde çıkan tek bir albümleri var. Ve oradan bir instrumental şarkı gelecek. Panayır Günü. Evet, ben Mert Emcan.
1: Ben Efkan Kula. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Plak günlerine, Kadıköy'deki plak günlerine gidecek olan müzikseverlere de keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Harici bellek.
3: Şarkılarla dünya tarihi.

0: Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.
1: Cumartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Hazırlayan ve sunan Tim Hallam.
1: Cumartesi 18'de Apaçık Radyo'da.
2: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
3: Apaçık Radyo.
4: Grounded.
5: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

Apaçık Radyo'da Grounded başladı. 11 Eylül Cuma takvimler duygu radyolarınızda gece yarısına kadar her hafta olduğu gibi. Philadelphia'dan The Wonder Years'da açılışı yapan Old Friends Like Lost It, Eylül 2022 tarihli The Hum Goes On Forever albümündendi. Bu hafta Grounded'ı Will Yip'e ayırıyoruz. Bilmeyenleriniz için kısaca tanıtmak gerekirse, Will Yip, Philadelphia'da Studio 4'u işleten 1987 doğumlu Çin-Amerikalı bir prodüktör, mühendis ve davulcu. Brooklyn'de doğdu, Philadelphia'da büyüdü. 12 yaşında bir ev stüdyosuna girdiğinde her şey değişti. Temple University'de okurken Studio 4'da stajyer oldu. 2013'te stüdyonun ortak sahibi oldu. Kendi sözleriyle, "Ben ses adamı olmak istemiyorum, şarkı adamı olmak istiyorum." Hip-hop'tan hardcore'a, indie rock'tan shoegaze'e kadar uzanan bir katalog kurdu. 60'ın üzerinde Billboard'a giren albüm, 2026'da Turnstile'ın Never Enough albümüyle Grammy kazandı. İşte biz bu gece o kataloğu kurcalayacağız. Baştan belirteyim, biraz emo ve post-hardcore ağırlıklı bir liste olacak bu gece, benden söylemesi. Sırada şimdi iki şarkı var. Santa Cruz'dan Skull dinleyeceğiz. Not Hell Not Heaven, Are We All Angels albümünden Nisan 2025'te Dead Oceans etiketiyle yayınlanmıştı bu albüm. Vokalist Cat Moss albümü yazarken sağlık sorunları yaşıyordu. Grup yapım aşamasında Will Yip'in kapısını çaldı. Will Yip'e göre her şey doğru yerde ama yanlış sırada diyerek albümü yeniden yapılandırdı. Ardından Nashville'den de Spitz radyolarınızda olacak Pop Punk Anthem, Sorry for the Delay dinleyeceğiz. Something to Consume albümünden, Third Man Records'dan çıkan 2025 tarihli bir albüm bu. White Stripes'dan bildiğimiz, yakın geçmişte İstanbul'da da ağırladığımız Jack White'ın plak şirketinden çıkan nadir bir punk albümü bu ve yine Studio 4'da kaydedildi. Grounded başladı, hepiniz hoş geldiniz.

Pop Punk Anthem Sorry for the Delay radyolarınızdaydı. Apaçık Radyo'da Grounded ve Lip'in elinden çıkan albümlere adanmış bir seçkiyle devam ediyor. Şimdi Baltimore'a geçiyoruz. Turnstile dinleyeceğiz ama YP'ye Grammy kazandıran Never Enough'ı değil, grupla ilk çalışmaya başladığı albüm olan Time and Space'i karıştıracağız. 2018 yılındayız ve Lip bu albüm için şöyle demiş: Turnstile bana demolarını gönderdi. Tamamen farklı şeyler yapmak istediğimi biliyordum. Diplo'yu bile aynı albüme soktuk. Psikedelik unsurlar ekledik. Kimse böyle bir hardcore albümü beklemiyordu. Time and Space Turnstile'ın majör bir plak şirketinden çıkardığı ilk albümü oldu. Roadrunner'dan çıktı bu albüm ve birden dünyanın konuştuğu grup haline geldiler. Ardından yine Baltimore'dan Angel Dust radyolarınızda olacak Ready to Receive'yi dinleyeceğiz. 2016 tarihli albümlerinden. Will Yip bu albümde sadece prodüktör değil, aynı zamanda davulcu olarak da yer aldı. Angel Dust, Brandon Yates ve Daniel Fang'in Turnstile'la aynı anda yürüttükleri bir projeydi. Ancak Turnstile'ın ivmelenmesiyle de Angel Dust'a sırayla veda ettiler diyebiliriz. Grounded devam ediyor.

Angel Dust, Ready to Receive You radyolarınızdaydı. Will You Prentice'in de Grounded devam ediyor. Şimdi yine sırada iki şarkı var. İpin yetiştiği yer olan Philadelphia'ya geri dönüyoruz. Benim çalmaktan, dinlemekten ve dinletmekten asla sıkılmayacağım bir grup yerini alıyor şimdi Grounded'da. Bildiniz, Title Fight. Grubun 2012 tarihli ikinci stüdyo albümü olan Floral Green'i karıştırıyoruz. Aslında Yip bir önceki albümleri Shed'de de çalışmıştı ama ses mühendisi olarak yer alıyordu. İkinci albümde tüm yapım sürecini üstlendi. Title Fight, Philip'in kariyerini şekillendiren en önemli gruplardan biri aslında. Yip bu albümü yapana kadar daha çok lokal Philadelphia sahnesiyle çalışıyordu. Floral Green onu ulusal ölçekte tanıtan bir albüm oldu. Bandcamp'in Philip'in en iyi 10 albüm listesinde de bu albüm birinci. Numb But I Still Feel It dinleyeceğiz. Ardından Doylestown, Pennsylvania'dan Daylight yerini alacak Damp ile 2012 tarihli The Difference in Good and Bad Dreams EP'sinden. Bu EP Jacob Clark'ın Lonely Road stüdyosuna kaydedildi. Philip sadece vokalleri Studio 4'da yaptı. Ama Daylight, ki sonradan Super Heaven adını alan bu grup, bir yıl sonra ilk albümleri olan Jar'ı tam anlamıyla Philip prodüksiyonuyla kaydetti. Grounded devam ediyor.

Daylight Damp radyolarınızdaydı. Emo Revival dendiğinde ard arda sıralanan grupları dinlemeye devam ediyoruz Grounded'da. Willie Pinel'inden çıkma albümler aynı zamanda bunlar. Şimdi sırada 3 şarkı var. Scranton, Pennsylvania'dan Tiger Show burada olacak ilk olarak. 2014 tarihli Charmer albümünden Slow Come On dinleyeceğiz. Run for Cover etiketiyle yayınlanmıştı bu albüm. Tiger Show'un orijinal kadrosuyla yaptığı son çalışma. Kurucu üye Adam McAlvey albüm çıkmadan önce gruptan ayrılmıştı ama yine de kayıt sürecine katıldı. Yip bu albümle birlikte Atlantic Records'un imprinti Black Cement'ı kurdu. Tiger Show'un sonraki albümü Spin de bu şirketten çıktı. Ardından Toledo, Ohio'dan Stizum burada olacak. Yine Run for Cover etiketli bir albüm Youth'dan The Summer dinleyeceğiz. 2013 yılına gidiyoruz. Yip bu albümü Şubat 2013'te Studio 4'da daha önce Title Fight ve Circa Survive'la çalıştıktan hemen sonra da kaydetti. Youth, Emo Revival'ın en önemli albümlerinden biri sayılıyor. Son olarak yine Scranton'dan The Menzingers'ı yerine alacak 2017 tarihli After the Party albümünden albüme adını veren şarkıyı dinleyeceğiz. Grup bu albüm sürecinde 5 hafta boyunca Studio 4'a kapandı, Yip'le birlikte yazdı ve albümü yeniden düzenledi. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor.

The Menzingers, After the Party dinledik. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor ve şimdi sırada yine iki şarkı var. Orange County, California'dan Moments'ı ağırlıyoruz ilk olarak taze taze yayınladıkları albümleriyle. Happier Now, Fearless Records'dan 4 Eylül 2026 tarihinde çıktı. Grubun dördüncü albümü bu, yine Willie prodüksiyonu. Vokalist Patrick Miranda, Will grubumuzun beşinci üyesi, sesimizi her seferinde bir adım öteye taşıyor diyor. Bu albümden This All Me dinleyeceğiz. Ardından yine Doylestown, Pennsylvania'dan Balance and Composure Parachute radyolarınızda olacak. 2013 tarihli The Things We Think We're Missing albümünden bu şarkı. Bu albüm Billboard 200'de 51. sıraya kadar yükseldi. Bağımsız bir plak şirketi için o dönem çok nadir bir başarı. Grup bir süreliğine dağıldı ama 2023'te yeniden bir araya geldiklerinde ilk aradıkları kişi Yip olmuştu.

Balance and Composure, Parachutes dinledik. Apaçık Radyo'da Will Yip'in elinden çıkma kayıtlarla Grounded devam ediyor. Yine çalmaktan asla sıkılmayacağım bir grup Michigan'dan La Dispute yerini alacak şimdi. Epitaph etiketiyle 2014 yılında yayınladıkları Rooms of the House albümünü karıştırıyoruz. La Dispute daha önce kendi şehirlerinde kayıt yapıyordu ama Rooms of the House için ilk kez Studio 4'a geldiler. Jordan Dreyer'ın sözleri ev, aile ve kayıp üzerine, Will Yip de bu albümün karanlık atmosferini yakalamak için alışılmadık akustik teknikler kullanmış. O atmosferi en iyi yansıtan şarkılardan biri Hudsonville, Michigan 1956 radyolarınızda olacak ilk olarak. Ardından Boston'dan Defeater, Atheist in a Foxhole yerini alacak. Yine Epitaph etiketiyle yayınlanan Defeater adlı albümden. 2019 yılına ait bir kayıt bu da. Bu şarkıda konuk vokalist olarak Have Heart ve Fiddlehead'den Pat Flynn de yer alıyor. Bu gecenin başından beri duyduğunuz Philadelphia, Pennsylvania, Boston hardcore çevresinin yine içinde kalıyoruz. Yip bu albümle Defeater'ın alışık olduğumuz o kirli ve ham vokallerini daha temize çekiyor. Fanlarca ilk başta çok kabul görmese de bu teknik sonradan benimseniyor. Pat Flynn'in konuk vokali de bu deneyi bir üst noktaya taşıyor. Grounded devam ediyor.

Defeater, Atheist and Foxholes dinledik. Apaçık Radyo'da Willip imzasını gördüğümüz albümleri dinlediğimiz programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz artık. Kapanışı Turnover'la yapacağız. 2015'te yine bu gece çok sık duyduğumuz bir plak şirketi olan Run for Cover'dan çıkan Peripheral Vision albümünden Cutting My Fingers Off dinleyeceğiz. Bu albüm Willip'in kataloğundaki en beklenmedik geçişlerden biri aslında. Daha önce distorsiyonlu pop punk yapan Turnover bu albümde pedallarını kapattı ve daha hayal Shoegaze'e göz kırpan emo'ya döndü. Yine Yip'in Bandcamp'teki en iyi 10 albüm listesinde bu albümde var. Pitchfork'un da yıllık en iyi listesine girmişti bu albüm. Programın başında duyduğumuz Skull'un vokalisti Cat Moss, Peripheral Vision için beni bu müziğe sokan albüm demiş. Gerçekten klasik bir albüm her anlamıyla. Willip 2006'dan beri her yıl daha iyi bir stüdyo ve daha geniş bir aile kurdu. Bu gece o ailenin 15 şarkısını dinledik Grounded'da. Yine kapatmadan ufak bir hatırlatma, soru, görüş ve önerileriniz için groundedradioshow@gmail.com mail adresinden bana ulaşabilir. Çalma listeleri ve kayıtlar için de areyougrounded.com ve Grounded'ın Apple Podcast kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ben Duygu, Grounded bitti. Haftaya buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Grounded.
1: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

0: Cuma geceleri bir de Apaçık Radyo'da.
1: Kainatın tüm seslerine
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo.
2: Caz Türbülans.

Thank you.

55. Three.

0: Apaçık Radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: New Retro. Okay, you're on fire. Okay, you're on fire.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

Hadi. First.

Just don't work on you.

Sandra. Hadi.